Apaçık Radyo Müzikleri.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda. Hafta içi her sabah 10'da Apaçık Radyo'da.
2: Ne taş therefore? Throw off all petty jealousies and hatreds. Let us fill our hearts with love and tolerance and join hands across this wide expanse of space and make the dream and the hope of democracy a reality.
0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: from Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo.
2: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
3: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
4: Salı sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
5: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zerrin Sungur'a teşekkür ederiz.
6: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkurt.

Günaydın. Bu sabah da Haduk Trio ile başladık. Dragon Dölun dinleyerek bu enteresan topluluktan sonra şimdi Lübnanlı saksafoncu ve besteci Tufik Faruk'a kulak vereceğiz. Italo Calvino'nun görünmez kentlerinden yola çıkarak yazdığı bestesine kulak vereceğiz. Will Invisible dinleyeceğiz. Ardından bir parçamız daha olacak. O da yine bir Udi'ye kulak vereceğiz. Joseph Tavadros'a kulak vereceğiz. Kökleri Mısır'a kadar uzanan Avustralyalı ud virtüözünden The Bluebird radyonuzdan.

Sabahlık Fransız trompetçi Erel Besson'la devam edecek. Ona Brezilyalı gitarist Nelson Veras eşlik edecek. Puki Puki dinleyeceğiz.

İlk bölümü kapatıyoruz. John Patatucci ile kapatıyoruz ilk bölümü. Layer Cake dinleyerek ikinci bölümde... İlk bölümü kapatıyoruz. John Patatucci ile kapatıyoruz ilk bölümü. Layer Cake dinleyerek ikinci bölümde görüşmek üzere.

0: Apaçık Radyo.
1: Ladies and gentlemen.
2: Polikrom.
3: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
0: Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: Salı günleri 12'de Apaçık Radyo'da. Apaçık Radyo.
1: Sabahlık devam ediyor.

Sabahların ikinci bölümünden günaydın. İkinci bölüme Rabia Bu Halil ile başladık. Shrewd Woman dinleyerek. Şimdi Konstantinop grubuna kulak vereceğiz. Ona Ablay Sissoko eşlik edecek ve bu ada programının jingle'larından hatırlayacağımız bir parça olacak. Ver İsfahan radyonuzdan.

Sırada Iraklı Ud efsanesi Münir Beşir var ve Münir Beşir'den Taksim en Makam dinleyerek devam ediyor sabah.

Filistinli üç kardeşten oluşan Le Trio Jubran radyonuzda şimdi. Sama Sununu dinliyoruz.

İsviçreli kontrbas sanatçısı Mich Gerber'e kulak vereceğiz şimdi de. Zumurut dinleyeceğiz.

Ve sabahlığın sonuna geldik. Abderrauf Uertani radyonuzda olacak şimdi de. De Tunis a Kelibya dinleyerek kapatacağız programı. Böyle, görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkuş.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Zerrin Sungur'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Onarım Çağı. Adil geçiş için iklim istihdamı. Hazırlayan ve sunanlar Tuna Emren, Suda Simmeriç ve Özdeş Özbay. Salı günleri 16'da Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.

0: Merhaba kainat. Bugün 9 Haziran Salı. Yıl 2026, ay 6, gün 160, Hızır 35.
1: 1447 Hicri, Zilhicce 23, 1442 Rumi, Mayıs 27.
0: Günün sözü. Hukukun amacı özgürlüğü ortadan kaldırmak veya kısıtlamak değil, korumak ve özgürlüğü genişletmektir. John Locke.
1: Günün tarihi. 17 yıl önce bugün 9 Haziran 2009'da Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi emekli başhekimi, psikiyatr ve nörolog Dr. Faruk Bayülkem vefat etti.
0: Tarihte ilkler. Termosu icat eden kişi İskoçyalı J. Dewar'dır. İçine konulan içeceğin ısısını koruyan iç içe geçmiş iki kap kullanarak bu buluşunu gerçekleştirmiştir.
1: Büyük saatli marif takvimi.

0: Merhaba herkes. Apaçık Radyo burası. apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ikincisini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Grisku'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Evet, açılışımızı Smoke on the Water adlı şarkısıyla, Deep Purple'ın ünlü şarkısıyla yaptık. Bir konser sırasında beklenmedik bir yangın çıkması üzerine yapılan, içine düşülen paniği de anlatıyor. Dünyanın haline de iyi bir örnek olarak kendileri de bunu sonradan şarkı yapmışlardı. Bu hadisenin üzerinde hepimiz Montreux'a geldik. Cenevre Gölü kenarlarında, kıyılarında bir böyle hareketli bir şeyde kayıtlar yapabilmek için fazla da zamanımız yoktu. Frank Zappa ve Mothers of Invention da vardı aramızda. Biz buralarda bulunan en iyi yeri seçmiştik. Fakat aptalın biri bir şey tabancası attı. Ne derler işte ona? Flare gun dedikleri tabancayı patlattı ve bütün her tarafı yangına çevirdi, yangın yerine çevirdi. Suyun üzerinde dumanlar, gökte yangın ve bütün kumarhaneyi de yaktılar, bitirdiler ve böyle çocukları kurtarmaya çalışıyorlardı. Herkes gittikten sonra, bu olay bittikten sonra bir yer, yeni bir yer bulmak zorunda kaldık konseri. Olduğu gibi bu felaketi anlatıyor Deep Purple aslında bu şarkısında. Fakat İsviçre saatleri de bitiyordu. Saatler doluyordu. Böyle sonunda Grand Otel'e, büyük otele gittik. Soğuk, buz gibi ve çırılçıplak bir yerdi. İnsansız. Ama biz orada müziğimizi yaptık. Rolling Stones da vardı, birkaç ışık yanıyordu eski, terleyip durduk böyle. Şimdi duyamıyorum sizi ne yer olduğunu ama biz bu şartlar altında müzik yapıyoruz diye giden ilginç bir şarkıyı dinlettik. Dünya haline de belki örnek olabilir diye. Nedir dünyadaki durumlar, bir özet geçecek olursak?
1: Vallahi dünyadaki durumlar tabii çok parlak olmasa gerek ama yine de özellikle iklim değişimi meselesinde Bonn'da bir zirve başladı. Bugün ve özellikle yarın, yine Cuma günü Ecehan Balta'nın da köşesinde ayrıntılı olarak Bonn'da neler olup bitiyor, neler konuşuluyor, bunlara bakacağız. Bu iklim sözleşmesinin zirvesi, yıllık yapılan zirvesi Bonn'da şu anda dün başlamış durumda. İran'da ateşkes görüşmeleri devam ederken bir anda çatışma evresine girmiştik. Şimdi Donald Trump
0: bir anda da çıkıldı galiba, değil mi?
1: Bir anda çıktı. Ben durdurdum dedi. Ben konuştum iki tarafla da, İsrail'le de İran'la da durdurdum. İki hafta içinde de tam zafer ilan edilebileceğini söyledi. Daha önce ilan etmişti ama olsun, gene edebilir Donald Trump.
0: Aynı şekilde, evet. Yani son derece çelişkili durumlar devam ediyor doğrusu.
1: Ermenistan'da ise seçimleri Paşinyan'ın kazandığı açıklanmış durumda.
0: Hem de yüksek. Yakın oy.
1: Evet, yüksek bir oyla.
0: 49,7 galiba son verilen şeydi.
1: Buna dair yorumlar var. Onlara yer veririz. Türkiye tarafından da kutlama mesajı var. Yani tebrik daha doğrusu mesajı var. Ama günün en tabii önemli haberi bugün gerçekleşecek. Grup toplantısı CHP açısından, çünkü iki kişi birden konuşacakmış gibi duruyor şu anda.
0: Hem Cumhuriyet Halk Partisi adına, evet, son derece garip bir durum var ve endişe verici aslında.
1: Evet, iki tarafın da kalabalık geleceği de görünüyor. Yaklaşık bir iddia var ki işte Kemal Kılıçdaroğlu 1000 kişilik bir davet listesi göndermiş meclise, hani bunlar da gelecek diye. Belli ki geçen hafta da zaten çok kalabalık olmuştu Özgür Özel konuşma yaparken. Binlerce kişi dışarıda kalmıştı. Muhtemelen gene böyle kalabalık bir katılım olacak. Dolayısıyla ne olacak, öngörmek mümkün değil. Herhalde ilk kez oluyor değil mi Türkiye siyasi tarihinde böyle bir şey? Yani
0: benim
1: iki ayrı lider
0: kadarıyla öyle. Belki de Bahçede yapar Özgür Özel ve ekibi.
1: Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun
0: Aynı
1: da işi koşu.
0: toplantıyı.
1: Evet, yapılamıyor olması lazım. Çünkü milletvekilleri grup toplantısında kabul etmedi, reddettiler Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını, konuşma yapacak olmasını falan. Yani hiç öngörülemez bir durum var. Neler
0: Evet,
1: olacak?
0: tam bir kaos var. Yani
1: Birkaç
0: Cumhuriyet Halk
1: saatte.
0: Partisi grubu Kılıçdaroğlu'nun talebini reddedip genel merkezde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazı gönderdi. Olmaz öyle şey yaparız diye. Son derece karmaşık ve tuhaf bir durum var. Özgür Özel de grup toplantısını yapacağım. Grup kürsüsünden de Ferdi Zeyrek'i anacağım diye bir açıklama yaptı. Yani her iki tarafta yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ex hesabını da devreden çıkartmış durumda. Kılıçdaroğlu yönetiminin ilk işi Özel'i ve İmamoğlu'nu takipten çıkarmak olmuş. Böyle
1: Evet.
0: son derece
1: Evet,
0: karmaşık
1: çok
0: bir
1: ilginç bir
0: durum
1: gün
0: yaşıyoruz.
1: olacak, evet.
0: Bu arada da geçen gün bahsettiğimiz şeyin de çok ilginç bir haberi var. Yani Bill McKibben'ın Bilsus diye bilimi susturma çabaları en parlak örneklerinden, en tuhaf örneklerinden biri Amerikan Diyabet Derneği'nin yıllık kongresinde çarpıcı bir skandal yaşanmış. Bilime siyasi müdahale gerçekleşmiş. Bilim insanlarını dışarı çıkartmışlar falan. Onlardan da bahsederiz ama şimdi tarihte bugüne geçelim.
1: 1933 yılında bugün Almanyalı Sinti boksör Johann Trollmann hafif ağır siklet unvanı için ringde rakibi Adolf Witt'in karşısına çıkarak onu mağlup etmesine rağmen dövüş hakemler tarafından sonuçsuz olarak değerlendiriliyor. Çünkü kendisi Sinti kökenli Trollmann'ın. Çünkü o aşağı ırktan birisi diye geçiyor 1933'te. Trollmann Alman vatandaşı ama Sinti bir aileden geliyor ve ringde çingene gibi dans hareketleri yaparak dövüşüyormuş. Adolf Hitler'in Ocak 1933'te iktidara gelmesinin ardından Nazi hükümeti boksu resmi olarak Alman yumruk dövüşü olarak adlandırıyor. Deutscher Faustkampf bu şekilde adlandırılmış ve Alman ırkından evet.
0: 5 ay sonra yani bundan. Değil mi?
1: Evet,
0: Hitler'in
1: Nazilerin.
0: gelmesinden, Nazilerin iktidara gelmesinden 5 ay sonra Alman yumruk dövüşü diye Deutsche Faustkampf olarak yeniden isimlendirmiş boks.
1: Evet. Alman ırkından olmayanlar da bu boks müsabakalarından dışlanmaya başlanıyorlar. 9 Haziran 1933'te Trollmann Adolf Witt ile Alman hafif ağır siklet unvanı için dövüşüyor. Trollmann 6 round boyunca puan olarak açık ara önde olmasına rağmen jüri Trollmann'ı galip ilan etmemiş. Seyirciler de isyan ediyor o dönem. Henüz isyan edilebiliyor demek ki daha 5 ay olmuş. Ve 30 dakika sonra jüri Trollmann'ı galip ilan etmek durumunda kalıyor. Ancak bundan 6 gün sonra boks federasyonu her iki boksörün de yetersiz performans sergilediğini ve Trollmann'ın kupa kemerini alırken sevinç gözyaşları dökerek sportmenlik dışı davranış sergilediğini belirtmiş. Ağladı diye. Trollmann'ın unvanı da ağladığı için elinden alınmış. Trollmann'a bir sonraki maçta dans stilini değiştirmesi gerektiği, yani çingene gibi dans ettiği gerekçesiyle değiştirmesi gerektiği söyleniyor. Aksi takdirde lisansını kaybedeceği de uyarısı yapılmış. Trollmann da maça saçlarını sarıya boyatıp yüzünü de unla beyazlatarak bir Aryan karikatürü gibi çıkmış. Öyleyse ben de sarışın beyaz oldum demiş. Fakat rakibine yeniliyor ve de profesyonel bokstan kalıcı olarak ihraç ediliyor bu yenilginin ardından. Trollmann 1935 yılında etnik azınlıkları hedef alan Nazi öjenik uygulamalarının bir parçası olarak doğuştan zeka geriliği etiketiyle damgalanıyor ve zorla kısırlaştırılıyor. Sonraki yıllarda toplama kampına gönderiliyor. Burada Nazi askerleriyle de dövüşmeye zorlandırmış boksör olduğu öğrenilince. Trollmann'a her nakavt olması karşılığında Alman askerlerine yenilmesi karşılığında bir dilim tereyağlı ekmek veriliyormuş kamplarda. Neuengamme kampına gelmeden önce zaten 30 kilo kaybetmiş olan Trollmann'ın antrenmanları SS gardiyanları tarafından eğlence olarak görülüyor ve düzenli olarak dayakla sonuçlanıyormuş. Sonunda da 1943 yılında kampta yaşadığı sistematik şiddet sonucu hayatını kaybetmiş Johann Trollmann'ın.
0: Evet, akıllara seza bir uygulama. Bunlar pek hala bugün bile doğru dürüst bilinmeyen, gizli kapaklı kalmış. Yani Nazizm'in nasıl bir sistem olduğunu fevkalade iyi bir şekilde başlangıç yıllarında daha ortaya koyan bu bilgiler dünyada pek fazla bilinen bir şey değil yani. O yüzden çok ilginç. Evet, 1996'da da Birleşmiş Milletler'in insan yerleşimleri, 1996'da bugün Birleşmiş Milletler insan yerleşmeleri üzerine ikinci konferans, Habitat 2 kapsamında İstanbul'da düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları Forumu'na katılan yabancı delegeler, Türk polisinin protestocuları ve gazetecileri coplamasını ağızlarına siyah bant takarak protesto ediyorlar. Habitat 2 zirvesi 1996'da 3 ila 14 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Bu dönem aynı zamanda ülkede kamu emekçileriyle öğrenci eylemlerinin de yaşanmakta olduğu bir dönem. Yaşanan polis şiddeti zirveye katılanlar tarafından siyah bant takılarak protesto edilmiş. Bir de duyurumuz var bugün haberlere geçmeden önce, değil mi?
1: Evet, bir duyuru yapalım. Her cuma bildiğiniz üzere Apaçık Radyo'nun YouTube kanalı üzerinden bir söyleşi yayınlanıyor. Genellikle Eksen Mavi Tuna tarafından yapılmış olan söyleşiler. Bu hafta geçtiğimiz cuma günü Portreler'de YouTube üzerinden belgesel sinemacı ve akademisyen Can Candan'la sohbet edildi. Salt Beyoğlu'nda süren Barajdan Sızanlar sergisinde yer alan nükleer İbrahimlerin izlerini nükleer Alaturka projesinden yola çıkarak Türkiye'nin nükleer hikayesini alternatif bir tarih anlatısı olarak bakmanın imkanlarını konuşuyor İlksen Mavi Tuna. Bir yandan da Boğaziçi Üniversitesi'nde 2000 güne yaklaşan direnişe, akademiyi boğan ortama karşı sızarak, direnerek ve üreterek var olma mücadelesini konuşuyorlar.
0: Can Can'dan da ihraç edilen öğretim üyelerinden biri tabii.
1: Evet, Boğaziçi akademisyenlerinden bir tanesi.
0: Akademisyenlerinden.
1: Bu tabii ilk senin Can Candan'la yaptığı nükleer üzerine Türkiye'nin nükleer hikayesini konuştukları bu YouTube söyleşisi aynı zamanda SIPRI raporunun hazırlandığı günlere de geldi. Nükleer güce sahip ülkeler savaş başlığı konuşlandırmalarını artırıyor diyor. Yani geçmişte biliyorsunuz böyle salt anlaşmaları falan vardı Amerika Birleşik Devletleri ile
0: Çok
1: Sovyetler.
0: büyük çapta evet anlaşmalardı evet onlar.
1: Trump sağ olsun onu da kaldırdı. Artık nükleer silah küresel ölçekte nükleer silah üretmenin önünde herhangi bir kısıtlayıcı anlaşma kalmamış durumda. İşte SIPRI'nin yani İsveç merkezli Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün de böyle bir raporu var. Nükleer güce sahip ülkeler savaş başlığı konuşlandırmalarını artırıyor diye tehlikeli bir rapor sunuyor.
0: Evet, Independent Türkçe'de gayet ayrıntılı olarak yer verilmiş. Bu yani nükleer güçlerin toplam yaklaşık 12.187 savaş başlığına sahip olduğu ki, inanılmaz bir rakam yani. 10.000'in üzerinde savaş başlığı var nükleer. Raporda da bu ülkelerin savaş başlıklarını artırmaya başladıklarını yani çeşitli yerlere konuşlandırdıklarını anlatıyor. Son
1: Evet.
0: derece kaygı verici bir gelişme. Uluslararası bilimsel kaygı duyan bilim insanları derneğinin de raporlarında vardı zaten saniyeyi de bir hayli artırmışlardı yıkılmaz sonuna doğru gidişinin değil mi?
1: Bu
0: Evet.
1: raporda işte zaten 9 tane hepi topu ülke var. Nükleer silah sahibi olduğu bilinen onlardan bahsediliyor. 2025 yılında nükleer cephaneliklerini modernize etme ve güçlendirme programlarını sürdürüyorlarmış. Ve bu ülkelerin çoğunun yıl içinde yeni nükleer silah veya nükleer kapasiteli silah sistemleri konuşlandırdığı yani kullanıma hazır hale getirdiği söyleniyor. Bu 12.187 savaş başlığı envanterinin 9.745'i olası kullanım amacıyla askeri stoklarda bulunurken 4.012'sinin füze ve uçaklara yerleştirildiği ve geri kalanının da depolarda tutulduğu aktarılmış. Yani her an fırlatılmaya hazır 4000'in üzerinde nükleer silah, nükleer başlık varmış ve giderek de arttığını söylüyor Sipri bu raporunda.
0: Yani gene de tabii Rusya'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer stoklarının her birinin yalnızca yaklaşık dörtte birine denk geldiği de belirtiliyor. Çin'in en hızlı büyüyen ülke olmasına rağmen Sipri'nin raporu gayet kaygı verici. Barış yönünde ilerlemeleri bir hayli şeye düşüren, endişeye düşüren gelişmeleri bir rapor olduğunu söyleyebiliriz. Evet, şimdi bu senin de biraz önce söylediğin gibi Özdeş, bu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ile ilgili basın notuna da biraz geçelim. Çok önemli notlar var burada da aslında.
1: Evet, bu UNFCCC diye geçiyor, kısaltılmış hali ve yıllık yapılan bir toplantı bu. Almanya'da Bonn'da gerçekleştiriliyor. 10 gün kadar sürecek. İşte yine bütün dünyadan devletlerin katılımcıları var. 7000 kadar kişi katılacakmış, katılmış yani bu zirveye. Dün başladı. 10 gün sürmeye devam edecek. Hatta biz yarın buraya giden Türkiye'den gidenler de var. Onları da konuk almaya çalışacağız. Hem bu hafta hem önümüzdeki hafta. Aynı zamanda bir alternatif zirve de olacak yine Bonn sırasında. Oraya katılan arkadaşlarımız da var. Özellikle Halkların İklim Zirvesi'nden onları da davet etmeyi düşünüyoruz. Yarın Heinrich Böll Vakfı'ndan Bonn'daki zirveyi takip eden Cem Bico örneğin bizimle olacak. Eğer bir teknik sorun yaşamazsak. Bond'dan bize bağlanacak ve neler olduğunu biraz anlatacak. Bu bir basın notu geçildi. Özellikle açılış konuşması yapılmış. Orada bazı cümleler bana çok çarpıcı geldi Bond'daki açılış zirvesi sırasında. Şimdi konuşmayı yapan
0: Steel, değil mi?
1: evet Simon Steele yönetici sekreter diye geçiyor.
0: Evet. Yürütme sekreteri diye de adlandırılıyor.

Delegeler, meslektaşlar ve dostlar, hepiniz burada bir karara vardınız. Küresel iklim krizinin kriziyle mücadele etmenin, bunu durdurmaya çalışmanın insanlığın bütün tarihinde beraberce yapmaya çalıştığı en ağır, zor ama en önemli de çaba olduğunu ortaya koydunuz bu kararınızla diyor. Bu son derece önemli bir tespit aslında. Bunu yapmak, yapmaya değer, çünkü başka seçeneğimiz yok diyor. Her ekonomi ve her halk, her nüfus, ülkenin her ülke nüfusu buna bağlı. Bütün varoluşu. Yani hepiniz bu göreve kendinizi adamaya karar verdiniz. Hiçbir zaman kolay değildir. Birçok zamanda da karşılığı yoktur. Kimse size teşekkür falan etmez. Ama birlikte görüşmeler yürüttünüz. Zorlukları geride bıraktınız. Birçok engeli geride bıraktınız. Ve sonradan da ülkeler için neredeyse her konuda anlaşmazlık içinde olan ülkelere bir konuda anlaşmaya, her konuda anlaşmaya varmayı sağladınız diyor. Çok ilginç aslında. Ve iklim değişikliği, iklim eylemi ve küresel ekonomi harekete geçti. İklim konusundaki aktivizm de ve biz nerede olmamız gereken yerden olmamız gereken yerde değiliz. Ama şimdiye kadar da ulaştığımız en ileri seviyeye de ulaşmış durumdayız. Yani bu bunca zamandır yapılan zorlu çalışmalar biraz sonuç vermeye başladı demiş. Dünyada dünya insanları da bu süreci sürekli olarak geliştirmeyi hem süratle hem de büyük ölçekte devam etmek zorundadır. İşte bu burada Bonn'da başladı. Onu bizi buradan Antalya'ya, oradan Addis Ababa'dan geçerek COP33'e kadar, COP33 Addis Ababa'da Habeşistan'da yapılacak herhalde ve oradan da bir küresel değerlendirmeye götürecektir. Biz öyle bir sonuca ihtiyacımız var ki bütün tehlikeler ve fırsatlar karşımızda olan, şimdi bilimin emrettiği çok daha güçlü, zorlu tedbirlere götürüyor bizi. Bu da o zaman yürürlüğe koymamız gereken kararların ve çabaların iki katına çıkarmak zorunda bırakıyor bizi. Böylelikle COP33'te Addis Ababa'daki biz çok daha üzerinde vardığımız hedeflerin tutturmaya çok daha yaklaşmış olacağız. Öyle yeniden eski tartışmaları ortaya koyacak ve yeniden zaten ortaya konmuş olan taahhütleri tekrar görüşmeye alacak, pazarlığa atacak halimiz yok diye başlayan ve son derece çarpıcı cümlelerle dolu bir konuşma yapmış. Ve yani COP30'un yönü de belli oldu. COP36 tematik hedef belirledi ve eylem gündemiyle beraber küresel bir değerlendirmenin ortaya konmasını öngördü. Şimdi Türkiye'nin de Avustralya ile beraber bunun üzerinde büyük bir inşa çalışmasına girişmesini bekliyoruz ve bu İki hafta içinde, önümüzdeki Bonn'da yapılan iki hafta içinde bu hedeflere yönelik çalışmalar yapmalıyız diye de şey yapıyor. Yani ağır çalışma çok gerekli kılıyor. Yani eylem gündemini çok hükümetlerin önünde olan bayağı enerji güvenliği, gıda güvenliğini güçlendirmeyi ve atıkların azaltılmasını da öngörüyor ve şehirlerin dirençliliğinin artırılmasını ve metan gazının salımını durdurmayı, yani onunla mücadele etmeyi
ve bütün bu devrilme noktalarına, ölümcül devrilme noktalarına ulaşmanın

0: öne geçmeyi öngörüyor. Ağır çalışma gündemimiz devam ediyor. Bu iki haftayı lütfen iyi değerlendirelim deyip teşekkürle bitirmiş. Çok önemli bence bu şimdiye kadar yapılmış en ilginç radikal konuşmalardan biri.
1: Tabii açıkça fosil yakıtlar da demiş yani böylesine bir Birleşmiş Milletler zirvesinde bu açıklıkta.
0: Hiç konuşulmazdı. Evet, evet onu da net olarak söylemiş ve çok mesafe aldık. Yani biz dinliyoruz sizi ve bütün çağrılarınızı da kulağımızın içinde duyuyoruz ve yeni yetkilerle peşindeyiz. Her zaman bu sekreterya sizin ihtiyaçlarınıza karşı orada tavsiyelerde bulunmak ve sizi desteklemek için orada bulunacaktır. Ama nihai olarak bu sizin süreciniz ve sizin kararlarınızdır vermek zorunda olduğunuz diyor. Önemli yani. Ve burada Bonn'da bu temel meseleleri tamamen geliştirmek zorundayız. Bütün daha önce yapılan toplantılarda da uyum sağlamak, adaptasyon ve belen uyum belirtilerini, belgelerini de yürürlüğe koymak çok gündem değerlendirmesini hızla gerçekleştirmek zorundayız. Biz de sizin yardımınızdayız her zaman demiş. İlginç bir şey. Önemli, alışık olduğumuz tarzlardan ta Paris Anlaşması günlerinden beri duymaya ihtiyaç duyduğumuz sözlerin bir kısmı burada söylenmiş oluyor diyebiliriz değil mi?
1: Evet.
0: Evet, şimdi bir ara verelim, sonra devam edelim.
2: Açık Gazete.

0: Apaçık Radyo.
1: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Diğer Kam.
3: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
2: Hazırlayan ve sunanlar
3: Damla Özler ve Rauf Kösemen.
4: Salı günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.

0: This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government. Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Açık Gazete.
3: Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndeyiz. Tekrar döndük saat 8.30 5 dakika geçerken. Son derece önemli birçok haberi bir arada ele alıp özetlemeye de çalışmak gibi zorlu bir işimiz de var. Geçenlerde yer verdiğimiz son derece ilginç bir haber vardı. Bill McKibben'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın tamamen bilimsel çalışmaların fonlarını da keserek bilimden tamamen uzaklaştırdığını, bil sus demiştik hatta, bil susturma demiştik ona, bir kelime icadıyla günün sözü de olmuştu. Şimdi onun çok tipik bir örneğiyle yani
4: açık her şeyiz.
3: Ağzımız açık kaldı, apaçık evet. Kaldı. Amerikan Diyabet Derneği ADA kısaltılması 2026 toplantısında bilime doğrudan müdahale etmiş. Yıllık kongresinde dünya tıp dünyasında en saygın organizasyonlarından biriymiş bu. Tahmin edilebileceği gibi diyabet çok önemli bir sorun. Sağlık sorunu en önemlilerinden bir tanesi dünyada. Onun yıllık kongresinde muazzam bir skandal yaşanmış. Küresel olarak yükselen popülizmin, Şükrü Hatun yazıyor T24'te özetlemiş, ve siyasi kutuplaşmanın en rasyonel, bilimsel ve bilgiye dayalı olarak olması gereken tıp ve bilim alanına kadar nasıl sızabildiğini açıkça gözler önüne seriyor. 2026 toplantısında ADA'nın siyasi müdahale skandalı gerçekleşmiş. Neler olmuş değil mi?
4: Evet, bilim insanlarının bir kısmı polis tarafından yaka paça dışarı atılmışlar kongreden. Tabii bu da bilim dünyasına şok etkisi yaratıyor. Çünkü Diabetes Care dergisinin yayın yönetmeni Dr. Stephen Kahn ve aralarında Minnesota Üniversitesi'nden Profesör Dr. Aaron Kelly gibi bir dizi bilim insanı, 5 kıdemli bilim insanı diye yazıyor. T24'ten Şükrü Hatun'un bu arada yazısı bu. Evet. Kongre merkezinden polis esliğinde dışarı atıldı diyor. 5 bilim insanı. Çünkü Diabetes Care dergisinde bu bilim insanları bir makale kaleme almışlar. Ve onun çıktısını alıp kongredeki arkadaşlarına dağıtıyorlarmış elden. Ama bu bir biraz politik içeriği olan da bir makale. Çünkü içerisinde yani bilime yönelik bu Amerikan hükümetinin saldırılarına karşı neden bilimin önemli olduğunu, buna direnmek gerektiğini anlatan bir yazı bu. Bunu da el ilanı şeklinde dağıttıkları için polis buna müdahalede bulunmuş. Davranış kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle yaka paça dışarı atılmışlar ve bu olaya şahit olan tabii pek çok bilim insanı da yaşananları distopik, felaket, demokrasiye yönelik açık bir saldırı şeklinde nitelendirmiş. Dr. Stephen Kahn'ın dağıttığı metinde diyor işte yazar Şükrü Hatun, ADA'nın kendi resmi yayını olan Diabetes Care dergisinde basılmış yasal bir makale. Bir kurum kendi bastığı bilimsel yayını kendi kongresine nasıl yasaklar diye zaten tepki göstermişler. Makalenin başlığı şöyle: bir kalemin yanlış dokunuşları Amerika Birleşik Devletleri'ndeki biyomedikal araştırmaları parçalamaya ve yok etmeye devam ediyor deniyor bu makalede. Artık rehavet ve korkuyu göze alamayız. Hepimiz şimdi harekete geçmeliyiz. Bu biraz uzunmuş başlık ama başlığın tam şeyi bu. Türkçe çevirisi bu. Haziran ayında, yani daha yeni yayınlanmış. Onu da dağıttıkları için dışarı atılmış bilim insanları.
3: Dünyanın en de saygın bilim insanları tarafından yapılan bir şey bu. Çok da saygıdeğer bir dergide. Bunu aslında derinlemesine ele almanın da çarelerine bakalım. Yani önce sağlık programı yapanlar Selim Badur ve Ayşe Gül Tözeren'le de konuşmamızda yarar olabilir. Bu çok olabilir, büyük tabii. bir skandal evet. yani. İnanılmaz yani. Ve yazarla işte Stephen E. Kahn'la Anderson, Cheryl A.M. Anderson, John B. Buse ve Elizabeth Selvin. Yani resmen Amerika Birleşik Devletleri'ndeki idari ve siyasi müdahalelerin biyomedikal araştırma yapısına muazzam zarar verdiğini, özellikle diyabet son derece önemli bir şey, problem yani zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyada da.
2: Evet.
3: Onunla ilgili söyledikleri şey çok yaygın sorunlar. Dolayısıyla tamamen bil susturmaya gireceği söyleniyor. Amerikan Diyabet Derneği gibi son derece saygıdeğer bir topluluğun 2026 yeni toplantısında bilime resmen bir susturma müdahalesi olduğunu görüyoruz. Skandal üstüne skandal. Ya, Alice Harikalar Diyarı'nda da çok değinmeye çalıştığımız durumların her gün neredeyse gerçekleşmekte olduğunu görmek insana tuhaf bir duygu veriyor doğrusu.
4: Evet. Bilim dünyasından çok kısaca bir tane daha haber verelim. Bu da Independent Türkçe'de yer alıyordu. Bilim insanlarından yaz saati uyarısı geldi. Risk sanılandan büyük denmiş. Dünyada 70'den fazla ülkede uygulanıyor yaz saati. Yılda iki kez saatler işte bir saat ileri bir saat geri alınıyor. Güneş ışığından daha fazla faydalanmak için. Türkiye ise bir süreden beri uygulamıyordu bunu çeşitli gerekçelerle. Anlaşılan Türkiye haklı çıkmış.
3: Türkiye haklı çıkmış.
4: Bilimsel gerekçelerle yapmıyor olsa da Türkiye'de iktidar. Bazı ama herkes üzerinde değil ama bazı hastalıklar sahip olanlarda psikolojik etkisi ağır olabiliyormuş. Buna dair ilginç bir araştırma Brain Sciences adlı akademik dergide yayınlanıyor. İncelemede depresyon, bipolar bozukluk, anksiyete bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan kişilerin saat değişikliğinden sonraki günlerde ve haftalarda özellikle yüksek risklerle karşı karşıya kaldığı konusunda bir uyarı bu. Çünkü saatleri bir gecede değiştiriyoruz diyor Nevada Üniversitesi'nden Kavita Batra. Ancak beyin bu kadar hızlı uyum sağlayamıyor. Dolayısıyla bazı...
3: Doğal iç saati etkiliyormuş yani sirkadyen evet. ritim dedikleri. O zaman 1 milyar kişinin sağlığı ve güvenliği üzerinde etkileri olabileceğini bulmuşlar. Yani dünyanın 8'de biri dünya nüfusunun aşağı.
4: Evet. Çok böyle önemli bir etki varmış.
3: Evet, brain sciences, bilim, beyin bilimlerinde değil mi?
4: Evet.
3: O arada bir de...
4: Ben Brian dedim değil mi? Ama o sanki öyle yazıyordu orada.
3: Brain, evet. Yani şeylerin... Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni kurulmakta olan yapay zeka veri merkezlerinin inanılmaz bir yani skandal, bir başka skandalın ortaya çıkardığını söyleyebiliriz bu araştırmanın. Oliver Millman ve Andrew Witherspoon'la beraber yani Guardian gazetesinde yazmışlar. Yeni yapılan Amerika'nın yeni kurduğu birçok AI merkezinin, veri merkezinin tamamen zaten kuraklıktan perişan olmuş olan bölgelerde, eyaletlerde yapılıyormuş. Evet. Yani yangına körükle gitmenin ta kendisi olduğunu da ortaya koyan bir başka şey, ayrıntılarına girmeyelim. Vaktimiz yok yani. Evet. Ama zaten Amerika Birleşik Devletleri bayağı çeşitli aşamalarında kuraklığın çeşitli yerlerinde %60'ından fazla topraklarının kuraklık tehlikesi altında. Şimdi bütün bunu arttıracak şeylere girişilmesi de başka bir bilimsel ve akıl durdurucu skandal olarak ortaya çıkıyor ama. Evet, buradan savaş meselelerine kısaca dönelim isterseniz.
4: Evet, dün İran'la İsrail arasında daha doğrusu pazar günü karşılıklı füze atışları vardı. Uzun zamandan beri 8 Nisan'daki ateşkes, tırnak içerisindeki ateşkesten sonra pek görmediğimiz bir şey bu. En azından bu ölçekte görmemiştik. Hürmüz Boğazı çevresinde çeşitli yine bombardımanlar olmuştu, çatışmalar olmuştu ama Böyle büyük işte mesafeli füze fırlatmalar ilk kez yaşandı. Hem İran'daki birkaç şehirde hem İsrail'de bazı şehirlerde füzeler düştü, patlamalar oldu. Bunların ardından Trump müdahalede bulunduğunu söyledi. İki tarafa da derhal durun diye çıkışmış. Hatta biraz İsrail ile arası gerilmiş. Çünkü İsrail'e İran füzeler gönderdikten sonra tamam füzelerini attın artık dur deyip İsrail'e yanıt vermemesini söylemişti. Çünkü işte ateşkes görüşme, müzakere, barış görüşmelerinde olumlu yere varmak üzereyiz diyordu. Ama İsrail dinlemedi. O da füze attı. Bunun ardından daha sert bir açıklaması geldi Trump'ın. Dikkatli ol, İran'a karşı yalnız kalabilirsin dediğini söylüyor Netanyahu'ya. İsrail Trump, İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunda üstelik bunu söylemiş. Son 24 saatteki telefon görüşmelerini anlatıyor. Bibi'ye, yani Netanyahu'ya öyle sesleniyor biliyorsunuz. Bibi'ye ne yapacağı konusunda çok dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde çok yakın bir zamanda İran karşısında tek başına kalabileceğini söyledim diye önemli bir açıklamada bulunmuş. Ardından da 2 hafta içinde tam zafer ilan edebiliriz diye görüşmelerin bu hafta içi artık olumlu sonuçlanabileceğine dair de bir açıklaması var.
3: Evet, zaten Chris Hedges report'ta da Alistair Crook'la yapılmış bir önemli mülakat var. Orada da ateşkesin artık olmasının pek söz konusu olmayacağı yeni bir evrimin aşamanın başladığını, Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in İran'a karşı savaşında başladığını ve hem Netanyahu'nun hem de Trump'ın kendi ülkelerinde çok ciddi siyasi krizlerle karşı karşıya kalmakta olduklarını ayrıntılı olarak ele alıyorlar. Bunun çevirisini de internette koyarız web sitemizde. Ve yani şeyde de küresel bir ekonomik krizin de yaklaşmasının karşısında telaşa düştüğünü özellikle Trump'ın belirtiyor. Bu Alastair Cook eski bir diplomat, Britanya'nın temsilcisi, diplomatiydi. Bayağı diplomatik görüşmeler çöktü ama İran yeni bir aşamaya geçti. Escalatory deterrence diye bir terim kullanıyorlar. Yani tırmanan merdiven gibi tırmanan bir önleme metodu kullanıyor. İran'a yapılacak her saldırının daha da büyük bir artan bir mukavemet saldırılarıyla karşılanacağını belirtiyorlar. Bakalım yani Trump için özellikle dünya ekonomisinde olabilecek şeylerin yok olmasıyla çok büyük tepkiyle karşılandığını ülke içinde de söylüyor. Yani hem yakıt hem gübre hem de endüstriyel çıktıların giderek büyüyen bir krize dönüşmesi için öyle olduğu söyleniyor. Yani büyük Batı'nın bütün çöken kurumlarıyla beraber bir katarsis, yani gerileme şeyine girdiğini söylüyorlar. Geri çekilme dönemine girmekte olduğunu söylüyorlar. Bakalım göreceğiz yani inceleme. Evet, oradan
4: İsterseniz bir de Ermenistan seçimlerinden kısaca bahsedelim.
3: bahsedelim.
4: Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi oyların %49,81'ini, yani yaklaşık %50'sini alarak kazandı. Bu son derece önemli bir genişleme. Çünkü daha aşırı sağ partilerin ciddi tepkileri vardı. Özellikle Karabağ'dan dolayı tabii. Karabağ Azerbaycan tarafından ele geçirilmişti. 100 bin kadar Ermeni topraklarını terk edip Ermenistan'a sığınmak durumunda kalmıştı. Bu tabii çok ağır bir durum. Kimisi yani sağ popülizm, işte savaş, intikam vesaire falan da şey yapıyor. Zaten Paşinyan yaptığı gece 2 gibi yaptığı konuşmalarda ilk henüz daha %10'u sandıkların açıklanmışken önde olduğunu görünce zafer ilan etmişti ve üç başlı savaş partisi yenilgiye uğradı diye duyurmuştu. Yani üç diğer rakibinden söz ediyor. Onlar savaş yanlısı Bense Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye ile diplomatik ilişkileri geliştirmeyi, ekonomik ilişkileri başlatmayı düşünüyorum. Barış istiyor yani barış istiyor Ermeni halkı diye duyurdu kendisinin önde olduğu seçim sonuçlarını. Ardından da zaten kazandığı açıklandı. Türkiye'den de dışişlerinden Ermenistan seçimleri açıklaması geldi. Türkiye'de seçim sonuçlarının Ermenistan halkı için hayırlı olmasını diliyoruz diyor. Seçimlerin barış ve huzur ortamında başarıyla tamamlanmış olmasından da memnuniyet duyuyoruz. Seçim sonrası dönemde Azerbaycan ile Ermenistan arasında nihai barış antlaşmasının imzalanmasını mümkün kılacak koşulların ortaya çıkmasını temenni ediyoruz demiş Türkiye Dışişleri Bakanlığı.
3: Evet, Agos Haber Merkezi'nde de tüm oylar sayıldı. Paşinyan'ın üçüncü zaferi başlığıyla verilmiş, ayrıntılı olarak verilmiş. Ermenistan seçimleri 2026 ve Sivil Sözleşme Partisi'nin %49,81'ini aldı. Yani Paşinyan'ın partisinin neredeyse tam anlamıyla yarısının oylarını aldığını, güçlü Ermenistan İttifakı'nın %23, yani dörtte birinden azını aldı oyların. Ermenistan İttifakı'nın %10'a yakınını, Müreffeh Ermenistan Partisi'nin de %4'e yakınını aldığını belirtiyorlar. Bakalım neler olacak. Birazdan zaten Ahmet İnsel'le de biraz daha konuşma fırsatı bulacağız. Onun için şimdilik burada bırakalım ve Türkiye'ye geçelim.
4: Evet, Türkiye'de ana gündem CHP grup toplantısı, meclis grup toplantısı. Şimdi de ne olacak? Gerçekten öngörmek mümkün değil. Hem Kemal Kılıçdaroğlu konuşacağını açıkladı, hem Özgür Özel konuşacağını açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması, yani bu bir grup toplantısı, yani milletvekillerine karşı konuşuyorsunuz ama milletvekilleri, CHP milletvekilleri sadece 13'ü Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veriyor. Geri kalan her birisi 100 küsür milletvekili Özgür Özel'e destek veriyordu. Grup toplantısı yapamayacağı konusunda
3: %13'ü mü, 13'ü mü sayı
4: 13'ü,
3: olarak?
4: 13'ü.
3: Evet. Yüzde dedin, zannettim de onun için.
4: Yok, 100'den fazlası da Özgür Özel'e destek veriyor. Dolayısıyla ve onlar tabii, yani Özgür Özel'e destek verenler Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapamayacağını dile getirmişti. 13 kişiye mi konuşacak gibi bir soru işareti vardı. Grup toplantısına tabii dışarıdan da ziyaretçi alınabiliyor ama esas milletvekillerine yapılır. 1000 kişilik bir ziyaretçi listesi, davetli listesi gönderdiği söyleniyor Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin
3: Evet, 1000
4: meclise.
3: kişiye davet mektubu da yollanmış oluyor tabii o zaman. O mektubu da ondan sonra da meclis başkanlığına şey yapıyor.
4: Evet,
3: Evet.
4: T24'te böyle bir haber vardı. Özgür Özel'in de oldukça kalabalık bir grupla geleceği görülüyor. Dolayısıyla nasıl bir ortam olacak mecliste? Yani bir kere gergin olacağı tabii şüphesiz öyle olacak ama grup kim nerede konuşma yapacak falan anlamak çok zor.
3: Evet, büyük bir keşmekeş, kaos olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Özgür Özel de yarın grup toplantısını yapacağım diye konuştu. Gazete Oksijen'de de vardı haberi. Grup kürsüsünden Ferdi Zeyrek'i anacağım diyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararı çerçevesinde, yıllar sonra verilen, bu hukuki olduğu söylenen karar çerçevesinde, CHP Genel Başkanlığından uzaklaştırılan Özgür Özel grup toplantısında konuşacağını, kürsüden de eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i anacağını söylüyor. Yani şöyle demiş: bir yandan kurultayın yapılmasındaki olanaksızlık ifade edildi. Türkiye'de böyle düşünen, genel merkezin görevlendirdiği avukat arkadaş dışında kimse yok. Bir hukukçu ve bir kişi kurultay yapamayız diyor. Bugün geldiğimiz noktada da grup toplantısı için bulunması gereken 46 milletvekilinin bulunamayacağının açıkça belli olduğu bir salonda.
4: Ha evet, değil mi? Bu böyle bir ayrıntı var.
3: Ne?
4: 46
3: Evet.
4: vekil olmalı yani grup toplantısı yapılabilmek, destek vermesi gerekiyor. Evet.
3: Evet. Bir grup toplantısı yapılma niyeti var, bir korsan toplantı veya bir sadece toplantı yapılma niyeti var. Burada şöyle bir üzüntüm var demiş Özgür Özel. Ayın 9'unda Kemal Bey'in grup yapmaya geleceği söylendi. Sayı yok, meşruiyet yok, Ben şunu önerdim. Sakın böyle bir şey yapmasınlar. Biz de yapmayalım. Onlar da yapmasın. Niye bu toplantı sorusuna da şu cevap veriliyor. Özel Manisa'ya gideceğini söyledi. Biz de grup yapmaya karar verdik diyor. Bu kadar açık söylüyorlar. Grup başkan vekili arkadaşımız gerekli başvuruyu yapıyor. Yarın benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Ferdi Zeyrek'le de, Zeyrek'i de kürsüde alacağım. Partilerimizi davet ediyorum diyor. Ve sağduyu çağrısı yapmış. Özellikle Cumhuriyet Halk Partileri asla karşı karşıya getirmemeye davet ediyorum kendilerini. Bir grup toplantısı yapılmak isteniyorsa yol bellidir. Önce 1000'e yakın imzayla kendilerine gelecek hafta yapacağımız kurultay başvurusunu derhal işleme almaktır. Kurultayı toplamaktır, kurultaya aday olmaktır diyor. O kürsüyü atanmış birine bırakmamız mümkün değildir diyor.
4: Bu kurultay konusunda dün Kemal Kılıçdaroğlu aniden ilginç bir çıkış yaptı.
3: Evet, ben de onu söylemeye çalışacaktım şimdi. Evet, söyle.
4: 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla diyor kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Şimdi bu zamana kadar kurultay yapılamaz çünkü hala Yargıtay sürecinde işte bu parti mutlak mutlan kararı, bunu Özgür Özel de biliyor demişlerdi. Yani kurultayın hukuken yapamayız deniyordu ama şimdi bir anda parti meclisini toplantıya çağırdığını açıklıyor Kemal Kılıçdaroğlu 11 Haziran için ve kurultay sürecini de başlatacağız dedi. Tam da bu gergin grup toplantısı öncesi tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye de davet ediyorum diye devam ediyor konuşması.
3: Kaosun ta kendisi yaşanıyor çelişkilerin. Yani Kemal Bey'den beklenen diye devam ediyor şey konuşmasını bitirirken Özgür Özel, 24 Nisan sabahı yapılan hatayı tekrar etmeleri değil bir sağduyu göstermeleri, geçmişte kendisine güvenmiş olanları bir kez daha kahretmek değil, bu sefer olsun hiç olmazsa yakışanı yapmaktır demiş ve çok düşündüm ne yapmalıyım diye bitiriyor. Ferdi'nin sesini duydum. Elektrik çarpması sonucu genç yaşta hayatını kaybeden Ferdi'den bahsediyor. Ferdi'nin sesini duydum. Oraya gitmem gerekirken her gidemediğimde bana şöyle derdi. Abi sen orada lazımsın, biz burayı hallederiz. O yüzden yarın ben burada lazımım diye bitirmiş durumda. Çok ilginç aslında bir durum var.
4: Evet, yani şimdi grup toplantısı olacak mı, nasıl olacak bilemiyoruz. Kurultay olmayacak deniyordu, olabilir de 11 Haziran'da yapabiliriz de dendi. Olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. CHP içerisinde arınma diyordu Kemal Kılıçdaroğlu. Bütün CHP genel merkezinde fotoğraf çektirenlerin ülkücü işaretleri yaptı. Çeşitli işte suç şebekeleriyle fotoğrafla, bir kısmı tabii oraya gidenlerin böyle ilişkiler de var. Bu nasıl arınma tartışmaları var. Tüm bunların ortasında dün bir tane daha ilginç haber çıktı İlke TV'de. CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, kendisi Kemal Kılıçdaroğlu ekibine yakınlığıyla biliniyormuş. Özgür Özel CHP'sinin raydan çıktığından bahsetmiş. Recep Tayyip Erdoğan ile normalleşme sürecini tercih ettiğini. Bundan dolayı partiyi işte Erdoğan'la normalleşme tercihi sebebiyle partiye zarar vermişlerdi diyor. Evet, yani, ilk kez bu gerekçeyi duydum.
3: Ben
4: Kemal
3: de
4: Kılıçdaroğlu'nu
3: öyle
4: desteklerken.
3: Kırmızı halı serdiler. Külliyeden garantiler aldılar diyor.
4: Evet.
3: Yani
4: bunu kime diyordu? Böyle bir an söyleyince belli olmaz çünkü kim için söylediği. Özgür Özel'e söylemiş.
3: Özgür Özel'e söylüyor. Evet.
4: Kırmızı halı
3: serdiler. Külliyeden garantiler aldılar diyor. Yani gerçek anlamda gerçek anlama ulaşmanın bu kadar zor olduğu dönemler azdır diye düşünüyorum. Fazla abartmak istemedim genelleme yapmak ama bir de son bunları da konuşacağız tabii, çok bugün bayağı etkili olacak ama son olarak bölümü kapatmadan bir anlaması son derece güç bir başka açıklama var. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un Kürt kadın fıkrasına gülen eski Başbakan Binali Yıldırım konuya ilişkin bir açıklama getirmiş. Ben orada ne dediğini anlamadım. Çevredekiler gülünce ben de nezaket gereği güldüm demiş. Sen de nezaket gereği gülüyorsun, değil mi?
4: Ben nezaket değil, bayağı kahkaha atmamak için zor tutuyorum kendimi. Gerçekten Binali Yıldırım muhteşem bir hani siyasi manevra yapmış diyebiliriz. Ben orada zaten ne dediğini anlamadım. Evet, çevredekiler gülünce güldüm diyor. Dinlemedim bile demiş
3: Evet.
4: yani.
3: Yorum yok. No comment deyip
4: Evet.
3: kapatalım.
2: Açık Gazete.
5: Beni barış içinde çıkar düşünmeden sevebilir misin?
6: Apaçık Radyo.

0: Hazırlayan Akif Burak Atlar. Sadece 80'ler. Çarşamba günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
1: Ahengi Hengame.
2: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç. Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo.

0: Açık Gazete. Ahmet İnsel ile Ufuk Turu.
1: Günaydın Ahmet, merhabalar.
2: Günaydın.
3: Günaydın.
2: Günaydın ikinize de.
1: Evet, Ufuk Turu'nu Ermenistan seçimleriyle mi başlatalım?
2: Evet, Ermenistan'da pazar günü seçimlerin parlamento seçimleri yapıldı. Bu 2020'de yapılan son seçimlerden sonra, 2022'de yapılan son seçimlerden sonra çok önemli bir seçimdi Ermenistan açısından. Çünkü o seçimlerden sonra Dağlık Karabağ Azerbaycan tarafından işgal edilmiş ve geri alınmış veyahut Azerbaycan'ın iddiasına göre ve 100-120 bin civarında Karabağ'da yaşayan Ermeni Ermenistan'a, büyük bölümü Ermenistan'a yerleşmek, mülteci olarak yerleşmek zorunda kalmıştı. Dolayısıyla böyle büyük bir yenilginin ardından, o yenilgi sırasında iktidarda olan kişinin popülaritesinin düşüp azalıp azalmayacağı testi vardı aynı zamanda. Bir de Azerbaycan'la bir barış anlaşması projesi var. Türkiye ile ilişkilerin düzeltilmesi gelişmeleri var. Rusya'dan daha uzaklaşmak, Avrupa Birliği'ne yaklaşmak gibi bir dizi Ermenistan'ın orta vadeli geleceği açısından son derece önemli kararların, adımların atılabileceği veya atılmayacağı bir seçim oldu. Seçime katılım bir önceki seçime nazaran neredeyse 10 puan arttı. %58 oldu. Bu da Ermenistan'daki seçmenlerin bu seçime verdiği önemin bir göstergesi. Ve Paşinyan'ın, iktidarda olan Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi, ittifakı oyların neredeyse %50'sini, %49,87'sini alarak mecliste birinci parti olduğunu gene gösterdi. Geçen seçimlere nazaran oyu çok azalmış durumda. 4 puan azalma var. Diğer taraftan 64 milletvekili çıkardı. 7 milletvekili azaldı dolayısıyla meclisteki temsilinde. Bu 64 milletvekili 105 milletvekillik mecliste tabii çoğunluğu, tek başına çoğunluğu sağlamak için yeterli. Ama anayasada yapılması düşünülen Azerbaycan'la anlaşma açısından, Azerbaycan'ın koyduğu koşullardan bir tanesi anayasanın, Ermenistan Anayasası'nın kaybedilen topraklarla ilgili ifadesini ve ifadesinin değiştirilmesi, kaldırılması ve soykırımın tanınmasının bir Ermenistan'ın anayasal yükümlülüğü olmaktan çıkarılması. Bu anayasa değişikliğinin mecliste yapılabilmesi için 3/2 çoğunluk lazım. O da 70 milletvekili demek. Şu anda 64 milletvekiline var Paşinyan'ın. Dolayısıyla sadece kendi milletvekillerine dayanarak bir anayasa değişikliği yapması mümkün değil şu aşamada. Ama arada da 6 milletvekillik bir şey var ve geri kalan meclisteki diğer iki partinin, meclise giren iki partiden böyle bir destek alır mı? Şimdilik bu pek mümkün gözükmüyor. Diğer taraftan meclisteki ikinci parti Samuel Karapetyan'ın, bir milyarder oligark, Ermenistan, Rusya ve Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşlığı olan ve Ermenistan'ı genç yaşta terk etmiş, çok büyük yatırımları olan, Ermenistan'da büyük yatırımları olan bir iş insanı. Rusya ile çok yakın ilişkileri var ve Güçlü Ermenistan Partisi seçimlere ilk defa katıldı ve oyların %23'ünü aldı. Yani ana muhalefet partisi konumunda. Rusya ile ilişkileri iyi tutma yanlısı bir tavrı var. Bir de eski başkan Koçaryan'ın ve Taşnak Partisi'nin oluşturduğu Ermeni İttifakı. Onlar da oyların %10'undan çok az altını, %9,94'ünü aldılar. Koçaryan açısından büyük bir hezimet bu. Çünkü geçen seçime nazaran 11 puan kaybetti. Samuel Karapetyan'ın partisi lehine kaybetti ve mecliste de 12 milletvekilliğine sahip şu anda. Güçlü Ermenistan Partisi de 29. Yani şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Meclise giren partilerin, çünkü %4'ün altında oy alan epey bir parti var. Onlar barajı aşamadıkları için meclise giremediler. Ama meclise giren partiler içinde Rusya ile daha mesafeli yaklaşma, Avrupa Birliği ile, Azerbaycan'la, Türkiye ile daha yakın, Türkiye ile yakınlaşma, Azerbaycan'la barış gibi önerileri destekleyen seçmenler hemen hemen seçmen kitlesinin yarısını oluşturuyor. Rusya ile yakınlaşmayı savunan seçmen kitlesi ise %31'i meclise girmiş durumda. Daha meclise giremeyen de 3-4 puanlık bir Rusya yanlısı partilerden oluşan bir seçmen kitlesi var. Bu Ermenistan seçimleri çok yakından izlenen bir seçim oldu, biliyorsunuz. Hem Türkiye'de olduğu gibi hem Rusya'da hem Amerika tarafından da izlendi ve Trump'ın Paşinyan'a desteği bu sefer Paşinyan'a bir yük olarak gelmedi. Biliyorsunuz Avrupa'da Trump'ın desteği şimdi aşırı sağ partilerde bir yük halinde. Paşinyan Trump'ın desteğinden seçmen kösteği almış durumda değil gibi gözüküyor. Diğer taraftan Karabağ'ın kaybı ve Azerbaycan'la barış, Türkiye ile yakınlaşma, AB ile yakınlaşma konularının seçmen topluluğu içinde yarısını en azından desteğini aldığını gösteren bir seçim oldu bu. Bu tabii Ermenistan'daki gelecek açısından önemli. Muhalefetin büyük hatası, Ermenistan'daki tarafsız siyasi gözlemcilerin ifade ettiğine göre muhalefetin büyük hatası Rusya'ya yüzünü dönmüş olması. Rusya'yı arkasına alan, Rusya ile ilişkileri sağlam tutma politikasını ön plana çıkartan bir tavrı benimsemiş olmaları. Bu seçmen nezdinde ciddi tepki uyandırdığı, en azından seçmenlerin önemli bir kesiminde tepki uyandırdığını söylüyorlar. Diğer taraftan Paşinyan'a oy verenlerin bir bölümü de bu Karabağ'ın kaybıyla, Azerbaycan'la barış gibi konuları desteklemekten, belki onlara karşı çıkmıyorlar ama çok ciddi büyük bir destek vermeseler de, diğer muhalefetin, Karapetyan, Koçaryan gibi muhalefetin temsilcilerine karşı çok büyük tepkileri var. Özellikle Koçaryan'a karşı tepki çok büyük. Bu eski Ermenistan'ın eski çıkar şebekesi tarafından yönetilen ve bir tür bir şebekenin elinde çok büyük bir yoksullaşma yaşayan, yakın tarihe kadar, 2018 öncesine kadar Ermenistan'ın başına gelenlerin sorumlusu olarak tabii ki gösteriliyorlar ve burada seçmenin tepkisi çok yüksek. Karapetyan'la ilgili de bir güvensizlik söz konusu var. Çok büyük bir işveren aynı zamanda, ama tam ne yapmak istediğini bilinmeyen, Rusya ile bağlantılarından çok fazla ürkülen ve biraz Karapetyan Gürcistan'ı perde arkasından yöneten Rusya ile ilişkili Gürcü milyarderinin şu anda iktidarda olan partisine benzetildi ve o da Karapetyan açısından ciddi bir sorun. Diğer taraftan otoriterleşme eleştirisi de Paşinyan'a getirildi bu seçimler öncesinde. Hatta Human Rights Watch'un eski direktörü bir X postunda buna dikkat çekti. Muhalif liderlere açılan soruşturmalar özellikle vurgulanıyor. Guardian'ın yazısında da dünkü yazısında da bu işin bu tarafına da kısaca değiniliyordu. Dikkat çekiliyordu. Muhalif liderlere açılan soruşturmalar, ev hapisleri, örneğin Samuel Karapetyan partisi Güçlü Ermenistan Partisi'nin başında olmakla beraber seçimlere de girdi tabii. Ama bir darbe teşebbüsü iddiasıyla hakkında açılan soruşturma nedeniyle ev hapsiyle yargılanıyor. Yani seçimleri oğlu yönetti. Kendisi evden sadece seçimlere katılabildi. Karapetyan'ın partisinde kendisinin söylediğine göre başında olduğu ittifakın 75 üyesi şu anda tutuklu yargılanıyorlar veya sadece tutuklular, yargılamaları
1: Göz
2: başladı.
1: altında da olabilir. Evet.
2: Burada bir otoriterleşme riskini gözlemciler Paşinyan'ın davranışında seçimlerinde dikkat çekiyorlar. Diğer taraftan Rusya'nın seçimlere müdahalesi iddiası çok dile getirildi ki bu iddiayı doğrulayacak olgular var. Bu Karapetyan'ın partisinden 75 kişinin tutuklu olmasındaki suçlamaların başında parayla oy verdirtmeye çalışma iddiası çok ön planda. Bunun da Rusya üzerinden yapıldığı söyleniyor. Ama ilginç olan bir şey, Rusya'nın müdahalesi konusunda açık göstergeler var, deliller var. Ama diğer taraftan Rusya Dışişleri Sözcüsü de Avrupa Birliği'nin seçimlere çok açık biçimde müdahale ettiğini ve bunun seçimlerin üzerine bir gölge düşürdüğünü söyledi. Avrupa Birliği'nin müdahale etmesi de doğru var ama bir seçmenlere yönelik onları para yoluyla satın almak falan gibi bir müdahaleden ziyade daha çok siyasi destek müdahalesi Avrupa Birliği'nin. Nitekim von der Leyen hemen 50 milyon euroluk bir desteğin Ermenistan'a verileceğini belirtti. Bir diğer sorun da Karabağlı mülteciler sorunu. Bu mültecilerin önemli bir bölümüne hala Ermenistan yurttaşlığı verilmemiş durumda. Ve Paşinyan'ın seçim kampanyası sırasında bazı Karabağlı mültecilerle çok ciddi ağız dalaşı yaptığı görüldü. Bu biraz tepki de uyandırdı. Özellikle bazı mültecilere orada mücadele edip direnmeyip orayı bırakıp geldiniz, kendi başınızın çaresine bakın gibi laflar söyledi Paşinyan. Bunlar tabii Paşinyan'ın popülerlik hanesinde bir zayıflama olmaktan ziyade bir soru işareti yarattığını söyleyebiliriz. Ama şu açık, bu seçimlerle beraber Paşinyan mecliste rahat bir çoğunluğa sahip, programının önemli bir bölümünü yürütme imkanına sahip, Trump Trip dediğimiz Nahçıvan'la Azerbaycan arasında Ermenistan'ı geçen tren ve karayolu projesinin gündeme gelmesi söz konusu. 40 kilometrelik bu Nahçıvan bağlantısı aynı zamanda Türkiye bağlantısını da getiriyor ve Amerika'nın projelerinden bir tanesi bu Hürmüz Boğazı'nın artık giderek daha riskli hale gelmesi karşısında 2035'te falan tamamlanması düşünüyor yanılmıyorsam. Orta Asya'yı Azerbaycan, Ermenistan, Nahçıvan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlanma projesi ve aynı zamanda tabii bu da bir Hürmüz Boğazı'nın petrol sevkiyatını, Asya'ya petrol sevkiyatında biraz daha az stratejik öneme sahip olması demek. Ermenistan'da tabii çok ciddi bir iktisadi büyüme var. Bu büyümenin önemli bir kaynağı Rusya'dan kaçan Ermenistan'a yerleşen orta üst gelir seviyesine sahip Ruslar. Sayıları tam bilinmiyor ama Ermenistan'da olan, Ermenistan'ı yakın tarihlerde görmüş, ziyaret etmiş olan gözlemcilerin hepsinin söylediği, özellikle Erevan'da, Gümrü'de ama başta Erevan'da çok ciddi bir tüketim patlaması, bir zenginleşme belirtisi, göstergesi çok açık biçimde olduğunu söylüyorlar. Diğer taraftan
3: Bunlar ama bir şey muhalif Ruslar herhalde değil mi?
2: muhalif
3: Yani
2: Ruslar,
3: ben
2: tabii
3: çünkü
2: ki.
3: Türkiye'den hatırlıyorum yani bu savaşı protesto eden ilk Ukrayna Savaşı'nın ilk yılların ilk aylarında protesto edenlerden buraya ciddi bir göç olmuştu. Onlar burada 6 ay mı ne kalabiliyorlar galiba? Daha sonra Gürcistan ve Ermenistan'a
2: Evet.
3: gitmeyi tercih ediyorlardı Rusça konuşabildikleri için.
2: Evet. Yani onlar Rusya'da, yani Putin'in Ukrayna Savaşı'nı reddeden veya ondan rahatsız olan bir orta ama çok yoksul bir kesim değil bu. Belki Rusya'yla da faaliyetlerini uzaktan devam ettirme imkanına da sahip olabilirler. İşlerini devam ettirme imkanına da sahip olabilirler. Rusya açısından da Ermenistan'da yaşıyor olmaları çok aykırı bir durum değil, çünkü Rusya hala Ermenistan'da bir askeri üsse sahip aynı zamanda ve Ermenistan'la çok önemli iktisadi destek işbirliği anlaşmaları var. Ki Rusya Dışişleri Bakanı bunların gelecekte eğer Ermenistan Rusya'ya karşı tavır almaya devam eder ve Avrupa Birliği'ne çok daha yakınlaşırsa bunlara son verileceğini bir tehdit olarak söyledi. Unutmamak lazım ki Ermenistan hem ucuz gaz temini konusunda olduğu gibi başka finansman konularında da halen Rusya ekonomisine çok bağlı bir ekonomi. Evet, bakalım önümüzdeki dönemde Paşinyan bu anayasa değişikliği konusunu meclise getirip bunu mecliste başka tür bir yöntemle veyahut bazı milletvekillerinin desteğini alarak gerçekleştirebilecek mi? Yoksa Azerbaycan barış anlaşması için bu koşulundan vazgeçecek mi? Bunları önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ermenistan'dan isterseniz hızla başka bir ülkedeki seçimlere gidelim. Peru'da seçim sonuçları kesinleşmedi halen ama çok ucu ucuna, yani gerçekten ucu ucuna bir yarış devam ediyor. Son bir saat önce baktığım verilere göre sandıkların %95'i açılmış durumda ve solun adayı Roberto Sanchez oyların %50,12'siyle sağdaki Keiko Fujimori'nin önünde
3: Fujimori'nin
2: gözüküyor. O
3: evet.
2: da %49,88. Bu dün öğlene kadar Keiko Fujimori başta götürüyordu seçim sonuçlarını. Fakat taşradan, uzak yerlerden, Peru'nun uzak köylerinden gelen sandık sonuçlarıyla adım adım %1 sandık sonucu ilave geldiğinde Roberto Sanchez'in oyları artmaya başladı ve şimdi %50,12'ye varmış durumda. Bu gidişle %50,2 veya %50,4 ile kazanma ihtimali güçlü gözüküyor Roberto Sanchez'in. Şunu hatırlatayım hemen. Peru'da solun adayı ilk defa 2021'de Pedro Castillo seçimleri gene Keiko Fujimori'ye karşı oyların sadece %50,13'ünü alarak kazanmıştı. Yani çok ilginç bir şekilde 2021 seçimleriyle 2026 seçimleri arasında sol ve sağ oylar arasında neredeyse hiçbir değişiklik yok. Yalnız şeyi bilmiyorum. Katılım oranı ne oldu daha? Peru'da o
1: Netleşmiş değil, değil mi? Evet.
2: evet onu bilmiyorum ama bana son derece anlamlı geldi bu inanılmaz benzerlik. Yani eğer şimdiki verilere göre Roberto Sanchez seçilmiş olsa %50,12 ile seçilmiş olacak. Bundan 4 sene önce, 5 sene önce 2021'de onun desteklediği, onun çizgisinde devam eden Pedro Castillo'nun seçimi de %50,13 ile olmuştu. Yani bu hakikaten son derece dikkat çekici bir kutuplaşma var belli ki. Çözülmeyen büyük bir kutuplaşma var Peru'da.
1: Evet,
2: Roberto
1: Peru ikiye bölünmüş durumda, tam ortasından yani.
2: Öyle, evet. Bu Keiko Fujimori'nin dördüncü teşebbüsü Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Babası hala hapis, biliyorsun.
1: Babası evet, yolsuzluklardan ve çeşitli suçlardan dolayı,
2: Yolsuzluğun ötesinde insanlığa karşı suç.
1: insanlığa karşı suç, evet, ve uluslararası
2: Yerlilere
1: mahkemelerde
2: yönelik,
1: yargılandı. Evet.
2: politikalar nedeniyle özellikle zor kullanarak kısırlaştırma politikaları, katliamlar nedeniyle insanlığa karşı suç işlemek suçundan ceza almış durumda, yolsuzlukların yanında. Roberto Sanchez, Pedro Castillo'nun izinde hiç tanınmayan bir siyasal figür aslında. Ama seçmenler Roberto Sanchez'i desteklemenin yanında ondan daha fazla Fujimori'nin otoriter sağ politikasına karşı baraj oluşturma arzusuyla davranmış olduklarını gözlemciler söylüyorlar. Bu çok bölünmüş bir siyasal tablo. Şunu da belirtmek lazım. Yani Keiko Fujimori birinci turda oyların %17'sini almıştı. Roberto Sanchez birinci turda oyların sadece %12'sini almıştı. Yani ikinci tura kalan iki adayın oylarının toplamı %30 bile etmiyor. Geri kalanı %10'un altında 10 tane aday var. %10'un altında oy almış olan. Ve tabii bu çok çok bölünmüş bir siyasal tablonun diğer tarafı da mecliste Roberto Sanchez'in bir çoğunluğa sahip olmayacak olması, Keiko Fujimori meclisin en büyük grubunu oluşturuyor Keiko Fujimori'nin partisi. Zaten Pedro Castillo'nun da başarısız olmasında hatta bir tür bu meclisi devlet dışı bırakmak için bir tür darbe teşebbüsü iddiası da şu anda hapis zaten görevden alınmıştı. Bir tür kendi kendine darbe teşebbüsü iddiasıyla devrildi iktidardan. Çünkü meclis tamamen bloke etmiş durumda ve meclisin neredeyse üçte ikisi hakkında yolsuzluk soruşturması var aynı zamanda.
3: Bir şey soracaktım.
2: Efendim.
3: İlk tur şimdi bu bölünmüşlüğü anlattınız ilk tur seçimlerinde. İkinci turda hani mecbur iki kişi kaldı zaten. Ona
2: Evet.
3: doğru ya şu bu ya bu diye karar veriliyor. Seçime katılım oranında fark var mı?
2: Onu
3: Düşüş.
2: öğrenemedim daha çünkü
1: İşte.
2: sonuçlar
1: Evet.
2: bitmedi.
1: Evet.
2: Katılım oranını daha bilemedim çünkü sandıkların %95'i açılmış ve o gelen sandık açılmamış olan sandıklardaki katılım oranları daha gelmemiş durumda. Onu
1: Evet.
2: gelecek hafta öğreneceğiz veya bugün yarın öğreneceğiz
1: Tamam.
2: ancak.
1: Evet, bir de
2: Bir de
1: seçim.
2: unutmayalım hemen Roberto Sanchez'in yani sol adayının bir arkasında oyların %11,9'unu almış olan yani eskaza %0,2 daha fazla
1: Tamam.
2: olacak.
1: Evet, bir de
2: Bir de
1: seçim.
2: unutmayalım hemen Roberto Sanchez'in yani sol adayının bir arkasında oyların %11,9'unu almış olan yani eskaza %0,2 daha fazla oy almış olsa

0: Güney
1: Topuyla,
0: Amerika'da
1: evet.
0: aşırı sağcıların hayranı oldu. Avrupa'da da başlamış bu hayranlık. Bukele hayranı bir aşırı sağ lider. O oyların %11,9'unu alarak ucu ucuna ikinci tura kalmaktan kalmadı. Yani durum ne kadar rastlantısal onu belirtmek istiyorum.
1: Evet, bunu biraz daha yani süreyi de maalesef bitirmek
0: Evet,
1: üzereyiz,
0: gelecek
1: hatta bitirdik.
0: hafta değil ama ondan sonraki hafta 21 Haziran'da ikinci turu yapılacak Kolombiya seçimlerinin ve bu seçimlerde bir aşırı sağ aday birinci turda oyların %43,7'sini alarak 31 Mayıs'ta ikinci tura kaldı. Birinci turda birinci gelmesi, bütün kamuoyu yoklamalarının birinci gelmesi kesin olarak gösterdiği solun adayı Ivan Cepeda ise oyların %41'ini aldı. Gustavo Petro'nun devamcısı senatör. 21 Haziran'da ikinci tur var. Ama bu Espriella pardon, bir Trump hayranı o da. Kendi lakabı Kaplan. Sosyal medyayı çok iyi kullanıyor. Bir de Gustavo Petro'nun sosyal reformlarını, biraz dağınık ve karışık yönetimini, fazla kutuplaştırıcı üslubuna tepki sağ ve merkez seçmende bu aşırı sağa doğru yüzünü göstermiş durumda. Bakalım Ivan Cepeda bu açığı kapatabilecek mi? Biraz zor gözüküyor ama tabii katılım oranına bağlı. Onu 21 Haziran sonrası ele alırız.
1: Yaşam için ittifak demiş onlar da bu sefer yeni kampanya, bunu yani ikinci tur
0: Yaşam için ittifak,
1: kampanyasını
0: evet.
1: evet bunun üzerinden kuruyorlar.
0: Onu da önümüzdeki hafta konuşma fırsatı buluruz diye umuyorum yani. Peki,
1: 21
0: çok da Haziran'da esas konuşacağız
1: 21
0: konuyu.
1: Haziran'da ama
0: 21
1: gelecek
0: Haziran.
1: haftada biraz ön
0: Biraz ele
1: yorumlarına
0: alabiliriz, evet.
1: ele alabiliriz. Peki, çok teşekkür ederiz
0: Peki, iyi
1: Ahmet.
0: günler.
1: Görüşmek
0: Görüşmek
1: üzere.
0: üzere. Hoşça kal.
2: Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Apaçık Radyo. Reklamlar. Özel Sezin Lisesi'nde her hikaye güçlü bir bağın ve birlikte büyümenin izlerini taşıyor. Lise İdari Müdür Yardımcımız Didem Özcümalı, lise döneminde müfredat ötesi öğrenmelerin önemini paylaşıyor.
3: Lise dönemi, öğrencinin ben kimim, neye ilgi duyuyorum, nasıl bir gelecekte yer almak istiyorum gibi sorulara cevap aradığı en kritik evrelerden biri. Bu nedenle biz okulu yalnızca derslerin işlendiği bir yer değil, öğrencinin kendini tanıdığı ve hayata hazırladığı bir yaşam alanı olarak tanımlıyoruz.
2: Podcast'in tamamını Spotify'da Eğitim ve Ötesi kanalında dinleyebilirsiniz.

0: Reklamlar bitti.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Açık Gazete.

0: Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey.
3: Günaydın.
2: Günaydın Özdeş.
1: Bugünkü Açık Bilinç programında Yale Üniversitesi'nden bir konuğumuz var. Nörobilimci, sinir bilimci Doktor Şule Tınaz. Siz açıklamasını yapar mısınız lütfen?
2: Evet, bugün Şule Tınaz'la konuşacağız. Hoş geldin Şule, merhaba.
4: Merhabalar, teşekkür ederim davetiniz için.
3: Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
4: Merhaba.
2: Şimdi biz bir süre önce Türkiye'nin Değerleri diye bir seriye başlamıştık. Bu seride ilk iki programı Profesör Marcel Meşulam

0: ile yapmıştık. Türkiye'nin değerleri derken işte genel olarak ben uluslararası arenada duyulan, bilinen, araştırmaları önemsenen ve yurt dışındaki kurumlarda araştırmalarını sürdüren insanlardan bahsediyorum. Daha sonra da Gazi Yaşargil üstüne bir program yaptık. O da işte Türkiye'nin belki en bilinen beyin cerrahıydı. Şimdi bu seriye devam ediyoruz. Türkiye'nin değerleri derken genç değerlerinden bahsetmek de mümkün. Şule Tınaz da bence onlardan bir tanesi. Yale Üniversitesi'nde öğretim üyesi, nörobilimci. Şimdi Yale Üniversitesi tabii bildiğiniz gibi çok saygıdeğer bir kurum. Bu kurumda öğretim üyesi olabilmek de öyle herkesin becerebileceği, başarabileceği bir iş değil. Zor bir iş. Biraz bundan başlamak istiyoruz. Yani biraz biyografik bilginin ardından Şule Tınaz'ın yapmakta olduğu araştırmalarından ve bu araştırmaları anlamlandıran genel çerçeveden de bahsedeceğiz. Yani nörobilimde işte beynin ve merkezi sinir sisteminin yanı sıra bedenin rolü, koruyucu hekimliğin önemi filan gibi meseleler var önümüzde. Şimdi şöyle ben senin akademik şeyini, hareketini, çizgini ya da bunun nasıl geliştiğini iyi kötü biraz biliyorum ama herkes bilmiyordur. Ben seni tanıtmak yerine sen biraz bunu anlatsan diye düşündüm. Yani sonuçta Türkiye'den eğitimini alıp yola çıktın. Bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin çok saygın bir kurumunda öğretim üyesi olmayı başardın. Şu anda da Paris'te beyin bilimleri üzerine çalışıyorsun ve Paris'ten aslında bize bağlanıyorsun. Çok teşekkür ederiz. Türkiye'de bu aralar çok moda bir terim var. Nasıl olunur diye. Peki, Şule Tınaz nasıl olunur, nasıl oldu? Bunu bize biraz anlatarak başlar mısın?
1: Evet, teşekkür ederim Güven. Ben tıp eğitimimi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tamamladım ve ardından İstanbul Tıp Fakültesi'nde nöroloji asistanlığına başladım. Fakat tamamlamadan ayrıldım. 1999-2000 senelerinden bahsediyoruz. Henüz nörobilim dünyada çok yeni bir kavram. Hele nöro görüntüleme ABD'de bile daha yeni yeni gelişmekte. Ben de bunlardan biraz haberdar olup heyecanlanıp soluğu Amerika'da aldım. Kognitif nörobilim, bilişsel nörobilim doktorası yapmak ve nöro görüntüleme tekniklerini öğrenmek için. Boston Üniversitesi'nde doktoramı ve nöroloji uzmanlığını tamamladıktan sonra da Ulusal Sağlık Enstitüsü'nde hareket bozuklukları üzerinde üst ihtisasımı bitirdim. Ve şimdi de Yale'de çalışmaktayım. İşte biraz uzun, dolambaçlı, meşakkatli bir yol oldu özetle.
0: Evet ve yani başka bir takım konuklarımızın da öyle olduğunu söylemiştik. Sen hem hekimsin hem bilim doktoru olarak çalışıyorsun. Dolayısıyla araştırmalarda bulunuyorsun filan anladığım kadarıyla.
1: Evet.
0: Bir de işte peki Şule Tınaz nasıl olunur diye sormuştuk. Çok çalışarak olunur demek herhalde doğru olur değil mi?
1: Tabii, evet. Neredeyse kaçınılmaz.
0: Peki, şimdi biraz da o zaman yaptığın araştırmalardan ve bunun genel çerçevesinden bahsedelim. Sen mesela egzersiz üzerine araştırmalar yapıyorsun, koruyucu hekimliğin önemli olduğunu düşünüyorsun. Bence de aslında önemli bir konu koruyucu hekimlik. Her ne kadar işte yeni bir ilaç bulup bunu pazarlamak çok daha para getiren bir iş olsa da ve insanlar böyle şeylere daha çok önem veriyor gibi olsalar da ya da bunlara daha çok zaman ve emek ayırıyor olsalar da koruyucu hekimlik hastalar açısından özellikle önemli. Buradan mı başlasak? Nereden başlayalım istersin?
1: Tabii buradan başlayabiliriz. Benim ilgi alanım Parkinson hastalığı. Çalışmalarım da daha çok onunla ilgili. Çalışmalarımın bir kolu farmakolojik olmayan tedavi yöntemleri geliştirmek ve bu yöntemlerin hastalığın semptomları ve beyin üzerindeki etkilerini anlamaya çalışmak, araştırmak. İşte yakın zamanda yaptığımız bir çalışmada egzersiz üzerineydi. Egzersizin Parkinson'da oldukça işe yaradığı pek çok çalışmada gösterildi. Fakat bunun beyindeki etkilerini doğrudan insan beyninde gösteren çalışma henüz yoktu. Biz de bundan biraz yola çıkarak Parkinson hastalarını bir yoğun aerobik egzersiz programına başlattık. Haftada 3 kez 6 ay boyunca. Ve 6 aylık programın sonunda nöro görüntüleme yöntemleri kullanarak beyinlerindeki dopamin sinyalinin arttığını gördük. Şimdi bildiğiniz üzere Parkinson hastalığı nörodejeneratif bir hastalık. Özellikle de dopamin üreten beyin hücrelerinde hasara, ölüme sebep oluyor. Dolayısıyla egzersiz sonrasında bu sinyalin arttığını görmek, bu hücrelerin daha sağlıklı bir hale geldiğini, daha fazla dopamin üretir olduğunu gösteriyor ki bu oldukça heyecan verici bir sonuçtu bizim için. Yani egzersizle bile beyni koruyucu bazı sonuçlar elde etmemiz mümkün ve egzersiz herkesin ulaşabileceği bir tedavi diyelim. Pahalı ilaçlara gerek kalmaksızın adeta egzersiz yaparak da hastalar semptomlarını kontrol edebilir. Hatta hastalığın seyrini yavaşlatabilir bir duruma geliyorlar ve bunu tek gösteren biz değiliz. Başka çalışmalarda da hastalığın ilerleyişini yavaşlattığı, durdurduğu gösterildi. İşte bundan
2: Şey,
1: yola
2: özür dilerim,
1: çıkarak
2: egzersiz
1: tabii.
2: derken herhangi bir şeyi mi kastediyorsunuz? Evde bile yapılabilen ya da yürüyüş yapmak, yüzmek vesaire mi?
1: Önemli tabii bu sorunuz. Yüksek yoğunluklu aerobik egzersiz özellikle etkili olduğu gösterildi. Her tür fiziksel aktivite, her tür egzersiz tabii ki oturmaktan, hiçbir şey yapmamaktan çok daha iyi. Ama iyi kalıcı sonuçlar elde etmenin püf noktası yüksek yoğunluklu aerobik egzersiz gibi gözüküyor. Ve bunu ev ortamında da yapabilirsiniz. Nitekim Covid zamanındaydı biz bu çalışmayı tamamladığımızda. Bütün işte spor salonları kapalıydı ve bu programı Zoom üzerinden programa katılarak hastalar tamamladılar evlerinden.
0: Peki, aerobik egzersiz yapmak tedavinin yanı sıra koruyucu anlamda da bir etkiye sahip oluyor mu ya da olabilir mi sence?
1: Olabilir. Tabii bu bir pilot çalışma. Biz bunun devamını getirmek istiyoruz. Çok daha fazla hastayı dahil ederek. Olabilir. Beyindeki bu dopamin sinyalinin arttığı bir yanıyla bir koruyucu etkisi olduğunun göstergesi. Ayrıca hastalar kendilerini çok daha iyi hissettiler. Motor semptomları düzeldi. Özgüvenleri de arttı bu arada. Bence o da önemli. Yani biz bu hastalığın pasif kurbanları değiliz. Aktif özneler olarak bak işte bir şeyler yapabiliyoruz noktasına geldiler.
0: Peki, şimdi aerobik egzersiz derken herhalde işte böyle metabolizmayı arttırıcı ya da kalp atışını yükseltici filan egzersizlerden bahsediyoruz galiba, değil
1: Evet,
0: mi?
1: aynen öyle. Kalp hızını arttırması en önemlisi o.
0: Peki, buradan da aslında diğer konuya da geçmemiz mümkün. Çünkü yani işte kalp merkezi sinir sisteminin bir parçası değil. Dolayısıyla bu hastalar son derece bedensel işler yapıyorlar. Yani bilişsel ya da beyinleriyle ilgili bir şey doğrudan yapmak yerine bedensel bir egzersizle bunun aslında Parkinson hastalığı gibi nörodejeneratif yani sinir sistemleri üzerinde dejeneratif rolü olan bir hastalığı engellemek yönünde adımlar atıyorlar. Bu da işte nörobilimcilerin de bedenin önemi üstünde durması gerektiğini herhalde gösteriyor bana. Sen ne diyorsun?
1: Doğru, çok katılıyorum. Bir örnek sadece. Şimdi nörobilimde Tabii nörobilim çok geniş bir alan. Moleküler, genetik, hücresel nörobilim de var. Ben daha çok işte insan davranışı, zihinsel işlevleri, bilinciyle ilgilenen bilişsel nörobilim ve nörogörüntüleme çalışmalarına odaklanarak konuşayım. Benim alanda, bu alanda gördüğüm bir eksiklik, her şeyin biraz fazla beyin merkezli olması. Beyni böyle adeta işte kavanozda yüzen ya da bir bilgisayar analojisi kullanarak işte bilgisayar işlemcisi gibi görmek. Bunların biraz eksik, kısır yaklaşımlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü beyin silikondan yapılma değil, organik ve kavanozda yer almıyor. İnsan bedeninin bir parçası. Gerek bu bedenle, gerek çevreyle çok iç içe, uzun bir evrimsel süreç içerisinde belirlenmiş, dinamik, diyalektik, zengin ilişkileri var. İşte beyni bu ilişkilerinden soyutlayarak mikroskop altına aldığımız zaman o zenginliği kaçırıyoruz bence. Bedenle ve çevreyle ilişkisi ve bu bütünlük içerisinde bakmamız lazım diye düşünüyorum. Nitekim bizim çalışmamızda biraz işte dediğin gibi bunu gösterdi Güven. Yani beden üzerinden bir tedavi girişimiyle beynin de etkilenebildiği ve ayrıca da kişilerde yarattığı özgüven. Bu da azımsanacak bir şey değil.
0: Evet, yani işte embodied kelimesinin karşılığı olarak
1: Evet.
0: bedenselleşmiş diyeceksek Türkçe'de bedenselleşmiş varlıklarız ve bunun da aslında insan hayatına bütüncül bir bakış için önemli olduğunu herhalde göstermiş oluyorsun. Ve işte koruyucu hekimlik yapmanın da bir yolu bu bedende olan bitenlerin, sinir sisteminde olan bitenleri ne şekilde etkilediğini anlamak ve olumlu yönde değiştirmek olduğunu gösteriyor senin araştırmaların diye anlıyorum.
1: Bir yanıyla evet böyle. Koruyucu hekimliğe belki biraz daha geniş bir perspektiften de bakmak lazım. Dediğin gibi tedavi geliştirmek karlı, işte ilaç endüstrisi olsun, diğer sağlık endüstrisi olsun, özellikle nörodejeneratif hastalıklarda buna yoğunlaşıyorlar. Fakat koruyucu hekimlik tabii ki karlı değil. Biraz ihmal ediliyor, oldukça ihmal ediliyor aslında. Oysaki biliyoruz ki tanısı konduğu anda bir Parkinson hastalığı ya da Alzheimer hastalığının tanısı konduğu anda hastalık süreci aslında seneler öncesinde başlamış oluyor. Ve artık tanı noktasına geldiğimizde o nörodejeneratif süreç beyni biraz epeyce bir etkilemiş noktada. Dolayısıyla koruyucu hekimlik zaten sağlıkta asıl temel ilke olmalı bence, özellikle nörodejeneratif hastalıklarda da. Burada daha da bir önem kazanıyor. Çünkü çevresel pek çok faktörün nörodejeneratif hastalık riskini arttırdığını epidemiolojik çalışmalarda gördük. Tarım ilaçlarından tutun da hava kirliliğine kadar, bazı kimyasal maddeler, yediğimiz, tükettiğimiz gıdalardaki bu aşırı proses edilmiş ürünler, bunların hepsi bu riskleri arttırıyor. İşte biraz bunlara da yönelmek, bunların bu riskleri azaltabilmek çok önemli koruyucu hekimlik anlamında. Aynı zamanda da işte işe yarayan şeylerin vurgusunu yapmak, iyi beslenmekten tutun da egzersizi hayatın bir parçası haline getirmek. Bunlar hem ucuz, hem herkesin ulaşabileceği, hem de halk sağlığı için önemli ilkeler olmalı diye düşünüyorum.
2: Ben de bir şey sorayım mı arada? Yani
0: Evet.
2: bu Can yayınlarından çıkan bir kitap vardı. Parkinson ya da ama son değil diye bir kitap üzerinde bir iki şey sormak istiyorum. Cem Duna'nın özellikle de TRT Genel Müdürlüğü ve eski dışişleri müşaviri olan hasbelkader benim de sınıf arkadaşım olan Mektebi Mülkiye Şahane'den Cem Duna'nın kaleme aldığı ilginç bir kitap vardı. Ve yani bir Parkinson hastası olarak ailesiyle birlikte bu
3: muazzam bir ortaklaşa çalışmaya girdiklerinin hikayesini anlatıyorlardı. Hem kendisi de 22 senelik, yani kitap yayınlandığı sırada 22 senelikti. Şimdi belki biraz daha da uzun olmuş olabilir. Ve bu zorlu yolculukta karşılaştıkları engelleri, verdikleri mücadeleyi ve elde ettikleri kitapta da belirtiliyor. Küçük ama anlamlı zaferleri de gözler önüne seren bir kitaptı yani. Tabii evet, çok zorlukları da olan bir şey ama ilaçın ötesinde, ilaç kullanmanın ötesinde bu karşılıklı bütün ailevi bütünleşiklik içinde de bu meseleyle nasıl mücadele ettiklerini anlatması bana ilginç görünmüştü doğrusu.
1: Doğru, sadece kişiyi değil, aileyi, toplumu her anlamda etkileyen ve çok da uzun süren bir hastalık tabii, maalesef. Sadece bir kişinin tek başına üstlenebileceği bir şey değil.
3: Evet, yani onu da kitabı okurken iyice onun da farkına vardım yani. Çünkü büyük bir karşılıklı destekleme halinin çok yararlı olabileceği ortaya çıkıyor. Bizzat yaşanmış 20 küsur senelik deneyimlerde.
1: Evet, mutlaka. Ve düşünün ki şu anda dünyada 12 milyon kişinin Parkinson hastası olduğu tahmin ediliyor ki bence bu az bir sayı, muhtemelen çok daha fazla. 2050'de de bu sayının 25 milyona çıkacağı tahmin ediliyor. Yani tahmin edersiniz ki hem ekonomik olarak hem kişilerin üzerinde, aile, toplum, herkesin üzerinde tabii ki çok önemli etkileri var. İşte bu anlamda tam da koruyucu hekimliğe biraz daha özen göstermemiz lazım, ağırlık vermemiz lazım diye düşünüyorum.
3: Bunun beslenmeyle bir kolaylaştırıcı etkisi olabiliyor mu? Alakası var mı beslenme biçimleriyle?
1: Evet, yine bazı epidemiolojik çalışmalarda gösterildi bu. İşte Akdeniz tarzı beslenme, daha çok bitkisel ağırlıklı, işte zeytinyağı, kırmızı et olmayan vesaire de nörodejeneratif hastalıklarda bu tarz beslenmenin bir koruyucu etkisi olduğu pek çok çalışmada gösterildi. Bu aşırı proses edilmiş ambalajlı gıdaların ise bir risk faktörü olduğu gösterildi. Dediğim gibi işte hava kirliliği, tarımsal ilaçlar, TCE dediğimiz bazı kimyasallar, bunların hepsi özellikle Parkinson'da risk faktörleri.
3: Evet.
1: Evet.
0: Böyle şeyler tabii yıllardır apaçık radyoda söylenir. En başta da Ömer Madre bunların başında gelir. Dolayısıyla bu söylediklerin şöyle herhalde açık radyo dinleyicilerinin ve Ömer Madre'nin kulağına müzik gibi geliyor olsa gerek. Bu tabii yine İngilizce bir terim. Kulağına müzik gibi gelmek. Türkçe'de böyle bir şey söylendiğini duymadım ama ne kastettiğim anlaşılıyordur tahmin ederim. Peki biraz da bundan sonrasını sorsam, yani bir sonraki adımda ya da şu anda yapmakta olduğun araştırmalarda buradan da hareketle herhalde bir şekilde bu çizgiyi devam ettirecek bir şeyler üstünde çalışıyor olman gerek diye düşünüyorum. Öyle mi, neler yapıyorsun?
1: Evet, bu egzersiz çalışmasını önemsiyorum ve işte bir araştırma fonu eğer bulabilirsek, bu iklimde pek kolay değil, gittikçe
3: evet,
1: de zorlaşıyor.
3: Allah kolaylık versin, ne diyeyim.
1: Evet, maalesef. Eğer fon bulabilirsek bu araştırmayı devam ettirmek istiyorum. Yine hem beyin üzerindeki etkileri, bu sefer de bilişsel fonksiyonlar, Parkinson hastalığında bilişsel fonksiyonlar acaba egzersizle düzeliyor mu, iyileşiyor mu? Biraz buna bakmak. Bu uzun soluklu bir çalışma olacak dediğim gibi eğer fon bulabilirsek. Bir diğer çalışma da yine işte farmakolojik olmayan kendimizce bir yöntem, bir girişim geliştirdik. Zihinsel imgeleme teknikleri kullanarak, bu teknikleri hastalara öğreterek acaba motor fonksiyonlarını ve bilişsel fonksiyonlarını iyileştirebilirler mi, düzeltebilirler mi? Nitekim bununla ilgili bazı olumlu sonuçlarımız var. Adeta bazı hareketleri, aktiviteleri, gündelik işlerini önceden tahayyül ederek, bunun pratiğini yaparak daha bu işlerde daha başarılı olmak, daha kolaylıkla yapabilmek gibi bazı kazançları oldu bu pratikten hastaların. Aynı zamanda da yine beyin görüntülemesine baktığımız zaman hem motor, hem yürütücü, hem bilişsel mekansal işlevlerden sorumlu beyin bölgelerinin aktivitesinin arttığını gördük. Biraz bunun üzerine de bunu biraz genişleterek çalışmalarımı yürütmek istiyorum. Yani amaç biraz hastanın kendisinin güvenini de arttırabilmek, hastalara biraz kendilerinin de uygulayabilecekleri bazı araçlar sunabilmek, bazı tedavi yöntemleri sunabilmek, işte egzersiz olsun, bu tip zihinsel pratikler olsun, hastaları bu anlamda destekleyebilmek. Yanlış anlaşılmasın, ilaca karşı doktor izlenimi vermek kesinlikle istemiyorum. İlaçların tabii ki çok önemi var, kullanıyoruz da, kullanmamız da gerekiyor. Ama sadece ilaçla değil de bazı bu tip şeylerle de destekleyebilmek, semptomlarla mücadele edebilmek önemli. İşte o kişilerdeki o aktif öznelik bilincini biraz geliştirebilmek bence önemli.
0: Evet ve bana öyle geliyor ki yani böyle bir bilimsel araştırmayı yaparken bir yandan da bunun klinik bir komponenti olması yani doğrudan hastalarla görüşüyor olmanız, hastaların durumunu takip ediyor olmanız filan da herhalde aslında bu çalışmanın önemini arttırıyor ya da işte faydalarını doğrudan göstermeye yarıyor herhalde değil mi?
1: Evet, mutlaka. O klinisyenlik beni besliyor da. Hastayı gördüğünüz zaman bazı şimşekler çakıyor insanın kafasında. Yeni araştırma fikirleri oluşuyor ve aynı zamanda da bunun geliştirdiğimiz yöntemlerin uygulanabilirliğini görmek tabii mutluluk da veriyor. O tatmin edici oluyor, besleyici oluyor mutlaka.
0: Evet.
1: İkisini ben ayrı göremiyorum. Klinikle araştırmayı birbirinden ayrı göremiyorum. Çok iç içe geçmiş durumda. En azından benim araştırmalarım da öyle.
3: Son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri'nde iyice yönetimde bir bilimden kopuş da göze çarpmakta gibi pek çok yazıya rastlıyoruz. Bu
0: Evet.
3: konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Maalesef, evet. Yeni hükümetin bütün devlet kurumlarına vurduğu darbe, bütçedeki kısıtlamalar, akademik kurumlar üzerindeki baskıları, bunlardan bütün akademisyenler olarak hepimiz payımızı alıyoruz. Dediğim gibi araştırma fonu bulmak gittikçe zorlaşıyor. Pek çok daha genç nesil daha da büyük zorluklar çekiyor. Amerika'yı terk edip başka ülkelerde iş aramak, bulmaya çalışmak gibi bir dalga başladı. İşte brain drain dedikleri tersine göç başladı. Pek iç açıcı günlerden geçmiyoruz maalesef.
0: Evet. Peki şimdi programın son birkaç dakikasına geldik. Ben o zaman şöyle sana bir de hani senin yolundan gitmeyi düşünen ya da işte kariyerinde bir sıçrama yapmak isteyen tıp öğrencilerine ya da nörobilim öğrencilerine neler demek istersin? Herhangi bir tavsiyen, önerin var mı? Bunu sorarak bitireyim.
1: Evet, valla ufkumuzu geniş tutmamız lazım diye düşünüyorum ve yeni nesil işte felsefeyle de ilgilenmeli, bilim felsefesiyle. İşte özellikle nörofenomenoloji benim ilgimi çekiyor. Tam işte bu beden, beyin, deneyim bütünlüğünün altını çizen bir hem felsefe hem bilim dalı olarak. Biraz felsefeyle ilgilenmek ve modeller, teoriler, modeller geliştirebilmek. Biraz bunun eksikliğini çekiyoruz bence. Genel olarak bilimde, özellikle nörobilimde de biraz fazla teknolojiye kaymak bir boşluk bırakıyor. Teorik ve model geliştirme anlamında bir boşluk bırakıyor. Biraz bununla da ilgilenmek, biraz bütünlüklü bakmak. Bunları önereceğim.
0: Peki, ben de tamamıyla katılıyorum bu söylediklerine. Çok teşekkür ederiz. Programı da belki böyle bitirmek yerinde olur. Bugün konuğumuz Yale Üniversitesi'nden hem bilimsel çalışmalar yapmakta olan hem klinisyen hekimlik yapmakta olan nörobilimci Doktor Şule Tınaz'dı. Çok teşekkür ederiz Şule.
1: Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler hepinize.
3: Çok teşekkürler.
2: Görüşmek üzere.
3: Görüşmek
0: Görüşmek
3: üzere.
0: üzere.
1: Sağ olun.

0: Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
1: Evet, Açık Bilinç'in ardından Açık Gazete programını da bitireceğiz ama bir son dakika gelişmelerine daima açık olması gerekiyor kulaklarımız, öyle anlıyorum. Bu özellikle bu çok arbedeli, kargaşalının çok yoğun olduğu ülke ve dünya ortamında. Evet, nitekim var değil mi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısı krizi diye Halk TV vermiş. İstersen bir yorumlayalım.
2: Bakalım. Evet, bir önemli bir gelişme var. Saat 13'te grup toplantısı olacak. Kimin konuşma yapacağı, Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi, hala anlaşılabilmiş değil. Ancak iki toplaşma var şu anda. Bir tanesi CHP'li milletvekilleri, daha doğrusu Özgür Özel'e destek veren çok sayıda milletvekili grup toplantısının yapılacağı salona girip oturmuşlar. Dolayısıyla diğer kesimden gelecekleri de almıyorlarmış. Bir böyle bir içeride gerginlik var ama kapının önünde de ayrıca bir gerginlik olduğu söyleniyor. Yüzlerce, hatta binlerce kişi şimdiden meclis kapısına gitmiş. Dikmen kapısı önünde işte partililer slogan atıyormuş. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz diye. Gerginlik çıktığından söz ediliyor. Arbede çıktı diye mesela Halk TV vermiş. CHP vekili Asukaya kapı bana dahi açılmıyor diyerek vatandaşın içeri alınmamasına tepki göstermiş. Şu ana kadar hani sabah duyurmuştuk, Kılıçdaroğlu 1000'in üzerinde 1400 kadar kişiyi meclise girmesi için akreditasyon başvurusu yaptırmıştı. Özgür Özel'in de 4400 kişilik bir listeye akreditasyon yaptırdığı söyleniyor. Dolayısıyla en az 6000 kişinin meclise girmesine izin verilmesi gerekiyor ama daha fazlası da herhalde belli ki
1: meclise önünde olacak. Gece güvenlik toplantısı da yapılmış çok. Sabahın evet, erken saatlerinde de dikmen kapısı önünde çok sayıda insan var. Çok acayip yani bir durum var.
2: Hareketli bir gün olacak, evet.
1: Çok hareketli bir gün olacak. Takip etmeye çalışacağız. Sizlere de aktarmaya çalışacağız. Bu şekilde de bugün bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
2: Günaydın.
3: Günaydın.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine,
0: ve
1: titreşimlerine
0: Apaçık
1: Radyo.

0: egzotik yeraltı.
1: Hazırlayan ve sunan Tolga Özbey. Rock and roll'un ters köşeleri.
0: Salı geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
1: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ebru Erol'a teşekkür ederiz.
5: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
6: Sevgili Günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
7: Günaydın Didem, herkese günaydın.
6: Herkese günaydın, güzel bir gün dileyelim. Memlekette gündemler muhtelif ama radyomuzda pek çok güzel program var bugün içinde ve onları anlatmaya başlamadan önce ne dinliyoruz?
7: Evet, ne dinliyoruz? Louis Culture'dan bir şarkı dinleyeceğiz, Babe.

0: Louis Culture'dan Babe dinledik ve 9 Haziran Salı gününün sevgili günlüğüne başlamış
1: Hadi
0: olduk.
1: başlayalım.
0: Evet, bizden hemen sonra saat 10.30'da 10.30'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a var ve Pınar Erkan bu hafta 19. yüzyılda Katolik misyonerlerin İstanbul'a yerleşme çabalarını, Ortaköy'de okul şubesi açılması sırasında yaşananları, halktan alınan tepkileri ve yaşanan sel felaketi ve bununla beraber başkaca şeyleri bize anlatacak.
1: Evet, saat 11'de Ada var. Levon Bağış ve Deniz Bakın hazırladığı programda 7 haftadır Yekten Türk Yılmaz'ı ağırlıyoruz ve kayıt tarihindeki eşsiz örnekleri dinliyoruz. Çeşitli taş plak kayıtları dinliyoruz. Ada programına en çok katılan konuğumuz diye de böyle küçük bir not düşmüşler Yekten Türk Yılmaz için. Bu rekor an itibariyle kendisine ait demişler. Muhabbetine ve paylaştıklarına doyamadığımız için sürekli konuk alıyoruz. Şimdilik son program diye de bir küçük not düşmüşler. Kendi özel 78 devir dünyasını ve bu işlere başladığı günden bugüne süre gelen ve kendisi için en kıymetli hissettiği bir başka yerde duyamayacağımız çeşitli örnekler var bugün de saat 11'de Ada programında kaçırmayın diyelim, çünkü herhangi bir yerde duyabileceğiniz kayıtlar değil.
0: Evet. Saat 12'de de Polikrom var, benim programım. Bugün Polikrom'da yaz sabahında çok acelesi olmayan bir Polikrom hazırladım. Yani deniz kenarında oturup dinlenebilen bir Polikrom oldu bu. Hiçbir şey yapmadan oturup dinlenecek olsam, hiçbir şey yapmadan oturacak olsam 2 saat boyunca 50 dakikasında bunları dinlerdim diyerek hazırladım.
1: Bu şey gibi oldu. Bana hatırlattığını söyleyeceğim şimdi. İşte herhalde 13-14 yaşındayken yazlıkta işte sabah erken, o zaman da erken kalkıyordum. Erken kalkıp fırına ekmek almaya gitmeden böyle denize girerdim. Sonra da biraz müzik dinlerdim. O tam işte, o zamanın.
0: Tam oradakiler. Evet, tam oradakiler. Evet ve saat 12.55'te Cesur Yeni Dünya'yı Tolga Korkut'un sesinden dinlemeye, okumaya, dinlemeye devam ediyoruz. Saat 13'te de Fransız Öpücüğü var. Fransız Öpücüğü'nde bu yaz ünlü şarkı sözü yazarlarının kariyerlerini ve en önemli eserlerini mercek altına alacakmışız. Bu bir seri olacakmış, yani Devrim Özkan öyle söylemiş. Bu serinin de ilk konuğu 2004'te aramızdan ayrılan Etienne Rodagil olacakmış. Şiirsel, edebi ve çoğu zaman sürrealist bir yapıya sahip dolu eserleri sık sık metaforlara başlayan Rodagil, 1968'den itibaren Julien Clerc'le çalışmaya başlamış. İlerleyen yıllarda ise Barbara, Claude François, Johnny Hallyday, Vanessa Paradis gibi isimler için şarkı sözü yazarlığı yapmıştı. Bu haftaki programda ise ağırlıklı 1968-80 yılları arasında Julien Clerc için yazdığı şarkılardan söz edecekmiş Devrim Özkan bugün saat 13'te.
1: Fransızcan ilerliyor. Saat 14'te Dünya Mirası Adalar programı var. Derya Tolgay ve Nevin Sungur'a kulak vereceğiz. Onların da konukları var. Kamer Alyanakyan ve Hatice Kaymakçı'yı ağırlayacaklar ve program başlığı şu: Büyükada'da yapılması planlanan lüks otomobil gösterisi adaların geleceği için ne anlama geliyor ve adalılar bu konuda ne düşünüyor sorularına yanıt arayacaklar bugün saat 14'te Dünya Mirası Adalar programında.
0: 14.30'da Yeni var.
1: Evet, Yeni de tınılarıyla fark yaratan genç neslin müzik serüvenine kulak vermeye devam ediyoruz ve bu hafta klasik müzik dünyasının yükselen yıldızlarından Paris Ulusal Opera Orkestrası'nın genç baş flüt sanatçısı Iris Daveiro'ya kulak vereceğiz. Şiirsel yorumlarıyla dikkat çeken Ukraynalı piyanist, ki geçen hafta da bu piyaniste kulak vermiştik, Dmitro Choni, uluslararası sahnelerin aranan violoncellerinden Benedict Klockner ve Portekizli genç akordiyonist Inej Vaja son albümlerine yer verecekmiş bugün saat 14.30'da Yeni programında.
0: Evet ve saat 15.30'da Dünyayı Çevirenler var. Geçen hafta kaldıkları yerden devam ediyorlar Didem Bayındır ve konuğu Çağlar Tanyeri. Çünkü geçen hafta da Nobel ödüllü yazar Herta Müller'i konuşmuşlardı. Bu hafta devam. Totaliter rejimler altında şekillenen edebiyatını, travma, yerinden edilme, dil, sessizlik ve direniş temaları etrafında dolaşıyordu Müller. Bu hafta da ikinci bölümünü dinleyeceğiz. Aile geçmişinin yazarlığını nasıl etkilediğini, Yürekteki Hayvan romanını konuşulmayanı yazıyla ifade etme çabasını ve sanatçının etik sorumluluğunu ele alacaklarmış bugün.
1: Evet, saat 16'da Onarım Çağı programı var. İkinci bölümüne kulak vereceğiz Onarım Çağı'nın. İlk bölümünü kaçırdıysanız podcast kanallarımızda var. Bu arada Dünyanın İyi Çevirenleri'nin de Herta Müller'le ilgili programının ilk bölümü podcast kanallarımızda mevcut. Bunu hatırlatalım. Onarım Çağı'nda Suda Simmeriç, Tuna Emren ve Özdeş Özbay'a kulak vereceğiz. Bugün küresel karbon emisyonları nasıl ve ne kadar azaltılabilir ve yenilenebilir enerji meselelerini konuşacaklar. Saat 16'da Onarım Çağı programında, Onarım Çağı'da 17 yeni programımızdan bir tanesiydi. 16.30'da Diyerken var, Damla Özler ve Rauf Kösemen'in hazırladığı programda bu hafta Eşit Gelecek Derneği Başkanı Begüm Özyer'e, Begüm Özyer, Meltem ile inovasyon, sosyal fayda ve girişimcilik üzerine konuşacaklarmış. Saat 16.30'da diğer kema bekleniyorsunuz efendim.
0: Evet, 17'de Dünyanın Cazına geçmeden önce bir müzik daha dinleyelim mi?
1: Hadi bu bir müzik daha dinleyelim. Bu da benim sabah, bu sabah böyle bir... Herhalde sabah 5 civarında
0: sabah döndü. Dediğimiz kimine gece.
1: Anuşka Şankar'a kulak vereceğiz. Boat to Nowhere.

0: Evet, biraz uzun bir parçaydı. Anuşka Şankar'a kulak verdik. Bow to Nowhere. Müziği dinlerken Norah Jones'un kız
1: Jones kız
0: kardeşi olduğunu
1: kardeşiymiş.
0: söyleyince çok şaşırdı
1: Evet, çok şey.
0: Nazlı.
1: Sürpriz oldu bu.
0: Evet. Norah Jones'la beraber çalışmaları da var bu arada. Tabii yani epey müzisyen bir aileden geliyorlar. Ravi Shankar gibi müthiş bir müzisyenin çocukları olarak. Neyse, hadi devam edelim radyomuzda ne var ne yok konuşmaya.
1: Hadi devam edelim. Saat 17'de dünyanın cazında kalmıştık. Bugün direksiyonda Salı gününde olduğumuz için Sanat Deli Orman var ve dünyanın cazında da bugün Sanat Deli Orman'ın seçkisini dinleyeceğiz. Çok iyi yaşa. Saat 18'de de gezegenin geleceğinde Uygar Özresmi ve Büşra Ayar'dan gezegenden iklim ve çevre haberlerini alabiliriz. 18.10'da Açık Dergi başlıyor. İlk Sen Mavi Tuna'nın Açık Dergisi'ne kulak vereceğiz. 18.30'da da Ekoton var. Ekoton'un ikinci bölümündeyiz. Geçen hafta yeryüzüne tutunarak havalanmak demiştik. Biraz havada olmayı, havalanmaktan bahsettik. Evrim Kavcar'la birlikte. Bugün ise 18.30'da Ekoton'da eski programcısı, daha doğrusu pardon, Açık Radyo programcısı Merve Ünsal. Sanatçı Merve Ünsal konuğumuz olacak ve obruklardan telsiz dalgalarına, apartman boşluklarından uçurtmalara uzanan işleri üzerinden çöküşü neden hep çok geç fark ettiğimizi, dünyanın sesini gerçekten duyup duyamadığımızı konuşacağız. Obruklarda oldukça ilginç
0: Obruklar,
1: oluşumları olan
0: evet, epey
1: şeyler.
0: ilginç. Radyoda da pek çok programda obruk meselesini konuştuk
1: Evet.
0: aslında. Bunlara da erişebileceğinizi
1: Hatırlatın
0: hatırlatalım.
1: değil mi? Çok
0: Ben evet
1: yaşa.
0: bir küçük
1: Çok, evet,
0: alerji
1: dikkatim dağıldı o yüzden de.
0: hata.
1: İyi misin peki? Bir
0: İyi
1: müzik daha
0: miyim?
1: dinleyebiliriz bu
0: Yok yok
1: arada.
0: yok,
1: Tamam,
0: iyiyim.
1: peki.
0: Saat 19'da Antroposen Sohbetler var. Utku Perktaş'ın hazırladığı programda bu hafta. Geride bıraktığımız 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne de atıfla türlerin demokrasisi ve bizim sessizliğimiz başlıklı bir konuyu ele alacakmış Utku Perktaş. Biraz Ekoton'la da bağlantılı gibi geldi bana açıkçası. Programda türlerin demokrasisi kavramı üzerinden doğayla kurduğumuz ilişkiyi, çevre krizinin nasıl yalnızca bir sinyal olarak değil, insan merkezci bakışın sınırlarını gösteren daha derin bir mesele olarak düşünebileceğimizi konuşacağız. Bugün saat 19'da Antroposen Sohbetler programında.
1: Evet ve saat 19.30'da felsefe açıklarından devam edeceğiz. Bu hafta sürekli bir performans baskısı altında asla yerinde duramayan, aynı anda türlü türlü işler yapmaktan bir türlü dikkatini toplayamayan, her işi hesap kitap haline gelmiş, yürürken bile adımlarını sayma peşine düşmüş günümüz insanından tefekkür, derin düşünme beklenebilir mi? Ya felsefeciler, onlardan beklemeli miyiz diye soruyorlar.
0: Evet, beklemeli miyiz? Bilmiyorum.
1: Bilmiyorum.
0: Bu yani işte dünkü yürüme programında hatırlattı bana bir şekilde. Doğa dedektifinde de doğa ve yürüme yürüyüş üstüne bir program yayınlandı. Oradan da böyle birbirine bağlı pek çok şey düşündüm açıkçası. Kaçıranlar için onun da podcast olduğunu hatırlatalım. Saat 20'de Açık Şemsiye var. Açık Şemsiye kadrosunun kalabalık kadroda bu hafta Uğur Çıkrıkçılı'da sıra. Uğur, Amerikan dark folk ve country müziğin önde gelen isimlerinden David Eugene Edwards'a D.E.E. diye geçiyor sanıyorum. İkinci solo albümü Mercurial Silence'ı dinletecekmiş bize.
1: Evet. Saat 21'de de Gitaresk'le devam edeceğiz. Bu hafta Gitaresk'te Murat Ermert var ve son aylarda yayınlanan rock ve blues parçaları yer alacakmış. Programda sürpriz iki sanatçı da olacakmış. Gitaresk'e çok farklı tınlar katacaklarmış. Son 30 yıldır olduğu gibi Gitaresk bu salıda 21'de Apaçık Radyo'da demişler.
0: Evet, saat 22'de Esintiler programı var ve Esintiler'de bu yayın dönemi itibariyle 30 yılın arşivine kulak vermeye başladık. Esintiler tabii radyonun açıldığı günden beri süren bir program ve müzik programlarımızın da podcast'i, ki o zaman 30 yıl önce podcast mi vardı diye sorabilirsin. Bir kere dinlenip bir daha hiç kulak vermediğimiz pek çok müstesna kayıt, söyleşi var Esintiler arşivinde. Bunları tekrar gün yüzüne biraz da parlatıp gün yüzüne çıkartmaya başladık. Bugün Miles Davis'in 75. yılı için, tam 25 yıl önce öyle düşün, yaptığı program serisinin, Seda Binbaşgil'in ikinci programına kulak vereceğiz. 25 yıl önce tabii

0: Hissiyata Seda Hanım da kapıldı ama yani ses 25 yıl öncenin Miles Davis'in doğum günü ki 100. yılını kutluyoruz için yaptığı özel programın hayatını, müziğini, özel hayatını pek çok şeyi 4 programlık bir özel seriyle o zaman anmış Seda Binbaşgil bu programların ikincisine kulak vereceğiz.
1: Evet ve sonra hemen onun ardından Gürültü ve Duman'la devam edeceğiz. Art Ensemble of Chicago ve Anthony Braxton gibi isimler yer alacakmış bugün Gürültü ve Duman'da.
0: Evet, Gianluigi Trovesi ve Antonello Salice'de kulak verecekmişiz. Enteresan kayıtlar bizi bekliyor. Saat gece yarısı 12'de egzotik yeraltı var. Uzak doğudan, orta doğudan, demir perde ülkelerinden beat, rock and roll, surf, garaj parçaları çalmaya devam edecek. Enteresan kayıtlar bulup getirmeye devam ediyor Tolga Özbey. Gece yarısı 1'de ise Kesbiç programı var.
1: Konuşamıyoruz, olsun.
0: Evet. Deniz Bankan'ın hazırladığı bu programın ikinci bölümünde buradan gitmek fikrinin peşine düşmüş ve aidiyet, ayrılık, özlem ve yolda olma halleri etrafında dolaşan bir özel kolaj hazırlamış. İlk programı dinledin mi bilmiyorum ama muazzam böyle sesleri bir araya getiriyor. Bazen alan kayıtları, bazen hani dost meclislerindeki sohbetlerden sesler ve pek çok şey bu seçkide yer alıyor Deniz Bankal'ın seçkisinde.
1: Buradan gitmek deyince sana ne hatırlattı bilmiyorum ama bana Nazan Öncel'den Gidelim Buralardan Dayanamıyorum şarkısını hatırlattı. Evet, Apaçık Radyo'nun bir YouTube kanalı olduğunu hatırlatalım gitmeden önce. YouTube kanalında Can Candan'ın İhsan Mavi Tuna ile söyleşisini bu hafta izleyebilirsiniz. Saltbeyoğlu'nda
0: Nükleer
1: açılan,
0: İbrahimler ne acayip bir
1: evet,
0: kavram değil
1: nükleer
0: mi?
1: İbrahimlerin izinde işinin adı da Can
0: Hayır,
1: Candan'ın.
0: ben nükleer
1: Evet,
0: İbrahimler çok...
1: İbrahim de, bunun cevabı neden İbrahim olduğunu cevabını da
0: Evet.
1: videoda bulabiliyoruz zaten. Saltbeyoğlu'nda yer alan Barajdan Sızanlar sergisinde yer alan eserini müzenin içinde konuşabiliyoruz. Konuşuyoruz. Onlar konuşuyorlar.
0: Peki, son bir parçamız
1: Son bir
0: var.
1: şarkı dinleyelim evet ve sonra gidelim. Open Arms dinleyeceğiz. Little Sims'in son yayınlanan albümünden bir şarkı Dila ile beraber. Teknik Basa'da Andre'ye çok teşekkür ederiz.
0: Bizi dinlediğiniz için size çok teşekkür
1: Bugün
0: ederiz.
1: zor bir gün
0: Evet,
1: oldu.
0: ben böyle bir
1: Yarın daha
0: alerji
1: güzel bir gün
0: yüzünden
1: olsun.
0: sanırım zorlandım.
1: Yok, sadece senin alerjin
0: Senin
1: değil.
0: de dikkatini
1: Bir dikkatler dağıldı ama bence alerjinden önce de öyleydi.
0: dağıttım.
1: Neyse, Little Sims'ler sevgili günlüğü bugünlük bitiriyoruz. Çok teşekkür ederiz. Hoşça
0: Yarın
1: kalın.
0: görüşmek üzere.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ebru Erol'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Apaçık Radyo. Radyo.
2: Radyo.
3: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Apaçık.
4: Reklamlar.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ahmet Aslan'a teşekkür ederiz.
9: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
10: Efendim merhabalar. Bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. Apaçık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a. Tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bugün size ne anlatacağım biliyor musunuz? 19. yüzyılda biliyorsunuz İstanbul'da yabancı kiliselerin misyonerlik faaliyetleri var. Bunların en başında da Katolikler geliyor. Şimdi o Katolikler de tabii daha ziyade Fransızlar. Fransızların 19. yüzyılda İstanbul'da yerleşmek için çok çabaladıklarını görürsünüz. Geçmişte bazı programlarda da bunları konuştuk. Şimdi burada tabii şehrin farklı yerlerine yerleşmeye çabalıyorlar. Her

0: yerde derhal kabul görmediler. Mesela Asansiyonistler Kumkapı'ya geliyorlar. Kumkapı'dan Fenerbahçe'ye geliyorlar. Kabul görmedikleri için geri gitmek mecburiyetinde kalmışlardır ve birkaç sene sonra tekrar gelmişlerdir. Dolayısıyla şehirde öyle hemen insanlar kucak açmıyor. Şimdi örnekleriyle de size neler olduğunu aktaracağım. Bunlar benim tez konularım olduğu için diğer konulardan da iyi bilirim. Yani tabii sizinle paylaştığım her şeyi çok iyi bilmeyebiliyorum. Yani bu kadar geniş bir alanda uzman olmak çok mümkün değil elbette, ama elbette benim kendi çalıştığım konuları daha iyi biliyorum diğer birçok konudan. Şimdi neyi kullanmışlardır biliyor musunuz? Misyonerlik faaliyetleri içinde şehre yerleşmek için sağlık hizmetlerini kullanmışlardır ve sağlık hizmetleriyle şehirde ahali arasında kabul görmüşlerdir. Sağlık hizmetleri ve eğitim hizmetleri, ama o eğitim hizmetleri de tepki yarattığı için eğitim hizmetlerinden önce sağlık hizmetleri. Nerede açık varsa, boşluk varsa orayı doldurdular. Çok da şahane hizmet verdiler. Onun için şehirde kabul de gördüler, ama gene kabul görmeleri de rahatsızlık yaratmıştır ve toplumun çeşitli kesimlerinden tepkiler alıyorlar. Şimdi onları birazcık örneklemek istiyorum size. Misyonerlik faaliyetlerinde özellikle Katoliklerin o şahane mektupları vardır. Rapor halinde mektuplar yazarlar. Biz de o mektuplardan birçok şey öğrenebiliyoruz. Şimdi Rinaldo Marmara'nın özellikle derlediği mektuplardan ben size bazı bilgileri aktarmak istiyorum. Galata ve Beyoğlu bölgesinde yerleşikler, ama burası aslında küçük bir alan ve Taksim'de bitiyor. Taksim'den daha ileri, bunu kaç defa kim bilir anlattım ve söyledim size. Harbiye'ye doğru yolun açılması 1860'lardan sonradır ve şehir dışı sayılıyor buraları. Dolayısıyla Beyoğlu bölgesinde yer bulamadığı için örneğin Saint Joseph Lisesi ya da Fransız Koleji o zaman Moda'da açıldı ve Moda'da yerleşebilmelerinin nedeni de bu bölgenin şehir dışında olması. Boş, insanlar oturmuyor, çayır bayır, dolayısıyla da bir mahsur görülmüyor burada bir kolej açılması filan. Şimdi bir de Fransız kolejlerinin bugün de devam ettirdikleri gelenekler var. Yer değiştirmeyi seviyorlar. Şehir içinde bile olsa sonbaharda, baharda mümkünse farklı yerlere göç etmeyi seviyorlar. Eğer uzun süreli gidemiyorlarsa günübirlik gidiyorlar filan. Şimdi bu dönemde de örneğin yazları Boğaz kıyılarındaki köylere gidecekler. Veya salgın hastalıklar çok etkili olduğu için salgın hastalıklardan uzaklaşmak gerekebiliyor. Veya salgın hastalıklardan muzdarip insanlara yardım edebilmek istiyorlar. Şehrin merkezinden uzakta insanlara ulaşabilmek istiyorlar. Anadolu'yu gitmeyi seviyorlar. Dağ bayır gezmeyi seviyorlar. Buralarda ihtiyaç duyan insanlara yardımcı olmak istiyorlar ve bugün bu gelenek gene Fransız liselerinde devam eder. Öğrenciler şehirde, şimdi adını söylemeyeceğim bir hastaneye sürekli olarak gidiyorlar ve orada yaşlılara özellikle tırnak içinde iyilik yapıyorlar. İşte onlara kitap okuyorlar, gitar çalıyorlar, piyano çalıyorlar, onlarla sohbet ediyorlar. Veya Anadolu'da birçok okulun olduğu gibi onların da kardeş okulları var. Oralarda ihtiyacı olan okullara destek olma çabasını gösteriyorlar. Bunlar çok güzel gelenekler. Çocuklar da topluma faydalı olmayı, toplumu ön plana koymayı bu okullarda okuyorlarsa eğer öğreniyorlar. Çok kıymetli bir şey. Çünkü bizim hayatımızın içinde bugün en eksik konulardan bir tanesi toplumu ön plana koymak. Toplum yararını her şeyden önce düşünmek mecburiyeti çok önemli bir şey. Bu bizde daha ziyade ailelerin aile fertlerine yardımcı olmak, destek olmak şeklinde ilerleyen bir süreç. Biz de bu konuda iyiyiz ama genel olarak kendi çıkarımızdan öne toplumun çıkarını koymayı çok becerebilen bir toplum değiliz biz. Şimdi onun için bu güzel gelenekler öğrencilere veriliyor. Galata ve Beyoğlu bölgesinde kilise var, okul var. Boğaziçi'nde Bebek'te bir yurt, hatta küçük bir kilise inşa etmeyi tasarlıyorlar. Ve bu da Aziz Lazarus Tarikatı Umumvekili Monsieur Etienne'e bir mektupta anlatılmış. 1837 senesine ait. Oradan size parçalar aktarmak istiyorum. Diyor ki, yani burada oturan dini yardımdan tamamen mahrum birçok Katolikle ilgilenmek, aynı zamanda şehirde veba olduğunda kolejimizin talebelerini barındırmak için düşündük böyle bir yeri. Binamız 15 gün içinde bitecek, geriye sadece küçük kilisemizin süslemelerini tamamlamak kalacak ve bu girişimimizde birçok zorlukla karşılaştık. Hiçbir şeyi burada kolay halledemezsiniz diyor. Bazı çirkin bulacağımız ifadeler var. Onları genel olarak atlayarak gideceğim. Rumlar için var, Ermeniler için var, Türkler için var o çirkin ifadeler. Onları atlıyorum. Olumsuz konuşuyor çünkü tepki alıyorlar. Özellikle Ermenilerden çok tepki aldıklarını anlıyoruz. Onları bir kere kıskançlıkla itham ediyor. Rumlar için de benzer şeyler söylüyor. İşi gürültü koparmışlar. Bu kadarını söyleyebiliriz. Büyük Efendinin fermanı olmaksızın kilise açıyormuşuz. Bunun için tepki veriyorlar diyor. Çünkü 19. yüzyılda yeni kilise açılmasına çok izin yok. Yeni okul açılmasına da sanki aslında imtiyazlar birçok alanda verilmiştir. Şehir içinde ulaşım sistemlerinden tutun her türlü tesis bitti. Ticaretle ilgili birçok konuda hep yabancılara imtiyazlar verildiğini görürsünüz. Eğitim konusunda, okul açmak konusunda saray dirençli. Bunu da ruhsat vermeyerek ortaya koyuyor. Yani bir taraftan ve kaçak bu okulları açıyorlar veya hastaneleri kuruyorlar. Dolayısıyla da birçok sorun ortaya çıkıyor. Yani ferman elde etmemiz çok zordu diyor. Türkleri de kışkırtmışlardı diyor. Rum ve Ermeni cemaatinden bahsediyor bunu söylerken. Tekneyle geldiği bir gün bir araya toplanmış peremeciler, sandalcılar kendi aralarında oldukça hararetli bir şekilde konuşuyorlarmış. Türkçe bilmediğini düşündükleri için rahibin konuşmaya devam etmişler. Yani kilise için çok hayırlı şeyler söylemiyorlarmış. Gidelim basalım falan gibi şeyler söylüyorlarmış. Ama diyor ki muhtara ya da köyün reisine birkaç hediye göndermek niyetinde olduğumuz için pek endişelenmiyorduk. Yine de tedbirli olmalıydık. Bu yıl tek mil boğaz içinde fark edilen köyün bütün diğer evlerinden daha yüksek, hatırı sayılır bir bina elbette rahatsızlık konusuydu. Buna bir de Büyük Efendi'nin köşkünün bulunduğu aynı köy olduğunu eklerseniz, bir maceraya atıldık. Mimar ya da bina müfettişi gelmiş, bu bir kilise diye ısrar ediyor. İzin vermeyecek yani binanın yapılmasına veya katkıda bulunmayacak. Hayır, bu bir kolej cevabını veriyorduk. Yaptığımız şeye gözlerini yummaya rıza göstermek için 3.000 kuruş talep ediyordu. Eğer memnun kalmaz ise elçilik marifetiyle hükümete müracaatla meseleyi halledeceğimizi söyleyerek eline 600 kuruş saydık. Biraz daha ısrar ettikten sonra razı oldu. Ama neticede orada ayin yapılıyor diye üsteledi. Şüphesiz diye cevap verdik. Fransa'da kolejli çocuklar ayine gitmiyorlar mı? Ama dışarıdan gelenler var demiş. Elbette onlar bizim dostlarımız. Bunda ne kötülük var? Siz de buyurun, bizi çok sevindirirsiniz diye yanıt vererek mimar veya bina müfettişini susturmuşlar. Artık geriye en çok korktuğumuz Büyük Efendi'nin bugünden yarına yapacağı ziyarete kalıyordu diyor. Sonra köye büyük efendi de gelmiş. Zabitlerden birini göndererek kalfa tabir ettikleri müteahhitin nerede bulunduğunu sordurmuş. Çalışmaları idare eden sevgili biraderimiz Loren, Türkçe bilmediği için işçilerden birini öne sürmek istedi. Zavallı adam titremeye başladı. Diğer bütün işçilerin aletleri ellerinden düşüverdi. Nihayet sevgili biraderimiz kelleyi koltuğa alıp benim dedi. Ona da bir soru sormuşlar. Burada ne yapıyorsunuz? Kalfa, yani padişahın kalfası. Yıl 1837 olduğuna göre padişahın ikinci Mahmut olması lazım. Bir Fransız koleji yaptıklarını söylemişler. Fransız papazları rahipleri için olduğunu söylemişler. Hangi kilisenin, hangi manastırın koleji olduğu sorusuna da Aziz Benua cevabını vermişler. Ve olumsuz bir önlem veya başka bir şey de gelmemiş bunu ziyaretin peşi sıra. Demek ki Büyük Efendi de memnuniyetsiz görünmedi diyor. O saatten sonra da artık kimse tek kelime konuşmamış. Bir ara verelim ve devam edelim.
1: Don't

0: Efendim, Apaçık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ben de size Sen Benua'nın Boğaz kıyılarında, Bebek civarında açtığı kolej ve yurt binasıyla ilgili o ilk girişimleri devrin rahiplerinin mektuplarından aktarıyordum. Şimdi tabii çok zorluklarla karşılaşıyorlar o dönemde. Tehlike de arz ediyor bunların bir kısmı. Anlatırlar mektuplarda bir din görevlisinin imanının itibarını her türlü ahval ve şeraitte pekiştirmek için nasıl bir eğitimden geçmesi, hangi bilgilerle donanması gerektiğini siz takdir edin diyor. Her an her türlü insanla karşılaşabilir. Türkçe, Rumca, İtalyanca, Fransızca dört dil bilmenin vazgeçilmezliğini de buna ekleyin diyor. Genellikle İncil öğrenmek, günah çıkartmak ya da sadece yüreklendirmekten başka bir şey yapmaz diğer din görevlerinde bulunan insanlar. Buradaysa işiniz diline sıkı sıkıya bağlı ve kötü konuştuğunuzda sizden nefret eden insanlarla. Ki yani kim kendisiyle kötü konuşulduğunda bunu kabul eder. Sizi dinlemelerini istiyorsanız damara göre şerbet vermek zorundasınız. Rum papazlar bazen kendi dilleriyle verildiğinde, Ermeniler Türkçe verildiğinde, İtalyanlar İtalyanca konuştuğumuzda vaazlarımızı dinlemeye geliyorlar. Size belli bir yaşa geldikten sonra Rum ve Türkçe gibi dilleri vaaz verecek kadar iyi öğrenmenin zorluğundan bahsetmiyorum demiş. Veba öngörülebilen bir şey değil. Şehirdeki kolejlerin kapısı 6 aydır kapalıymış. 1837 yılı diye tekrar edeyim. Yatılı öğrenciler için tedbir almak zorundalar. O çocukların hesabına kaygı yaşıyorlar. Ve eğitime de devam etmek çabası içindeler. Dolayısıyla da Pera, Beyoğlu ve yani Galata tesislerimizle sınırlamak zorunda kalmadık eğitimimizi diyor. Galata'daki veba ve oldukça sağlıksız hava nedeniyle köyde bir ev temin etmemiz gerekti. Her sene birkaç ayı orada geçirmeye gidiyoruz. Boğaziçi'nin tam ortasında, Rumeli yakasında bulunuyor. Havası mükemmel, muhteşem bir boğaz manzarası. Bağ ektiğimiz bir bahçesi var. Tüm bunlar Katolikler için çok faydalı. Galata'dan Büyükdere'ye kadar tek bir Katolik şapeli yoktu. İlk yıl Kudas ayinini özel bir odada yapıyorduk. Bu böyle devam edemezdi. Hizmet topluluğunun kaynakları hiçbir teşebbüste bulunmamıza el vermediği için aramızda para topladık. Ve rahip de kendi mütevazi servetinin tamamını vermiş ve yeni bir yer yaptırabilmeleri mümkün olmuş. Her pazar günü sırasıyla Fransızca, İtalyanca, Rumca ve Türkçe vaaz vermeye devam ediyorlarmış. Sonrasında da Bebek'teki Fide Şeret'in baş rahibesi Hemşire Merlis'in bir mektubu var. Bu da 1849 yılına ait. Bebek'te yazmış. Türkiye'nin ilk köy hemşireleri sıfatıyla yetiştirilme saadetine eren 6 rahibenin Boğaz içinde İstanbul'dan uzakta olmayan Bebek'teki köye gelmeleri. 17 Ağustos 1847 senesine rastlıyor. Çünkü biliyorsunuz Katolik Kilisesi'nin farklı tarikatleri var. Çünkü sistem o şekilde işliyor. Katolik Kilise tarikatlar üzerinden işliyor. Dolayısıyla da ve her birinin farklı görevleri oluyor. Bir kısmı sadece sağlık alanında çalışıyorlar. Bir kısmı sadece eğitim alanında çalışıyorlar. Bir kısmı her ikisinde de görev alabiliyor. Değişik görev alma sistemleri var. Şimdi köye gelmişler. Diyor ki yani fakirliğin bütün alametlerini taşıyan küçük bir kiralık ev. 3 odası var. Birini sınıf için ayırmışlar. Bakım evi olarak kullanabilecekleri kömür yığmaya yarayan küçücük bir oda. Bir taraftan da ve bu küçük odayı temizlemek, bahçeden aldıkları büyük taşlarla döşemek için baş hemşireye yardım ediyor diğer hemşirelerden bir tanesi. Böylece duvarcı çıraklığımızı da burada yapmış olduk diyor. Bir tepenin ayağında yerleşip küçük köyün içinde oldukça kalabalık görünen bir sınıf açmışlar. Fakat birkaç hafta geçmeden Rumların patriği çocuklarını bu Fide Şerit okuluna gönderen bütün aileleri aforoz edeceğini bildirmiş. Akabinde de zavallı küçük Rumlarımızın hepsi ortadan kayboldu. Bize sadece az sayıda Katolik kaldı diyor. Sonra da bir gece şiddetli bir fırtına Galata'dan Fidele Şerit hemşirelerine yardım etmeye gelen üç genç bağırışıyorlar. Bizim gibi fırtınadan uyanmış döşeklerinin suyla çevrili olduklarını hissetmişler. Bu şekilde karanlıkta ne kadar korktuklarını varın siz düşünün diyor. Yani çığlıklarına koşmak istiyorlar ama yanlarına gitmek için ışık aldıkları zaman ellerine daha da şaşa kalmışlar. Çünkü koridorda hızla akıp sınıfa hücum eden bir nehir merdivenin dibinde durmalarına neden olmuş. Diyor ki gençlerimiz adeta Musalar gibi neredeyse sularla yüzeceklerdi. O sesini tabii duyunca ve ışığın verdiği aydınlıkla rahatlamışlar. İşte nasıl giyindilerse artık bu görülmemiş seli aşarak çok geçmeden birinci kata vardılar diyor. Yağmur, sel, sağanak yağmaya devam ediyor. Ve küçük evin bulunduğu tepeden aşağı çağlayanlar halinde akıyormuş su. Ondan sonra da evin üstünde patlıyormuş. 5-6 güzel çağlayanın öfkeyle çullanıp evimizin önünde bizi tutsak eden gerçek bir nehir oluşturmasını görmek doğrusu güzel bir seyirlikti diyor. Nehir birinci bahçeye götüren merdivenden akıyormuş ve o hızla sürükleyip götürebilir de insanları. Dolayısıyla da bahçede küçük bir deniz oluşmuş. O evin suların ortasında Nuh'un gemisini andırdığını söylüyor. Öyle içeride mahsur kalmışlar ve sükunetle tesbih çekip dua ediyorlar. Dışarıdan gene çığlıklar duymuşlar. Bu maruz kalınan bu tehlikeden korkan en yakın komşuları o tufandan rahibeleri kurtarmak için hem hizmetçilerini alıp evlerini ayıran ortak duvara gelmiş ve oradan sesleniyorlarmış. Gemimizi terk edelim diye o kadar ısrar ettiler ki buna rıza göstermenin doğru olacağını düşündüm diyor baş rahibe. Fakat o seli nasıl aşacaklar? Yani kıpırdayamıyorlar oldukları yerden çünkü sel götürüyor her şeyi. Bir protestan olan iyi yürekli komşumuzun inayeti bunun da çaresini buldu. Bir tahta kurmuş komşu küçük binanın damına bir köprü yaptırmış ve bahçe duvarı üzerinden böyle merdivenle bir taraftan çıkıp öbür taraftan inecekleri bir işte neyse bir tahtaları bir araya getirerek o tarafa geçmeyi başarabilmişler. Diyor ki inanın bu hiç zahmetsiz olmadı çünkü yağmur hala şiddetle yağıyor. Adımlarımızı kayganlaştırıyordu. Şemsiye falan tutmamız da çok da mümkün değildi diyor. Sonra da akşam olacak ki tekrar evlerine dönebilsinler. Sular hemen hemen çekilmiş. Mutfağı yıkayacaklar. Özellikle içeri girmeye imkan kalmayan bakım evi tarafı toprak ve çamur dolmuş akan suyla birlikte. Felaket bir durumdalar. Yani artık bu evde kalamayacaklarını düşünerek başka bir evi kış mevsiminden önce satın almaya karar vermişler. Ve bulmuşlar o evi de onarımdan geçiriyorlar. Kasım ayında da eve yerleşmişler. O tamirat konusunda da hemşirelerden biri yani rahibelerden biri büyük çiviler kullanarak bir başka kirişle bitiştirmekle yetindiği kirişin pek sağlam olmadığını işçiye söylemiş. İşçi de şaşırmış, zararı yok demiş. Bunları da Türkçe yazıyorlar bu mektupların içinde. Genellikle sadece iki çivi çakarım. Bugün üç tane kullandım, bu yüzden hiç korkmayın diye cevap veriyormuş. Ondan sonra böyle biraz düzenlerini kurar gibi olunca da derhal evlere yardım götürmeye başlamışlar. O vakit kapımızı çalan kolera, komşu köylüler ve dağ sakinlerince tanımamızı sağladı diyor. Dağda oturanlar her zaman terk edilmişlerdir. Hasta olduklarında onları bir ağacın dibinde ya da bir çadır içinde yardımsız, ilaçsız, hekimsiz yere yatmış bulursunuz. Keza limanda bekleyen gemilerin zavallı tayfalarına bol bol ihtimam göstermek bizi çok mutlu eder. Tayfaların yanına, üzerine tırmanmanın özellikle bizim için pek de kolay olmadığını, Söylemek lazım, halatlarla ulaşabiliyorduk diyor. Gemi personeli onlara köprü yapıp yardımcı oluyormuş. O gemiler adeta bir hastane odası gibi kullanılıyor ve o hastaları geziyorlar. Bazen yaya geziyorlar o civarda, bazen atla geziyorlar. Sık sık Anadolu'ya gitmek için deniz yoluyla komşu köylere gidiyoruz diyor. Her yerde diz boyu sefalet, bilhassa terk edilmişlikle karşılaştıklarını anlatıyor. Yani hastalık çok az bulaşıcı bir mahiyet arz ettiğinde Allah büyük, ölmesi icap ediyorsa, ölür yaşaması icap ediyorsa iyileşir diyerek hastayı yalnız bırakma eğilimi varmış. Genel olarak toplumda böyle bir tevekkül var. Ve bedeni çiçek döküntüleriyle kaplı, neredeyse ölecek halde hastayı bulmuşlar. O kadar sıkı kapı kapanmış ki her defasında ziyarete gittiklerinde içeri girmek çok zor oluyordu diye anlatıyor. Sonra da her yerde itibar gördüklerini söylüyor. Hayır dualarına boğuluyorlarmış. Adet üzere tatlılar, bir bardak su, kahve ikram ediyorlardı bize Türkler diyor. Türk kadınları ağızlarından çıkardıkları çubukları sunuyorlar ama marabet olduğumuz için, yani rahibe olduğumuz için o keyif maddelerini kullanmaya adetlerimizin izin vermediğini söyleyerek yakamızı sıyırıyorduk diyor. Hastaların arasında en çok Türkler değer bilirlik gösteriyorlarmış. Subaylar sağlık evlerine kadar gelip kimlerin daha çok hasta olduğunu teşhis etsinler diye onları alıp kışlaya götürüyorlarmış. Çünkü çok az hekim var, çok az bakan var. Biliyorsunuz berberler bu işleri yapardı. Avrupa'da da çok geçmiş tarihlerde, İstanbul'da da böyle oluyormuş ve tabii hiçbir şey yeterli gelmiyor. Böylece bir düzen kurarak kendilerini Boğaz kıyılarında ve şehir içinde kabul ettirme çabasındalar. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın.
1: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
2: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ahmet Aslan'a teşekkür ederiz.
3: Şimdi ve burada.
4: Reklamlar.
5: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ruhsar Dilli ve Hasan Turhanlı'ya teşekkür ederiz. Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış.

0: Apaçık Radyo'nun adasına, adamıza hoş geldiniz. Adalılar, adasızlar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şeyi konuşacağız. Bakalım bugün kıyımıza ne vuracak? Merhabalar, ben Levon.
1: Ben Deniz, herkese merhaba. Bir süredir, uzunca bir süredir, hatta kendi programımızın konuk rekorunu Yektan bu programla birlikte egale etmiş oluyor.
2: Galip ettim sadece ya.
1: 7 haftadır Ada programının konuğu olarak şu ana kadar en fazla katılım sağlamış konuğumuz oldu bugünkü
2: Ha egale değil
1: programda.
2: yani.
1: Yektan.
2: Rekoru kırdık. Rekoru kırdık.
1: Doğru, rekoru kırdın. Ben
2: Ha
1: yanlış
2: tamam.
1: ifade ettim. Özür dilerim.
2: Egale olunca bir an böyle şey oldum yani. Bu kadar çabadan sonra ancak egalede kaldıysak bir program daha yapalım diyecektim.
0: Stelio'ya bir söz hakkı doğuyor burada.
1: Evet,
2: Ha
1: Stelio
2: tamam.
1: Berber'le 6
2: Şimdi
1: program
2: oldu.
1: yapmıştık. Bizim programımıza 6 kez katılmıştı ve ilk konuğumuzdu. Herhalde kırılması zor bir rekor diye düşünmüştük. Yektan bu rekoru kırdı bu
2: Ama
1: arada
2: tabii
1: bugün.
2: Stelio Bey'e de ilk program gibi bir daha egale edilebilecek, kırılamayacak bir şey veriyoruz tabii orada. Kredi
0: Evet, ilk
2: veriyoruz.
0: konuğumuzdu, ilk göz ağrımız. Kendisine buradan selamlar söylüyoruz. Aslında
1: Evet.
2: Tabii ki.
0: bu
2: Çok selamlar.
0: 6 programdır. Biraz Deniz'in olmasa da daha çok benim merakımı gidermek üzere daha önce hiç duymadığım, ilk defa duyduğum müziklerle, hikayelerle karşılaştık. Hani evimde dinlenen, hani çok dinlediğim bir müzik olsa da hani özellikle hem Rebetiko hem işte Çağdaş Yunan müziği hikayelerine bu kadar hakim değildim. Bu kadar geçmişine de hakim değildim. O yüzden çok teşekkür ediyoruz ama biraz bugüne kadar Deniz'le ben seni yönlendirdik sorularımızla, meraklarımızla. Bugün bu son final programında biraz daha farklı bir yol izleyelim diye düşündük. İşte müthiş bir koleksiyonun olduğunu biliyorum. Sen her ne kadar kendine koleksiyoner demesen de. Ama biraz hani bu hikayeyi hem senden dinlemek hem de senin gerçekten hani bizim hiç etkimiz olmadan arşivinden bizimle paylaşmak istediğin neler olur? Onların hikayelerini ve onları paylaşmanı rica edeceğiz bu sefer senden.
2: Şimdi çok teşekkür ederim çünkü şimdi bir defa bu taş plak dünyası, 78 devirli müzik dünyası yani benim yani temel müzik tüketimimi oluşturuyor yani her şeyden öte. Yani ben dolayısıyla şimdi bazen bu yakın dönemki müzisyenlerin ismi geçiyor. Ben böyle bakıyorum. Bilmiyorum çünkü gerçekten bilmiyorum. Hani çünkü bir yerden sonra o kadar çok zaman alıyor ki bir de sesi mesela değil mi? Yani insanlar böyle bu background böyle his vardır böyle bir arka şey ses gelir sürekli. Bizim tabii özellikle plak sonrası müzik teknolojileriyle müzik tüketimini yapanları yani çok tahammül edilmez geliyor ama ben o kadar böyle bana ninni gibi geliyor. Hani hatta olmadığı zaman yani acaba hani sanki boşluğa mı düştü, boşta mı dönüyor falan diye düşünüyorum yani bazen. Öyle bir etkisi oluyor ama şimdi tabii hikayeye baktığınız zaman ben evet koleksiyoner değilim yani. Ben çünkü öyle bir plak toplayayım falan filan yapmadım hiçbir zaman. Hem kitapla yazılı malzemeyle hem müzikle ilişkim kendi araştırmam etrafında olmuştur. Yani ben topladığım şey araştırma konumdur. Araştırma konum dışındaki şeyleri çok özellikle toplamam. Bu demek değil ki yani bir şey denk gelirsin, ilginç görürsün. Acaba şunu da alsam mı, dinlesem mi dediğinde onlar oluyor tabii ki. Ve zaten şu anda da ben bir Doğu Akdeniz'de kayıt tarihi üzerine bir proje yapıyorum. Daha yeni birkaç tane hatta bununla ilgili makale bitirdim. Bunu ben derste olarak da çok keyifli verdiğim bir dersti. Böyle bir söyleyin siz lisansüstü de ders. Hem ilk başta Sabancı Üniversitesi'nde başladık. Daha sonra Kıbrıs'ta verdim bu dersi. Çok keyifliydi. Çünkü orada tabii daha kavramsal hem de tarihsel bağlamıyla yani teknoloji, müzik siyaseti ve bunun etkileri, kültürel etkileri, siyasi, sosyolojik etkileri ve bağlamı işte onları konuştuğumuz çok keyifle verdiğim bir dersti o. Derslerdi onlar. Halen de işte daha geniş yani böyle Mısır'dan Yunanistan'a böyle bir yay çizerseniz bu bölgede ne oldu ne bitti ona bakıyorum. Ve bu konu üzerine de yazıp çizmeye hızlanarak devam edeceğim. Şimdi işin bir kısmı bu. Diğer kısmı da nereden başladı? Yani nereden geldi sana bu? Böyle de gökten zembille mi indi? Burada tabii krediyi babama vermek gerekecek. Babamın bana taş plak bıraktığından falan veyahut da gramofon şu bu bıraktığından yani ona kendisine gelmiş de bana bıraktığından değil. Şöyle bir hikaye. Bu benim çok erken çocukluğuma gidiyor. Benim babam doktor, tıp doktoru ve o zaman bir nahiyede sağlık ocağında doktorluk yapıyor. Bu 70'li yılların sonu ve 100'e yakın köye bakıyordu sağlık ocağı. Yani bazı durumlarda hasta gelemeyecek durumda olduğu zaman doktoru götürüyorlar tabii. Ve doktor da gidiyor yani hani eğer yani bazı köylerin ulaşımı zor vesaire. İşte bir gün muhtemelen yok oluyor. Ertesi gün geliyor babam. Bir geldiğinde elinde bir kutuyla geldi. Böyle bir çanta. Tabii açtı. O sırada kasabada, yani o nahiyede elektrik yoktu. Açtı. Tabii sonra anlıyorum, bu sahibinin sesi 102. Böyle çok güzel bir gramofon. Açtı. Pırıl pırıl bir de şeyli, nikelajlı falan o şeyleri. Kolu, kafası falan. Ben tabii hayretle bakıyorum. O son kurdu. Bir de yanında plaklar da vardı. Ben tabii o plakları efektif olarak hepsini kırdım. Ve sonra da kırdık plaklarında ne kadar zor bulunacak plaklar olduğunu çok sonra idrak ettim. Çünkü onlar hepsi şey kayıtlarıydı. Yani tam geldiği yeri yansıtan daha böyle çevre kayıtları veyahut da şöyle söyleyeyim folk müzik kayıtlarıydı. Ki onlar çok zor da bulunacak kayıtlar. Her neyse, anlaşıldı ki gittiği yerde babama bunu satmışlar. O da getirdi ve ben böylece, ve bir çocuk için inanılmaz bir oyuncak. Yani bir de dediğim gibi elektrik yok. Yani böyle sürekli, hani radyo oluyordu, bir şeyi biliyorum. Yani pilli radyolar falan vardı ama yani böyle jeneratörle Dallas izlenilen bir ortamdı yani. Hani jeneratör olan yere gidip Dallas izlenen bir ortamdı. Ben de o öyle başladı ve İstanbul'da da geldiğimiz zaman ben arada elektrik kesildiği zaman çıkartır bunu çalardım. Tabii o çalmalarımı da bıraktı, hasarları daha sonra şey yaptım. Çünkü çalmayı da o zaman çok bilmiyorsunuz. Ne iğne değiştirmek, ne iğnemiz var. Ve ben şöyle uzun süre şey diye sanıyordum. Yani bu bir tek bizde olan bir şey yani. Bu artık karşılığı olmayan. Bir tek biz yani böyle bir şeyimiz gibi diyelim. Aile sırrımız gibi bir şey diye düşünüyordum. Sonra ben bu Kadıköy Anadolu'da lisesindeyken aşağı doğru iniyorum şeyden, modadan. Şeye doğru, Kadıköy'e doğru. Bu el arabaları var ya, hani bazen antikacılarda oluyor. Ya bir baktım, ya bizim plaklardan var bunlarda. Yani kaç yaşlarında olsan gerek, 13-14 yaşında falan olsan gerek. Vay arkadaş dedim ya. Neyse, aldım da hatta herhalde. Çok da param da, yani yeter miydi onlar öyle şeyler? Çok da o zaman böyle atla deme gibi paralar da değildi. Portofino'yu almıştım o zaman, hiç unutmuyorum. I found my love in Portofino. Ve o da dehşetli güzel yapılmış bir kayıttı. Yüksek fidelity, böyle dalga sesleri falan duyarsınız falan. Çok şahane bir de kayıttır. Neyse, daha sonra ben doktoraya başladım Duke Üniversitesi'nde. O zaman dedim ki benim bir sonraki araştırma konum bu olacak. Bu 2000 yılı. Ve 2001-2002 sonrasında ben bu kafamdaki projeye göre sistematik olarak plakları denk geldiğim ölçüde edinmeye başladım. Benim hikaye budur. Tabii aynı zamanda bu bir öğrenme de süreci. İlk başta çok şehir efsaneleriyle başlıyorsunuz. Zaman içerisinde o şehir efsaneleri hakikate bürünüyor, bir vücut bulmaya başlıyor, bir beliriyor. Çözünürlüğü artıyor anlatının. Ondan sonra ilişkileri, geçişkenlikleri, bağlantıları, aykırılıkları, anlatılan hikayenin nereye oturduğunu, hem tarihsel bağlamıyla hem piyasa ilişkileriyle. Çünkü biz konuştuğumuz şey en nihayetinde, her yerde ısrarla hatırlatmak isterim, bizim konuştuğumuz şey paradır en nihayetinde. Yani bu, yani özellikle yani sosyalist ülkelerde nasıl yapıldığını bir kenara bırakırsak, yani bizim dünyamızda, kapitalist dünyada bunun merkezinde müzik, ticari müziktir. Çünkü kar getiren bir şeydir. Buradan başlamak gerekiyor. Ondan sonra tabii ki talep nasıl şekilleniyor? Bunun üzerinde kafa yormak gerekiyor. Peki her zaman böyle arz talep kontrolünde mi yürüyor, yoksa aykırı şeyler oluyor mu? Tabii ki aykırı şeyler oluyor. Onları da bağlamına koymak gerekiyor. Her neyse, böylece benim hikayem, yani bu 78 devirli plaklarla hikayem derinleştikçe derinleşti. Şimdi tabii şöyle bir şey soruluyor. Yani mesela bazen arkadaşlar da soruyor. Yani sen, kimse yok, tek başına kaldın bunlarla. Ne dinliyorsun diye. Yani şöyle bir şey bazen oluyor. Mesela bazı dönemler oluyor. Yani bir konuyla ilgili çalışıyorsam onları dinliyorum. Tamam, bu olur. Bir de bazen böyle bir plak alıyorsunuz. Sonra o seriye dalıyor, o sizi açıyor. O size bir kıvılcım çakıyor ve ondan sonra onun ya o janrayı takip ediyorsunuz, ya o müzisyeni takip ediyorsunuz, ya o bölgeyi takip ediyorsunuz. Bazen böyle döngülere giriyorum. Ama hani böyle kendi böyle tek başına olsan, eğer koleksiyoner olsaydın ne toplardın yekten bana deseydiniz. Eğer koleksiyoner olsaydım, şöyle söyleyeyim, flamenko toplardım. Koleksiyoner olmadığım için flamenko toplamıyorum. Koleksiyoner olsaydım fado toplayabilirdim mesela. Toplamıyorum. Yani hani böyle tek denk düştükçe alıyorum. Çok böyle ilginç bir şeyler olduğu zaman. Fado için de öyle. Şey için de, flamenko da için de öyle. Tekrardan yani eğer koleksiyoner olsaydım çok iyi bir Bulgaristan diskografisi oluşturmak isterdim. Yani buna da zamanla geliriz. Sebebini de umarım ikna edici bir şekilde dinleyicilere de anlatırım. Bunlar benim yani kendimin çok keyif aldığı, yani özellikle flamenco kısmına, yani benim için yani şeysiz bir canra bence o dönem için. En kompleks, en katmanlı, en ekspresif, yani böyle ifade gücü yüksek. Benim kulağıma böyle geliyor şimdi. Bunlar da tabii çok iddialı ifadeler. Ben sadece kendimi anlattığım için burada, yani hani bu böyledir demiyorum. Bunu ben böyle duyuyorum diyorum. Yani o ayrımı koyalım. Ya ben çok konuştum. İstiyorsanız hemen bir şey arası verelim mi?
1: Müthiş konuştuğunuzu söylemeliyim.
0: Peki,
1: bu arada
0: bir şey söyleyeyim. Hani her ne kadar koleksiyoner değilim diyorsan bile, yani insan içerisinde seni en iyi anlayanlardan bir tanesi benim. Ben de koleksiyoner değilim hiçbir konuda, ama biriktirmeyi seviyorum. Ve hani her güzel şeyi alabilme potansiyelim var. Yani mesela masamın üstünde şu anda harita üzerinde mesafe ölçen bir kumpas var mesela. Yani herhalde harita bir daha bizim jenerasyonumuzdan sonra kimse kullanmayacak bile falan. Ama şöyle bir şey var. Özellikle bazı şeyleri bu kadar severek biriktirdin, hadi koleksiyon yaptığını inkar ediyorsun. Bu
2: İnkar
0: biriktirdiklerin
2: ediyorum.
0: Arasında sahip olmaktan en mutlu olduğun plan hangisi?
2: Bunu birkaç kere daha söyledim. Hani benim için yani birkaç tane çok emsalsiz Kürtçe kayıtlar var. Onlar bir daha söyleyeyim. Ama tek bir tane derseniz, bana tek bir taneyle gel derseniz,
0: yangında ilk kurtarılacak.
2: Yani lütfen ağzınızdan yer alsın diye onu şey yapayım Levoncuğum. Şöyle bir şey, bu Pontik Helenlerinin ne ait bir kayıt. 1910'lu yılların başı olsa gerek ve oranın diliyle, yani Pontusça söylenmiş bir kayıt var mesela, o oturur derim. Yani onun da başka bir şeyini görmedim, daha kopyasını görmedim. Yani böyle oluyor, bazı kopyaları olmayan şeyler. Yani çok arttırabilirim bunların sayısını, ama illaki bir tane dersen odur. Ben böyle onu gördüğüm zaman, o plağı gördüğüm zaman böyle bir gözlerimi bir temizledim. Çünkü biliyoruz, kataloglarda biliyoruz olduklarını o plakların. Laz havalar arasında. Ama yaşamamış. Ya bir de tabii burada şöyle bir şey de var. Yani bunların tirajı neydi? Ne kadar büyüklükte dolanıyorlardı? Özellikle şimdi bu erken dönem için düşünürseniz, bu hani dedim ya, bu piyasanın belirlediği bir şey. Yani piyasa talebiyle belirlenen bir şey. Özellikle Cumhuriyet öncesinde daha henüz çok kuvvetli müzik siyaseti falan oluşmamışken, hem ne Türkiye'de ne Yunanistan'da ne Yugoslavya Krallığı'nda ne işte Bulgaristan'da. Yani bu dönem bakıyorlar, satanı alıyoruz. Ya dedim ya, bu iş para işi. Ama ne satıyor? Mesela Tamburi Cemil'i satar. Tamburi Cemil'i her yerde bulursunuz. Tamburi Cemil bence ana akım. Yani ne satar? Mesela İbrahim Efendi, Hafız Yaşarlar, ne bileyim Hanende İbrahim Yaşar, Hafız Yaşar. Yani bunlar daha böyle popüler şeyler. Yani bunların muhtemelen tirajı da yüksek. Haim Efendiler, bunların tirajı da yüksek. Yani birkaç bin satıyorlardır. Bazıları belki çok daha yüksek rakamlara ulaşıyordur. Ama yani mesela birçok folk kaydı, özellikle kırsal bölgeler kaydı, bilhassa mesela Doğu Karadeniz, Kürt kayıtları çok şeydir. Hem sayıca azdır, hem bunların muhtemelen baskı adedi çok azdı. Ve bir de tabii Pontus Rumlarını düşünürseniz, yani başlarına gelenlerle beraber düşünürseniz 19'dan sonra, yani şimdi tabii konuşmaya devam edilmiş bu dil. Çünkü oradaki Ortodoks Helenlerin dili değil bir tek. Yani bu bahsettiğimiz dil, Gümüşhane, Trabzon, birçok yerdeki lingua franca. Sokağa çıktığınız zaman insanlara merhaba dediğiniz dil. Yani tanımadığınız bir kişiyi gördüğün zaman merhaba dediğiniz dil bu. Ama maalesef işte hem tirajları az olduğu için, hem muhtemelen korunamadıkları için. Bir de bu biliyorsunuz taş plaklar, bu şellak malzemesi çok kırılgan bir malzeme. Yani buna da taş diyen bir Araplar var, bir de Türkler var anladığım kadarıyla. Başka kimler taş diyor bilmiyorum yani hani. Bizim böyle balığı kılıca, kalkana benzetmek, bilmem plağı da taşa benzetmek falan gibi garip. Neyse yani taş falan değil tabii ki, bu taştan falan da yapılmıyor ama kırılganlığı, evet. Yani ince bir taş tabakayı nasıl çak böyle kırırsınız. Yani en kolay yapabileceğiniz hayattaki şeylerden birisi bir plağı, 78 devirli bir plağı. Daha henüz daha böyle esnek plaklar çıkmadan ki dönemdeki plağı kırmak. Çok kolay yaparsınız bunu. Ve gitti miydi, gidiyor bu. Yani böyle bizim teyplerdeki gibi böyle oraya bant koyalım falan filan uğraşanlar oluyor ama yok, o işler biraz zor işler. Yani olmuyor. Yani onu mikroskop altında bilmem falan filan, yani bir kişinin yani olacak şey değil. Yani onu yapmak mümkün değil. Yani evimizde şunumuzda bunumuzda yapamazsınız. Onun özel yani tamiri mümkün değil. Gitti mi gidiyor. Ve muhtemelen de bunların, bu kayıtların birçoğu gitmiş. Kürt kayıtlarının çok azı kalmış. Pontus kayıtların, Pontusçu olanları yok. Efendim Yani birçok gruba ait şeyler söyleyebilirim ama bu özellikle bu iki grup bilhassa aklıma geliyor. Evet, buna dönelim ama bir kulaklarımızı böyle bir şey yapalım. Ben de biraz yoruldum gibi ya. Size bu kadar Pontus Montus anlattıktan sonra bir ters köşe yapmak istiyorum. O da şu, Fado dedik, Flamenco dedik. Ben böyle ikisini buluşturacak bir şey çalmak istiyorum. Bunu bir Portekiz gezisinde önüme düştü ve aldım. Tanımadan aldım şeyi, söyleyen kişiyi tanımadan aldım. Maria Vitoria. Şimdi hiç tanımadan, sadece bazen de tabii böyle artık belli bir noktadan sonra bir diskografik bilgi de gelişiyor. Yani hani bir şeyi, bir firma, hangi dönem, şu, bu, işte fado, işte janra. Buna göre seçip aldığım plaklar arasında. Sonra eve vardığım zaman açtım bunu dinledim. Beni böyle bir sarstı bu. İlginç, yani burada bir marifet var. Sonra öğrendim tabii hikayesini. Maria Vitoria aslında Malagalı, yani şey İspanyol. Çok erken yaşta, 88 doğumlu, 1888 doğumlu. Ve acı haberi baştan vereyim, 1915'te zaten tüberkülozdan ölüyor. Ve bu dinleyeceğimiz kayıt 1915 öncesi bir kayıt. Bu nasıl bir bilgi? Şöyle ki bir bilgi, bu bir akustik kayıt. Yani bu elektrikli mikrofon kol olmadan önce tamamen bir mekanik kayıt bu. Herhangi bir sese dair bir manipülasyon yapamayacağınız dönemde kalan bir kayıt. Maria Vitoria tabii Lisbon'un çok bir anda hem böyle şuh, birçok aşığı olan, çok şaşalı bir hayat. Yani 27 yıl ama özellikle bunun Lisbon kısmı, yani çok detaylarına belki zamanımız yok burada giremeyeceğim ama Lisbon kısmı çok şeyli geçiyor, şaşalı geçiyor.
0: Yani 27 yaşında ölen ilk süperstar da olabilir belki. Hani 27'liler kulübü deniyor ya işte.
2: Tabii evet. Daha sonra sanırım adına bir tiyatro salonuna veriliyor, heykeli falan da oluyor olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. O kadar yani, hani ben bakmam lazım tekrar ama şu anda hazırlık yapmadan konuştuğum için dinleyiciler kusura bakmasınlar. Belki onlar merak eder, kendileri de bakabilirler. Çünkü bu gibi bilgilere ulaşmak çok zor da değil artık günümüzde. Hemen önlerine dökümü çıkabilir ama ben yanlış hatırlamıyorsam bir ya tiyatro salonuna ismi veriliyor, kabareye ismi veriliyor ya bir heykeli kiliyor. Ben yani öyle hatırlıyorum, hayalime yan hatırlıyorum. Ve hani hem tiyatrolarda oynuyor hem karnavallarda ve fado söylüyor. Yani tabii ben Amelia tabii bizde çok bilinir değil mi? Rodriguez. Yani fado da apayrı bir hikaye. Yani hani mesela flamenco'yu söyledim. Ben o flamenco'daki duygu sofistikasyonu beni çok etkiler. Yani çok katmanlıdır duygu yapısal yapısı, anlatısı. Yani hani böyle bir tek böyle coşku değildir, çok bir tek hüzün değildir. Böyle hepsi çok iyi harmanlanmıştır veyahut da hep harmanlıdır. Yani hani hep üst üste gelir veyahut da aynı anda ifadesini bulur. Bu yönüyle çok etkileyicidir. Fado'da ise bence yani oradaki böyle çok şey yapmayan, çırmalamıyor sizi, böyle hani saldırgan bir hüzün değil ama çok derin bir hüzün ifadesi. Ben Fado'da da bunu hep duyuyorum. Yani en azından kafamda öyle kurguluyorum. Tabii bu janraları da böyle sınırlar koymak falan şu anda yaptığım da riskli bir şey ama yani dostlar meclisinde konuştuğumuzu varsayıyorum bunu. Yani aslında bir yanı öyle olacak ama her neyse ben o tatla konuşmaya devam edeyim. Yani dolayısıyla bunları ya Yekten Hoca tuttu işte Fado'yu şöyle tarif etti diye lütfen kimse bana karşı daha sonradan kullanmasın. Yani burada bendeki hissiyatını anlatıyorum. Ben Fado zaten konusunda böyle çok uzun konuşabilecek birisi de değilim. Burada biraz kendi hikayemi anlatma rahatlığıyla kendi hissiyatımı paylaşıyorum. Fado da bana böyle bir şey veriyor, his veriyor. Onu da seviyorum. İstiyorsanız lafı çok uzattık. Bir Maria Vitoria'yı hem şuh ve neşeli, çok uç yüksek duygularda, İçinde çok yüksek kıskançlıklar, çok yüksek aşklar, seri aşklar bu arada. Yani bir, iki vesaire değil ya. Seri aşklar ve aşıklar böyle bütün spotlar üzerinizde kısa. Ve hatta o kadar ki yani o kadar kaptırıyor kendisini. Sanatoryuma yatırılıyor. Oradan kaçıp sahneye gidiyor yani. Wow. Maria Vitoria'yı böyle analım saygıyla ve istiyorsanız bir kulağımızın pasını bir çözelim.
0: Dinleyelim.

0: Evet, nasıl buldunuz?
1: Müthişti gerçekten.
2: Gerçekten
0: Evet.
2: kulakların pası gitti gibi.
0: Evet, bu bence erken onlar olabilir. Yani erken onlardan bile önce olabilir. Bakmam lazım. Aslında bulabilirdim, bakmadım. Tarihini de saptayabilirim ama yani erken onlardır diye düşünüyorum. Burada Portekiz'de yine yanlış hatırlamıyorsam bu özellikle şey firmaları. Hani bu bir yandan da rekabet var. Yani bu bir Anglo-Amerikan girişimi var plak dünyasında. İşte bu Gramophone Company, daha sonra sahibinin sesi vesaire. Victor Amerika'da, sonra Columbia bir bu ekip var. Bir de tabii ki Deutsche Grammophon dediğiniz böyle işte Lindström Group, işte bu Odeon, Favorit, Beka vesaire gidebileceğiz. Lirofon vesaire. Şimdi bu şeyler Alman firmaları gayet şeyler. Sahibinin şey falan da var. Gramophone Company falan da var ama yanlış ben hatırlamıyorsam orada gayet etkin Alman firmaları ve şimdi bu hışırtı var ama plan kalitesi gayet iyi. Durumun kondisyonu gayet iyi. Yani aslında ben daha iyi teknolojiler kullansam bir de bu yazılımları falan daha marifetli kullanabilsem bu tabii buradan pırıl pırıl bir ses de çıkartırız biliyor musun Deniz? Yani
2: Tabii.
0: bu bizim böyle bu program için hemen pat pat pat aceleyle yaptığım kayıtlar bunlar yani. Dijital şeye formata aktarmam benim. Çoğu zaman işte iğnede hani çünkü bir tek iğneyle de olmaması gerekiyor. Hani bir plan 78 devirli olması bir tek iğneyle çalınabileceği anlamına gelmiyor. Yani çünkü çok farklı dönemlerin, akustik dönemin plağı farklı bir şey iğne istiyor. Daha kalın iğneler istiyor. İşte elektrikli dönemin şeyleri daha farklı, daha sonraki dönemkiler farklı. Ayrıca ne bileyim bu pate var, işte bu vertical cut, onlar bambaşka yine. Her neyse demeye çalıştığım o kısmı da var. Yani çok daha yüksek ses de alabilirdik. Ama Maria Vittoria'nın o sesindeki değil mi hüzün, böyle derin hüzün nasıl sirayet
2: Müthiş
0: ediyor
2: ve
0: insana?
2: akustik kayıt olduğu halde bu temizlik inanılmaz bir performans gerçekten. Akustik kayıtlarda müzisyenler yer de değiştiriyorlar zaman zaman.
0: Tabii.
2: Yani sadece şarkıcı ön planda değil. Zaman zaman şarkıcı geriye gidiyor, enstrümancı ön tarafa geliyor. Mikrofon sabit duruyor. Einstein'ın kamerası gibi.
0: Mikrofon değil, boru sabit
2: Kamera
0: duruyor.
2: yerinden oynamaz diyor ya o.
0: Evet.
2: Tam onun gibi bir şey. Müzisyenler etrafında hareket ederek o sound'u kuruyorlar. Tek seferde çalıyorlar. Bir şeyi yok.
0: Öyle öyle sonra
2: Edit.
0: söküğünü dikmek falan edit medit onları geçiniz. Bu arada sadece bir müdahale yapacağım. Mikrofon dedin. Orada tabii boruyudan kastediyoruz. Yani o gramofon borusunun tersi teknolojiyi düşünün. Yani hani
2: Bir
0: boru
2: Huni.
0: nasıl ses veriyor? Evet bir Huni'ye konuşuyorsunuz. Orada da kaydederken o sesi alıyor o. Ya yoksa
2: Evet.
0: mikrofon falan yok.
2: Çılgınca bir şey. Yani hakikaten çok çılgınca bir şey. Ben bütün bu programlarda yaptığımız, seninle birlikte yaptığımız programlarda yani yeniliğin ve işte bizim kuşak her şeyi yaşadı ya falan diye konuşulur ya hep böyle etrafta. Hani bunun ne kadar çöktüğünü anlatamam. Bu tamamen
0: Evet.
2: çökmüş durumda bende.
0: Bence öğreneceğim şeylerden biridir. Bir de bu yani. Biz çünkü geçenlerdeki bir yayında da söylemiştik burada. Yani biz böyle modern düşünce sürekli o anın emsalsiz bir dönüşüm anı olduğuna değil ki değişim dönüşüm anı değil ama onun emsalsiz bir dönüşüm. Aslında emsalsiz dönüşümler silsilesinden geliyoruz ve aslında düşünürseniz esas emsalsiz dönüşüm şu. Sesin kaydedilme anı. Yani ses kaydedilemezken kaydedilebilir ana gelmesinin şaşkınlığını, coşkusunu, merakını düşünün. Yani bu bence çok emsalsiz bir şey. Yani bugün başka bir şeyle kıyaslaması çok zor bunu.
2: Evet, Wi-Fi'den
0: Başka bir
2: Bluetooth'a
0: dönüşüm.
2: geçmek bu kadar etkileyici değil yani.
0: Değil. Bir de
2: Evet.
0: yani olayın kendisi çok büyük gözükebilir Bluetooth veyahut da AI'in kendisi yapay zeka ama aslında orada kat edilen mesafe, zıplanılan mesafe o kadar büyük değil aslında bir önce ne olduğuna bakarsanız. Burada çok büyük bir mesafe zıplıyorsunuz. Yani neredeyse Allah'a ait bir şeyi, o kaydı. Yani siz çünkü öbür tarafta bunlardan ona şunu demiştim. Aslında orada kat edilen mesafe, zıplanılan mesafe o kadar büyük değil aslında bir önce ne olduğuna bakarsanız. Burada çok büyük bir mesafe zıplıyorsunuz. Yani neredeyse Allah'a ait bir şeyi, o kaydı. Yani siz çünkü öbür tarafta bunlardan ona şunu demiştin, buna bunu demiştin falan. Onu kaydı öbür tarafta bir

0: Evet.
1: O hikaye. Bu arada senin dünyanın içinde baktıkça ben tabii çok iyi tanıyorum dünyanı. Yani biz de onlu yaşlarımızdan beri
0: Biz artık
1: tanışıyoruz
0: çocukluk
1: birbirimize.
0: arkadaşıyız abi. Yani
1: Evet,
0: çocukluk arkadaşıyız
1: evet.
0: biz.
1: O yüzden
0: Benim herhalde etrafımdaki en eski arkadaşım olmuş olabilirsin. Yani hani
1: evet.
0: şöyle eski arkadaşım derken yani halen canlı olan ilişki anlamında eski arkadaş.
1: Doğru. Benim için de böyle. Ve ila nihai sürsün. Daim
0: İnşallah,
1: olsun. Çok
0: inşallah.
1: güzel. Yani bu dünyaya bakınca sen biraz form müziğini, makam müziğini de seviyorsun gibi
0: Tabii.
1: hissediyorum. Bunu tanımlıyoruz artık yani bir taraftan bakınca. Flamenko diyorsun, işte Rebetiko diyorsun, Pontus diyorsun, Kürt müziği diyorsun, Balkan diyorsun. Bunların hepsi aslında birbirinden bambaşka duygular ve bambaşka formlar olsa da belli kalıpları içeren müziklerde oluyor. Fado biraz bunların dışına çıkıyor. Ben bunu artırıyorum. Kendi açımdan söyleyecek olursam biraz bende Napolitancılık da var. Yani o zamanın işte Roberto Murolo'ları falan gibi böyle eski Napolitan ekiplere de büyük bir hayranlık duyduğumu yeri gelmişken ya da gelmese de beyan etmek istedim.
0: Yo, çok iyi tarif ettin. Buna diyecek hiçbir şeyim yok. Dediğin doğru. Yani ben elbet biraz daha hani şöyle bir şey deneyim. Ben dünyanın her yerinin müzik falan. Ben yani her dünyadaki her tür müzikten bir keyif çıkartabilenlerden değilim. Yani evet, onu çok iyi tarif ettin. Onu itiraf etmem lazım. Yani onu keşke yapabilsem değilim. Hani belli demek ki ön yargılarım, belli kuvvetli öğrenmişliklerim ki başkalarına açılmayı engelliyor. Onlar halen demek ki mevcut. Ama bunun kapılarını da aralamana da fırsat veriyor aslında. Yani hani bu ön yargılarıyla mesela ön yargı dediğim zaman geçenlerde söyledim ya mesela polis bandosunun yapabileceği müzik konusunda ben çok şeydim ama yani değilim artık yani. Hani mesela onu bunu teknolojiye biraz borçluyum. Dinledik, öğrendik, dersimizi aldık ve artık öyle yaklaşmıyoruz. Şimdi
1: Yaklaşmıyoruz. Evet, müzikler de aldığın plaklar da işte seni bambaşka yerlere de götürüyor. Bir de şöyle şeyler de yaşadığını çok iyi biliyorum. Yani mesela sen aslında bir plak üzerine yoğunlaşıyorsun. Maria Victoria'yı almak için orada bulunuyorsun. Ama sana yanında Amalia Rodriguez'i de veriyorlar. Yanında Rosa'yı da veriyorlar. Ve sen Rosa ile Amalia'dan haberin yokken bir anda Maria Victoria esas adamınken
0: aynen.
1: Rosa esas adamın olabiliyor.
0: Tersi oldu işte burada. Maria Victoria bir anda şey yaptı.
1: Tabii
0: Öne
1: burada
0: çıktı.
1: ters
0: Sonra bir
1: oldu
0: baktım
1: ama
0: ki
1: hep
0: evet,
1: dönüşebiliyor yani bu.
0: kesin kesin. Yani bu aslında çok şey kozmopolitan bir durum. Yani böyle sürekli beklenmedik karşılaşmalar aslında şeyi serüveni. Yani bu işi
1: Evet.
0: bence heyecanı oradan geliyor. Ne bulacağını bilmemekten geliyor. Neyle karşılaşacağını bilmemekten geliyor. Bence bu işin şeyi bu. Keyfi bu.
1: Evet, mesela
0: Ve
1: Bulgaristan macerana
0: tam ona
1: hatırlıyorum.
0: gelecektim.
1: Levon Bulgaristan'da bit pazarına gidiyor Yektan. Bir sepet gösteriyorlar. İçinde belli işe yarayıp yaramayacağı belli değil ama pazarlık gücü de artabilsin diye tam da kurcalamıyor plakları. Tamam diyor ama oradaki görüntü onun aradığı dünyanın da içinde olduğu bir görüntü. Bir küçük sepet plak alıyor oradan. İçinden artık ondan sonrası piyango numaralarına bakar gibi oluyor. Hani üç tane amorti var, bir büyük ikramiye var, bir falan var gibi bir şeye dönüşüyor. Çok enteresan bir dünya gerçekten. Bulgaristan bit pazarı
0: Sofya'yı diyorsun.
1: alışverişlerinde, evet.
0: Malaşevsi. Şimdi oraya ben oraya plak almaya falan gitmiyorum. Malaşevsi'ye benim gitme sebebim sadece orada var olabilmek. Yani o anı yani artık ben orada bir şey bulmayacağımı biliyorum. Çünkü benlik bir şey çıkmaz orada. Yani ben oraya gittiğim zaman şöyle söyleyeyim. Bu Kusturica filmleri yok mudur? Yani ne bileyim bu Black Cat, White Cat. Yok efendim,
1: Çingeneler
0: yani
1: zamanı.
0: şey, zamanı vesaire vesaire. Yani onları biliyorsunuz. Orada bir roman tiplemesi var. Yani böyle böyle sürreal bir şey. Yani garip garip şeyler yap. Yani böyle, ya bir şey söyleyeyim size. Oradaki bir şeyin abartı olmadığınızı gördüğünüz bir yer. Yani sahne orası. Ve çok keyifli bir yer. Yani şey gastronomisinden pazarlama stratejilerine, oradan hayata, kendine ve etrafına yaklaşıma her anlamıyla gramer farkını görüyorsunuz. Yani çok çok farklı bir yer. Ve ben oranın güzel tarafı da şu, sabah erken gidiyorsun, saat 5'te falan gidiyorsun. Ben hiçbir zaman bir şey almaya gitmiyorum, biliyor musun, oraya Deniz? Sadece onu görmeye, yani o şeyi, oranın kuruluşunu, oradaki o heyecan, karmaşa, sesler. Yani belli bir yerden sonra tabii orada da mesela keyfe göre müzik çalıyor. Tabii orada şeyi de görüyorsun, yani Bulgaristan'da halen ne kadar önemli, yani çok önemli bir kaynağı müzik üretimi için ben şey bizim bu yakın bölgenin. Bir de benim Bulgaristan'la ilgili de ön yargılarım olduğunu düşünüyorum. Çünkü Bizde mesela Balkan müziği

0: dediğin zaman çok akla şey gelir hep yani. Yine bu Kusturica filmleri falan. Yugoslavya, ex Yugoslavya gelir yani büyük ölçüde. Mesela bunun içerisinde geçen şey çaldık, Arnavut çaldık. Arnavut buna çok dahil değildir yani. Yani kimse hani çalsanız muhtemelen birçok kişi beğenmeyecektir de bu ne diyebilir yani, kenara da çekilebilir. Yani bizim daha böyle melodik gelen, daha böyle hem yani böyle nasıl diyeyim, kulaklarımızı böyle bir anda meşgul eden, onda ilgi uyandıran şeyler yani belli bir şey. Bu işte Sevdalin Kadın'ın belli şeyleri, kimi işte bu akordiyon performansları, hani belli bir şeyi var yani. Ama Bulgaristan'da bu çok şeye girmez biliyor musunuz? Bu radara takılmaz. Neden takılmaz kısmı ilginçtir. Bunu üzerine düşünmek lazım. Benim de uyargım vardı çünkü ben Vogue Bulgar diye böyle bir şey dinlemiştim, bir albüm dinlemiştim, Bulgar Sesleri diye. Yıllar yıllar önce böyle çok nasıl söyleyeyim yani ağır böyle bir çeşit sosyalist müzik ve sanat siyasetinin süzgecinden geçmiş müziklerdi. Yani her zaman kötü sonuçlar vermese de benim çok takdir ettiğim bir tarz değildir, onu söyleyeyim, açık açık söyleyeyim. Ve Bulgaristan'da da zaten özellikle 50'li yıllardan sonra bambaşka bir hale geliyor müzik. Yani bir altın çağı yaşanıyor Bulgaristan kayıtlarında. Yani bence 20'li yıllardan özellikle 30'lu 40'lı yıllar, savaş öncesine kadarki yıllar. İnanılmaz bir canlı bir kayıt sahnesi var. Ve beni çok şaşırtan ne kadar çeşitli müzik şeylerin olduğu. Hem enstrüman çoğulculuğu, çalgıların çoğulculuğu, melodilerin çoğulculuğu, usullerin çoğulculuğu. Bir de tabii bu yöre ve köy bandolarım desem, ansamblelerim desem, yani bunlar bayağı her gruptan. Tabii romanlar var içinde, Türkler var. Yani her gruptan var. Olağanüstü. İnanamıyorsunuz. Yani ben neye inanamadığımı söyleyeyim. Birazdan belki birkaç tane örnek çalarız. Demin flamenkoyu anlatırken ki kullandığım aynı tarif kullanacağım. Sofistikasyon, melodik sofistikasyon, şaşırtıcılık, katmanlılık, duygusal katmanlılık. Gerçekten çok etkileyici. Yani ben hani bir de bahsettiğimiz bir gelenekten bahsetmiyorum. Bulgar müziği diye bir gelenek yok bu arada. Folk müziği diye bir gelenek yok yani. Birçok gelenek var. Birçok şey var. İstiyorsan yine çok zamanımız da az kalıyor.
1: Çok az kaldı,
0: Ben ilk başta istiyorsan yani bu üç tane şeyi çalabilecek miyiz?
1: evet. İki çalacağız. Bir şimdi çalacağız ve çok kısa bir vaktimiz var. Sonra bir tane parçayla da final yapacağız.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Evet, maalesef.
0: Abi sen kessene zamanda bizim çenemiz düşmemiz ki müzik çalamayacağız
1: Abi ne
0: bak.
1: güzel anlattın
2: Abi
1: abicim sen.
2: yani bunu dinlemek için buradayız ya.
1: Tabii.
0: Anladım. Şimdi o zaman ben yani iki şey önermiştim aslında örnek olsun diye. Birisi bir gayda, tulumdu Ahmet Saliyev'in. Onu çalmayalım. Onu çalmayalım. Ama gönül isterdi ki o da çalınsın. Belki daha
1: Bu
0: önce
1: arada
0: çalmış olabilirim. Evet.
1: çaldık. Deniz Aşırı programında Balkan Müziği bölümünde bu kayda denk gelebilirler dinleyicilerimiz. Podcast'ten dinleyebilirler.
0: Evet, ben ama Makedonsko Horo'yu öne şey yapıyorum. Boris Karloff'un, bu Karlo Aliyev'in oğludur. Karlo yani esas babası çok da, o da çok büyük bir müzisyendir. Kendisi de öyle, ikisi de öyle. Bu brass bandları da var bunların. Ve Makedonya Horosu. Bir de Bulgaristan'da yine çok etkileyici olan bir şey, oyun havalarının çok kaydedilmiş olması. Bizde o öyle değil mesela. Yunanistan'da bile öyle değil. Vokal müzik kadar neredeyse şey müzik kaydedilmiş. Oyun havaları kaydedilmiş. Emsalsiz örnekleri var. İstiyorsanız şunu hemen dinleyelim, oradan yürüyelim. Makedonsko Koro ve bu yine 30'lu yılların sonu olsa gerek. Daha sonra bir de şöyle bir şey oluyor. Bu sosyalist yönetim geldikten sonra tabii millileşiyor, o firmalar kapanıyor. O dönemin kayıtlarının bir kısmı reissue ediliyor. Bu da onlardan bir tanesi.
1: Dinliyoruz.

0: Boris Karlov'dan Makedonski Horoyu dinledik. Nefis bir müzik. Gerçekten bir müzikti. Yani insanlığın en geliştiği noktaları buralarda arayanlardan.
1: Yani sanırım demin böyle zorlana zorlana tarif etmeye çalıştığım şeyi bu anlattı. Yani karmaşa, şaşırtıcılık, katmanlılık. Yani çok büyük bir yaratıcılık. Ve yani bu ben burada bu müzisyenlerin hepsine ve birçok böyle müzik eğitimli falan insanlar değiller bunlar. Anlatabiliyor muyum? Yani konservatuvardan yetişmiş falan insanlar değil bunlar. Ve maalesef sosyalist dönemden sonra artık bu yok olmuyor. Ama çok tatsız bir şeye de dönüştüğünü de söylemek durumundayım. Yani evet. O dönemde çok iyi şeyler yapılıyor. Onu da teslim edeyim. Ama tabii o 30'lu 40'lı yılların neşeli, yaratıcı, şaşırtıcı hali daha böyle tertipli hale dönüşüyor.
2: Biz biraz evet. Böyle bir şeyimiz var ya belki de ülke olarak da bazı komşularımızla ilişkimizi, kendi seviyemizi farklı belirliyoruz işte. Hani Bulgar müziği deyince sanki bizden daha düşük bir şey olması gerektiğine inanıyoruz. İşte Ciguli'yi hatırlıyorsunuzdur. Aslında müthiş bir müzisyen ama burada...
1: Ya adama inanılmaz bir şey. Ya inanılmaz bir hikaye o, biliyor musun ya? Ne güzel hatırlattı.
2: Burada gördüğü muamele gerçekten garip.
0: Evet. Yekten çok uzun yıllar önce bir tanımda bulunmuştu. İnsanları marifetsizleştirerek duygularını alıyorlar, ruhunu alıyorlar. Marifetsizleştirerek başka bir sıradanlığa ve kolay yönetilebilir hale getiriyorlar. Anlatmak istediğin duygunun o olduğunu sanıyorum.
1: Ya tabii o çok şey, dediğin çok önemli bir şey müzikle ilgili. Yani müzik hani kalıplara konulmak demek, müzik kalıplara konulmuyor. Siz yani orada bir başka bir arzuyu gösteriyorsunuz. Başka şeyleri kalıplara koymaya, onları disiplinize etmeye çalıştığınız için müziği disiplinize ediyorsunuz. Yoksa bırakınız, yani akışına bırakınız yoksa. Yani niye derdiniz ne ki? Yani ne istiyorsunuz müzikten? Yani bırakın insanlar ne istiyorsa söylesinler. Tabii ki değil, belli. Çünkü bir özlemi yansıtıyor o müdahale. Yani bir çoğu zaman da hani bir tek kültürel sınırlarda kalmayan bir özlemi. Çoğu zaman siyasi olan bir özlemi. Bayağı da diyelim ki belki de piyasa koşullarıyla ilgili olan bir özlemi anlatan müdahaleler oluyor. Yani ve ben burada çalsak böyle hani bir Balkan programı yaptık. Balkan programı denemezdi ona. Yakın zamanda size iki tane program sözü vermek isterim. Eğer siz beni kovmazsanız.
0: Estağfurullah, ne demek?
1: Ya artık söz? Yeter kardeşim. Sal bizi, biz başkalarıyla da yayın yapalım. Demezseniz. Bir tane size şey sözü vereyim. Böyle bir Sevdalinka turu sözü vereyim. Yani böyle daha şimdi oraya da hani. Böyle bir üzerine bir kalem çizdik, o sanılmasın Yugoslavya vesaire ya, veyahut da ex Yugoslavya diyoruz değil mi şu anda artık? Yani ex Yugoslavya'nın üzerine böyle çizgi çizdiğimizde sanılmasın. Bir o, ikincisi de bir Ermeni şeyi, onu daha ileride söz veriyorum. Bir de Levon'la belki oradan da daha böyle detaylı bir şey de geliştiririz. Sohbet geliştiririz konu üzerine. Eminim o da ilgileniyordur. Benim için
2: çok yani, seviniriz gerçekten. Ben,
1: evet yani tamam, yani şey yapmıyorsunuz, tamam oldu, onları anlaştık ama biraz zaman gerekiyor bu ikisi için de. Sevdalinka için daha az bir zaman, diğeri için belki bir 5-6 ay, bir yıl, onları yaparız ama dediğim gibi saatlerce burada Bulgaristan müziği doğru bir ifade değil, Bulgaristan'dan kayıt örnekleri çalarız ve bunu yılmadan dinlerim yani hiç sıkılmadan dinlerim kesinlikle. Benim için öyle bir heyecan olur. Evet. Ya bu arada Gayda havalarını, yani onlar çok dehşetli. Ben mesela çok Gayda, böyle tulum bizde Doğu Karadeniz, yani Rize'nin doğusudur biraz. Özellikle esas itibariyle de aslında en çok da bir hemşin çalgısıdır. Hemşinlerin çalgısıdır. Yani tabii Lazlar arasında da var. Hatta Pontik onlar arasında da var. Ama esas itibariyle bir hemşinler arasında çok şey. Yani kimse kusura kalmasın, bu benim şahsi keyfim. Yani ben buradaki versiyonlarını çok şey yapmıyordum yani çok. Ama yani gerçekten o Bulgaristan'da o da çok farklı bir seviyeye gelmiş durumda. Onu da söyleyeyim yani. Gayda, özellikle Gayda havalarını buluyorlarsa, denk gelirlerse dinlemelerini tavsiye ederim dinleyicilere.
0: Evet, bu müthiş serimizin artık sonuna geldik. Finalde ne çalalım? Bu ya bakın, serinin finaline de yakışır bir şey olacak diye düşünüyorum.
1: Şu heyecanım hala bitmiyor. Bir şeyi pas geçtik. Bir de tabii bir kadın vokal var. Yani Balkanik bir kadın vokal var yani. Şimdi Mita, neyse şimdi çok isimler sayabilirim. Ama girmeyeyim ona. Onun da çok harika örnekleri var. Keşke zaman olsaydı onları da çalabilseydik başka bir zamana. Şimdi gelelim, madem vokal ve kadın dedik. Yani bence ya benim tabii çok büyük bir merakımı da Kürt müziği oluşturuyor. Hiç şüphe yok buna. Kürt müziği çok ayırt edilebilir bir müziktir aslında. Yani Orta Doğu'da müzikler çok ayırt edilemezlerdir. Yani birbirine çok yakın görürsünüz. Hani biraz hani dedik ya Arnavut müziği gibi. Hani Arnavutların hani Arnavut müziklerini özellikle Arnavutların o dağlık bölge müziklerini hani böyle o polifoni vesaire çok ayırt edilebilir olduğunu söylemiştik. Yani bence Kürt müziği de biraz böyle. Yani ilk başta tabii şöyle vokalle yani Kürt müziği derken de onun tamamını söylemiyorum. Özellikle bir kısmını söyleyeyim. Bu vokal kısmı yani kimisi dengbej deniyor, dengbeji deniyor. Her tarafta o ifade kullanılmıyor Kürtler arasında. Yani bunun değişik ya adlandırmaları oluyor ya değişik varyantları oluyor. Yani dengbejlik çok daha spesifik bir işte Serhat etrafı diyebiliriz. Ne bileyim işte Muş, Ağrı, kısmen Van. Yani oralarda daha özellikle yoğunlaşıyor. Bir tek oralarda var demiyorum ama özellikle oralarda yoğunlaşıyor. Ama hani bunun değişik versiyonlarını görüyorsunuz. Bu bir çok spesifik, çok duyulabilir, çok anlaşılabilir, çok ayırt edilebilir bir vokal biçimidir. Ve bu aslında çok enstrüman gerektirmez de yani. Enstrüman hiç olmasa da olabilir yani. O çok sıkıntı değil. Hani bazıları bunu ya hoyratlara benzetiyor. Tümden benzemez diyemem. Bazıları hatta daha da ileri götürüyor. Bu Mongolian throat singing vardır. Yani böyle bu gırtlaktan buna da benzetenleri vardır. Şimdi özellikle de tabii yani bunun daha çok erkeklerin söyledikleri hatırlanır, bilinir. Ama ya benim çok da mesela ilgi duyduğum bir şey de çok takip ettiğim, çok keyifle dinlediğimde özellikle kadın yorumculardır. Bence kadınlar çok daha iyi Kürt müzik söylüyor, Kürtçe müzik söylüyor, Kürt müziğini söylüyorlar. Meryem Khan yani Meryem Khan tabii bir diva, bir Kürt divası. Onun da hayatı aslında biraz Marika Ninu'nun hayatı gibi. Yani aslında aynı benzer dönemlerin. O da kendisi aslında şey diyeyim. Kürt kökenli değil o. Ama Kürt. Yani o da yani aslında hani böyle espri sanılmasın ama yani o da Kırım'dan kurtulup Kürtler arasında kalanlardan yaşamını sürdüren birisi. Onun dışında Elmas Khan'ım var. Yani onlar ve tabii benim çok çok sevdiğim Nesrin Şirvan. Ve Nesrin Şirvan'dan o zaman zamanımızda kalmadı. Böyle benim için unutulmaz bir veda olur. Yani şunu çok kereler dinlesem sıkılmayacağım bir şey yani. Yani keyifle aynı heyecanla dinleyeceğim bir şeyle veda etmiş olayım, olalım. Dilan. Bu da 40'lı yıllardan yapılmış bir kayıt. Kolombiya üzerinden emsalsiz bence.
0: Bu kayıt nerede yapılıyor Yektan?
1: Maalesef şimdi yani Kürtler tabii yaşadıkları yurtları parçalanmış yani hani sınırlar çizilmiş etrafına. Çok büyük bir kısmı değil mi? Kuzeyde yaşıyorlar yani hani bugün Türkiye siyasi sınırları içerisinde yaşıyorlar. Ama maalesef bu kayıtlar orada yapılamadı o dönem. Bu Bağdat kaydı ve bunların birçoğu da aslında Pakistan'da basılıyor bu plaklar biliyor musun? Çünkü bu şeyin network'ü dolayısıyla, firmaların network'ü dolayısıyla Kolombiya sanırım orada basıyor. Bu öyle miydi? Şu anda hemen aklıma gelmiyor. Ama evet o dönem birçok büyük ölçüde Kürtçe kayıtlar ya Irak'ta yapılıyor ya İran'da yapılıyor. Çok az sayıda da Suriye'de yapılıyor. Tabii kısmen de yani birkaç kayıt da daha ileri tarihlerde olmak üzere Sovyetler Birliği içerisinde yapılıyor. Hem Gürcistan hem Ermenistan.
0: Evet, Dilan ile de bitireceğiz. Nesrin Şirvan,
1: Evet.
0: değil mi?
1: Evet.
2: Çok teşekkürler Ekten. 7 haftadır gerçekten aydınlandık. Ruhumuz
1: Estağfurullah.
2: doydu. Artık geriyatrik müzik demeyeceğim herhalde. Çok teşekkür ediyorum.
1: Evet, çok ben de ben, evet ve heyecanı yüksek tutalım. Dediğim gibi Sevdalinka daha da önemlisi şu Ermeni dosyasını bir açalım.
2: Az sonra.
0: Az
1: Asla.
0: sonra. Evet, pek
2: Pek
0: yakında.
2: yakında, pardon, pek yakında. Çok teşekkürler.
0: Çok
1: Ben teşekkür
0: teşekkürler.
1: ederim.
0: Bu hafta
1: Deniz.
0: program konuğumuz son 7 haftada olduğu gibi Yektan Türk Yılmaz'dı. Çok zevkli bir yayın gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta Salı günü aynı saatte buluşuncaya dek hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Ruhsar Dilli ve Hasan Turhanlı'ya teşekkür ederiz.
1: Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri. Avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru, o kız oğlan kız erdem dağlara kaldırılmış, ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru. Ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş, değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın, değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene, doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın, değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan, dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var, o koyuyor adama.
2: William Shakespeare, 66. Sone.
1: Çeviren Can Yücel.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: gürültü ve duman.
1: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekel ve Volkan Terzioğlu.
2: Salı geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
3: Reklamlar. Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.
10: Life on Mars. Karanlıkta kalmış müzikler.
3: Perşembe 22'de Apaçık Radyo'da. You operate the senses. I don't have control of we do you to each other. Hazırlayan ve sunan Clint Wiley. Each other.

0: Grounded.
1: Punk ve alt türleri arasında haftalık gezinti. Hazırlayan ve sunan Duygu Boz. Cuma geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.

0: Ladies and gentlemen.
1: Polikrom.
2: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
1: Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: Ladies and gentlemen.
1: Polikrom.
2: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
1: Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
1: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. Hitachi Yayınları.
2: Vahşi kafasını salladı. Hepsi çok korkunç görünüyor bana. Elbette görünecek. Istırap karşılığında kazanılan şeylerle kıyaslandığında şu andaki mutluluk çok sefil kalır. Ve tabii ki istikrar, istikrarsızlık kadar gösterişli değildir. Mutlulukta şanssızlığa karşı verilen mücadelenin ihtişamlarından hiçbiri yoktur. Günahla mücadelenin veya ihtiras ya da şüphe nedeniyle ölümüne altüst oluşların görkemini bulamazsınız mutlulukta. Mutluluğun yüce bir yanı yoktur. Kısa bir suskunluğun ardından, "Sanırım öyle," dedi Vahşi. "Fakat o ikizler kadar da korkunç olması gerekmiyor." Montaj masalarında uzun sıralar halinde dikilen tıpatıp cücelerin, Brantford tek raylı istasyonunun girişinde kuyrukta bekleyen ikiz sürülerinin, Linda'nın ölüm döşeğinin çevresinde kaynayan insan kurtların ve kendisine saldıranların sonsuz tekrarlanan suratının görüntülerini hafızasından silmek istercesine elini gözlerinin önünden geçirdi. Bandajlı sol eline bakıp ürperdi. Korkunç. Fakat ne kadar yararlı. Görüyorum ki Bokanovski gruplarımızdan hoşlanmamışsınız. Ancak sizi temin ederim ki bu gruplar her şeyin üzerine inşa edildiği temeli oluşturmaktadır. Bu gruplar devlet denen jeti sapmasız rotasında dengede tutan jiroskoptur. Denetçinin derin sesi heyecandan titriyordu. El hareketleri tüm uzamı ve karşı konulamaz makinenin atılımını anlatıyordu. Mustafa Mond'un söylevi neredeyse sentetik standartlara ulaşmıştı. "Merak ediyordum," dedi Vahşi. "Niye yaptınız onları? O şişelerden her istediğinizi elde etmeniz mümkün. Bu aşamadayken niye herkesi alfa çift artı yapmıyorsunuz?" Mustafa Mond güldü. "Gırtlağımız kesilsin istemiyoruz da ondan," dedi. "Mutluluğa ve istikrara inanıyoruz. Alfalardan oluşan bir toplum, eninde sonunda, istikrarsız ve sefil olmaya mahkumdur. Çalışanları sadece alfaların oluşturduğu bir fabrikayı düşünün. Yani ayrı olan ve akrabalık bağları olmayan, iyi bir mirasa sahip, özgür iradesiyle, sınırlar dahilinde, seçim yapabilecek ve sorumluluk alabilecek bireylerden oluşsun. Bir düşünün," diye tekrarladı. Vahşi düşünmeye çalıştı ama pek başarılı olamadı. Abes bir durum olurdu. Alfa olarak şişeden alınmış, alfa olarak şartlandırılmış bir insan. Epsilon yarım oronların işini yapmak zorunda kalsaydı, çıldırırdı. Çıldırır ya da her şeyi kırıp dökmeye başlardı. Alfalar, alfa işi yaptırmak koşuluyla tamamıyla sosyalleştirilebilirler. Epsilonlara özgü özverileri yalnızca epsilonlardan bekleyebilirsiniz. Çünkü epsilonlar için bunlar özveri değil, en az direniş sınırıdır. Şartlandırması, koşması beklenen çizgiyi zaten çizmiştir. Elinde değildir, yazgısı önceden belirlenmiştir. Şişeden alındıktan sonra da şişede kalmaya devam eder. Çocuksu ve embriyonik saplantılarla dolu görünmez bir şişede. Elbette her birimiz, düşünceli bir biçimde devam etti, bir şişede geçiririz yaşamımızı. Ama eğer alfaysak, şişelerimiz görece büyüktür. Daha dar bir alanda sınırlandırılsaydık, sürekli acı çekmemiz gerekirdi. Üst sınıfların yapay şampanyasını alt sınıfların şişelerine dökemezsiniz. Teorik açıdan bariz bir gerçektir bu. Fakat pratikte de böyle olduğu kanıtlanmıştır. Kıbrıs deneyinin sonucu inandırıcıydı. "Bu deney neydi?" dedi Vahşi. Mustafa Mond gülümsedi. Buna yeniden şişeleme deneyi de denebilir. Ford'dan sonra 473 yılında başladı. Yöneticiler, Kıbrıs adasının tüm sakinlerini boşaltıp, özel olarak hazırlanmış 22 bin alfadan oluşan bir grup yerleştirdiler. Tüm kültürel ve endüstriyel donanım kendilerine devredildi ve kendi işlerini kendileri idare etmek üzere bırakıldılar. Sonuç: tüm teorik öngörüleri tam olarak doğrular nitelikteydi. Toprak uygun şekilde işlenmemişti. Bütün fabrikalarda grevler çıkmış, yasalar hiçe sayılmış, emirlere karşı konulmuştu. Düşük seviyeli işlerde görev verilen bütün insanlar, yüksek seviyeli işler için sürekli entrikalar çeviriyor, buna karşılık olarak da yüksek seviyede çalışan insanlar ne pahasına olursa olsun konumlarını korumak için entrikalar çeviriyorlardı. 6 yıl geçtiğinde birinci sınıf bir iç savaşa girdiler. 22 bin insandan 19 bini öldüğünde, kurtulanlar hep birlikte dilekçe yazıp dünya denetçilerinden adanın yönetimini tekrar üstlenmelerini istediler. Denetçiler isteneni yaptılar. İşte bu da dünyanın görüp göreceği tek alfa toplumunun sonu oldu.

0: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
1: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. Itaki Yayınları.

0: Widget. Widget. Widget.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Edip Gürol'a teşekkür ederiz.

0: Fransız öpücüğü. Debout devant ses illusions,
1: une femme que plus rien ne dérange. 60'lardan bugüne Fransız müziği. Détenu de son abandon, son
0: ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.

Merhabalar, ben Devrim Özkan. Apaçık Radyo'da Fransız Öpücüğü başladı. Bu haftaki programımızda Fransa'nın önde gelen şarkı sözü yazarlarından Etienne Rodagil'in imzasını taşıyan parçalara kulak vereceğiz. Bu aslında yaz ayları boyunca aralıklı olarak devam edecek yeni bir serinin de ilk programı. Rodagil dışında Claude Lemel, Pierre Delanoë ve Jean-Luc Dabadie gibi isimlerin eserlerini ve kariyerlerini de ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz bu yaz. Bu haftanın açılışını ise 1968 ile 1980 arasında ağırlıklı olarak Rodagil'in kaleme aldığı şarkıları yorumlayan ve bir anlamda onun adının geniş kitlelerce duyulmasını sağlayan Julien Clerc'in 1970 tarihli ikinci stüdyo albümünde yer alan La Californie ile yaptık. Evet, 1 Ağustos 1941'de Fransa'nın güneyindeki Oksitanya bölgesinde yer alan Montauban'da dünyaya gelmişti. Etienne ya da gerçek adıyla Esteve Rodagil. Katalan Cumhuriyetçileri olan anne ve babası 1939'da Franco rejiminden kaçarak Fransa'ya gelmiş ve burada bir süre göçmen kamplarında yaşamak zorunda kalmışlardı. Esteva'nın doğduğu sırada ise aile Tarn-et-Garonne bölgesindeki Réalville'de ikamet ediyordu. Buradan babasının 2. Dünya Savaşı sırasında Setfon mülteci kampından Réalville'deki yabancı işçi grubuna nakledildiği sonucu çıkarılabilir. Gazeteci Max Lagaric, Rodagil'in ölümünün ardından kaleme aldığı yazıda şöyle bahsetmiş o günlerden. Ailesiyle birlikte büyük bir yoksulluk içinde yaşayan küçük Esteva, iskorbüt hastalığına yakalandı. Dişlerini korumayı ancak annesinin olağanüstü azmi sayesinde başardı. Annesi farklı fedakarlıklar sayesinde elde ettiği az sayıda limon sayesinde oğlunun dişlerini kurtardı. Savaş sonrası yılları Montauban'da geçiren aile 1953'te Paris banyosundaki Antony'ye taşındı. Henri IV Lisesi'ni bitirmesinin ardından 1959'da askerlik görevini Cezayir'de yapmak üzere orduya çağrılan Etienne askere gitmemeye karar verdi ve rotayı İngiltere'ye çevirdi. Londra'da İspanyol özgürlükçü çevrelerle ilişkisini sürdüren genç adam burada hem Bertrand Russell'ın 300'ler komitesinin antinükleer faaliyetlerine katıldı hem de rock'n'roll'la tanıştı. Asker kaçağı olmasına rağmen Fransa Büyükelçiliğinden bir vatandaşlık belgesi alarak öğrenci statüsünde askerliğini tecil ettirdi. Böylece Fransa'ya döndü ve yoldaşı Jean-François Brochard-Bosky sayesinde bir ilaç laboratuvarında tıbbi temsilci olarak işe başladı. Aynı dönemde sürgündeki İberya Özgürlükçü Gençlik Federasyonu'nda görev yapan Roda, 1963 yazında ise İspanya'da işlemedikleri bir bombalama suçlamasıyla idama mahkum edilen Joaquin Delgado ve Francisco Granado lehine yürütülen kampanyaya aktif olarak katıldı. Buna karşın ikili 16 Ağustos 1963'te Madrid'de idam edilecekti. 1966-67 yılları arasında sık sık Situasyonist Enternasyonel'in toplantılarına katılan genç adam Michel Franz'la birlikte Komünist Anarşist Gençlik yani GAS örgütünün kurucularından biri oldu ve 1967-68 yılları arasında örgütün teksirle çoğaltılan yayın organı Arkan için yazılar yazdı. Aynı dönemde Sorbonne'da İspanyolca öğretmeni olarak görev yapan ve bu nedenle sık sık Sorbonne meydanındaki L'Écritoire kafesine giden Etienne, uzun yıllar boyunca söz yazarlığını yapacağı Julien Clerc'le de Cartier-Latin'deki JAS militanlarının ve Louis Le Grand Lisesi'ndeki küçük anarşist grubun buluşma mekanı olan bu kafede tanışacaktı. Julien Clerc'le Etienne Rodagil'in tanışma hikayesinden detaylı olarak bahsedeceğiz az sonra ama bir müzik arası verelim önce dilerseniz ve Julien Clerc'in sözleri Rodagil imzalı şarkılardan oluşan ilk albümünden iki parça dinleyelim arka arkaya. Önce Yan Ele Dauphin, bunun ardından da zamanla Mayıs 1968 olaylarının sembollerinden birine dönüşen La Cavalerie.

Julien Clerc'den dinledik ki sözleri Etienne Rodagil imzasını taşıyan iki parçayı arka arkaya. Önce Yann et le Dauphin, bunun ardından da La Cavalerie. Az önce de bahsettiğim gibi 1967'nin Nisan ayında L'Écritoire kafesinde yolları kesişmişti Clerc ve Rodagil'in. Besteleri için bir söz yazarı arayışında olan Clerc kafeye girip "Burada benim için söz yazacak biri var mı?" diye sormuş. Arkasından bir ses "Ben" diye cevap vermişti. Bu sesin sahibi Etienne Rodagil'di. Bunun üzerine Julien onu ailesinin Bullerend'deki evine götürdü ve bestelerini dinletmeye başladı. Neleri sevip neleri sevmediğini anlattı. Bu buluşmanın sonrasında Julien'den afiş bastırmak için 200 frank borç alan, sonrasında da uzun süreliğine ortadan kaybolan Roda, 2-3 hafta sonra genç bir kadın aracılığıyla Julien'e üzerinde şarkı sözleri yazan bir kağıt gönderdi. Söz konusu sözler Clerc'in ilk albümünde yer alacak parçalardan biri olan La Tarantale'ye aitti. Hüzünlü bir aşk hikayesini anlatan bu sözler uzun yıllar sürecek bir dostluğun ve iş ortaklığının da başlangıcı anlamına geliyordu. O dönemden şöyle bahsediyor Julien Clerc. "Etienne benden yaşça daha büyüktü ve zihinsel ve fiziksel anlamda çok güçlüydü. İnanılmaz bir ikna kabiliyeti vardı. Dediklerini her zaman anlamıyordum. Nereye varmak istediğini bilmiyordum ama bunun bir önemi yoktu. Onunla hep aynı fikirde olmuyordum ama onun anarşist şair karakteri beni etkiliyor. Ben de isyan ve özgürlük imgeleri uyandırıyordu." Onunla çalışma süreci hakkında ise şu ifadeleri kullanmış sanatçı. "Etienne sık sık ortadan kayboluyordu. Gizemli biriydi. Bana ne yaptığını söylemiyordu, ben de sormuyordum. Burjuva kesimden Nadine diye bir kızla evlendiğini ve o ve annesiyle birlikte Antony'de bir toplu konutta yaşadıklarını biliyordum. Etienne bana bazılarını kabul ettiğim, bazılarını da geri çevirdiğim şarkı sözleri veriyordu. Ondan belirli bir konu hakkında yazmasını talep etmiyordum. Rodagil'e bir şarkı teması verilmez. Bana öylesine getirdiği şarkı sözlerini ve içerdikleri gizemi seviyordum. Onlarca yıl süren ortaklığımız boyunca ondan sadece iki şarkı istedim. Biri Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile çalıştığım zamanlarda yaptığım görevi yansıtmasını istediğim refüjiye, yani mülteci. Diğeri de Frans Gal'den ayrıldığım zaman yaşadığım acıyı ifade eden Souffrir Partois, Ne Pas Souffrir'di. Bunların dışında hep ayrı ayrı çalıştık ve şarkıları piyanonun önünde birlikte tamamladık. Biz de şimdi sözleri Etienne Rodagil, müziği ise Julien Clerc imzasını taşıyan iki parçaya kulak vereceğiz. Önce bu ortaklığın başlamasını sağlayan 1968 tarihli La Tarantelle'yi Julien Clerc seslendirecek. Bunun ardından da Clerc'in 1971 tarihli albümde yer alan ve zamanla sanatçının en sevilen parçalarından biri haline gelen Söneriyen'i Julien Clerc ve Pascal Obispo'dan bir canlı performans kaydıyla dinleyeceğiz.

Önce Julien Clerc'den dinledik ki sözleri Etienne Rodagil, müziği ise kendi imzasını taşıyan La Tarantelle. Bunun ardından daha Julien Clerc ve Pascal Obispo, sözleri yine Rodagil tarafından kaleme alınan Sönerien'i seslendirdi. Bu şarkının da ilginç bir hikayesi var. Şöyle anlatıyor bunu Clerc. Etienne'le sık sık başıma geldiği gibi bu şarkının da ne demek istediğini ancak daha sonra anladım. Bir metin elime geçtiğinde hemen müzisyen refleksim devreye giriyor. Bunun üzerine ne tür bir müzik koyacağım diye düşünüyorum. O yüzden önce akılda kalıcı bir melodiye odaklanıyorum. Tabii ki genel olarak metnin ne anlattığını, ne demek istediğini kavruyorum ama bugün bana gelen metinler daha basit. Etienne döneminde ise anlamları hemen kavranamıyordum. Sonradan öğrendim ki bu şarkıda göründüğü kadar neşeli bir şarkı değilmiş. Etienne bunu eşi Nadine'in ailesinden birinin ölümü üzerine onu teselli etmek için yazmış. O yüzden bir önemi yok, biliyorsun zaman geçiyor diye devam eden sözleri kaleme almış. Bunu ancak daha sonra öğrendim. Az önce Julien Clerc'in Franz Gall'le yaşadığı ayrılık sonrasında Etienne Rodagil'den bununla ilgili bir şarkı yazmasını istediğinden söz etmiştim. Bu şarkının ortaya çıkış sürecine de göz atacak olursak 1969'un Aralık ayında Marrakeş'te yapılan bir fotoğraf çekimi sırasında Salut Le Copain dergisi Julien Clerc'le Franz Gall arasındaki aşk hikayesini kamuoyuna açıklamıştı. Clerc'in çevresine göre bu tutku artık gizli tutulmalıydı. Çünkü hayran kitlesinin %90'ı genç kızlardan oluşuyordu ve bu ilişki onları üzebilirdi. Hayranları için Julien'in kalbi boşta olmalıydı. Bunun sonrasında çift bir daha asla birlikte görülmedi. Franz Gall nişanlısının konserine geldiğinde gazeteciler ve hayranlar tarafından tanınmamak için kılık değiştirmek zorunda kalıyor ve bu durum bazen çiftin zor anlar yaşamasına yol açıyordu. Öte yandan Franz Gall yıllardır durgunlaşan kariyerini yeniden canlandırmak istiyordu. Julien Clerc de ona sözleri Etienne Rodagil imzalı Chasse Neige adlı bir şarkı besteledi. Ne var ki parça beklenen başarıyı yakalayamadı. Julien Clerc ise bunun aksine 1970'lerin başında binlerce genç kızın yeni romantik idolü haline gelmişti. Franz Gall ilişkide kendini gitgide daralmış hissediyor. Kendini bir yer bulmakta zorlanıyordu. Sonunda Julien'i terk etti Franz, sonra geri döndü ama bir süre sonra karar değiştirip yeniden gitti. Julien ise bu durum karşısında çaresiz hissediyordu ve derin bir yara almıştı. 1973 yılının Ekim ayındaki Olimpia konserleri sırasında artık hiçbir şeyi kontrol edemiyormuş gibi görünüyordu. Kişisel sorunları onu tamamen ele geçirmişti ve Franz'ı unutamıyordu. Gece yarısı ona telefon ediyor, geri dönmesi için yalvarıyor ve sonunda kendisinin genç ve bencil olduğunu itiraf ediyordu. Menajeri Bertrand Delabbé ise onu sertçe azarlıyor ve kariyerini tehlikeye atmaması için kendini toparlamasını istiyordu. Julien seyircisine duyduğu saygıdan ötürü toparlandı. Ancak hala kasvetli bir ruh hali içindeydi. Sanatçının bir sonraki albümü sade bir şekilde Numero 7 adını taşıyordu. Siyah kapağıyla adeta bir ölüm ilanı gibi duran bu albüm büyük ölçüde Frans ile ayrılığından esinlenen melankolik şarkılardan oluşuyordu. Julien albüm için kariyerinde ilk kez Etienne Rodagil'e bir şarkı sözü siparişi verdi. Franz Gall'in ona geri dönmesi için özel olarak yazılmış bir metin istiyordu. İşte Souffrir par toi n'est pas souffrir, senin yüzünden acı çekmek acı çekmek değildir şarkısı da bu şekilde ortaya çıktı. Buna karşın Franz Gall geri dönmedi. Zira o sırada Veronique Sanson'la yaşadığı ayrılığın acısını yeni yeni geride bırakan Michel Berger ile tanışmıştı. Julien Clerc'in 7. stüdyo albümü ise 1975'in yaz aylarının başında piyasaya çıktı ama ticari anlamda büyük bir başarı elde edemedi. Biz de şimdi önce bu parçayı dinleyeceğiz Julien Clerc'den. Bunun ardından da Rodagil'in sözlerini İskoç bir ressamın tablosundan aldığı ilhamla yazdığı Le Patineur'de sabahtan akşama kadar tek bacağı üstünde buz pateni yapan bir adamın hikayesini anlatacak sanatçı bize.

Julien Clerc geldi Apaçık Radyo mikrofonlarına. Sözleri Etienne Rodagil imzasını taşıyan iki parçayla. Önce Souffrir Partout N'est pas Souffrir. Bunun ardından da Le Patineur. Julien Clerc'in sözleri Maurice Vallée ve Rodagil'e ait parçalardan oluşan 7. stüdyo albümünün dikkat çeken parçalarından biri de 1976'da single olarak da yayınlanan This Melody'ydi. Bestesi Polinezya kökenli tropikal esintiler içeren parçanın ilgi çekici bir özelliği de İngilizce bir isme sahip olmasıydı. Buna karşın şarkıda sadece tek bir dize İngilizce olarak yazılmış, şarkının geri kalanı Fransızca olarak kaleme alınmıştı. Fransa dışında Belçika ve Hollanda'da da büyük ilgi gören parça Hollanda listesinde bir numaraya kadar tırmanmış. Bunun yanı sıra İspanya ve Portekiz'de 45'lik olarak piyasaya çıkmıştı. Biz de şimdi önce bu parçayı dinleyeceğiz Julien Clerc'den. Bunun ardından da 1972'de piyasaya çıkmasının ardından zamanla bir klasiğe dönüşen Sion Chanté adlı parçasıyla bizlerle olacak sanatçı. Sözleri Etienne Rodagil tarafından kaleme alınan şarkı 70'li yıllar Fransa'sındaki özgürlük ve kaygısızlık ruhunu yansıtıyor. Dinamik ritmi ve pozitif mesajıyla insanları bir araya gelip mutlu anlarını paylaşmaya davet ediyor. Aynı zamanda müziğin bir sosyal bağ olarak taşıdığı önemi de vurguluyor. Yayınlandığında Fransa listesinde 8. sıraya kadar yükselen şarkı Hollanda, Belçika ve İsviçre listelerinin üst sıralarında yer almayı da başarmıştı. Biz de şimdi Julien Clerc'in bu iki parçasına kulak verelim.

Julien Clerc'den dinledik sözleri Etienne Rodagil imzasını taşıyan iki parçayı arka arkaya. İlk olarak This Melody, bunun ardından da Sion Chanté. Clerc-Rodagil ortaklığı 80'li yıllarda Julien Clerc'in söz yazarı ekibine Jean-Louis Dabadie'yi eklemesiyle sıkıntılı bir sürece girdi ve bu durumdan kıskançlık duyan Rodagil'in ekibi terk etmesiyle sonuçlandı. Bu ayrılıktan önümüzdeki programda daha detaylı olarak bahsedeceğiz ama şimdi Etienne Rodagil'in 70'li yıllarda farklı iki sanatçı için kaleme aldığı parçalara kulak verelim dilerseniz. Bunlardan ilki Barbara'nın 1972 tarihli Amour Incestueux adlı albümde yer alan Le Bourreau. Bu aynı zamanda Rodagil'in Barbara için yazdığı ilk ve tek şarkı olma özelliğini de taşıyor. Parçada gece yarısının en derin doruğunda ilerliyor hayatın içinde cellat. Ben yavaşça alay ediyorum onunla bir kış günü gibi baharda kalan en son kırağı gibi yazın önce hattında bu cellatla sözleriyle ölümden bahsediliyor aslında. Bu da akıllara ister istemez Barbara'nın bu parçadan 5 yıl önce kaleme aldığı La Mort yani ölüm adlı parçayı getiriyor. Bu şarkının ardından sağ yine 1972'de bu kez Mort Schumann tarafından seslendirilen Brooklyn by the Sea adlı parçayı dinleyeceğiz. Şarkı Brooklyn'in deniz kenarında yer alan Brighton Beach semtini konu alıyor. Mort Schumann'ın kendisi de orada doğduğu için son derece kişisel bir parça bu aynı zamanda. Rodagil Brighton Beach'i küçük Karadeniz olarak betimlemiş ve 2. Dünya Savaşı sonrası Doğu Avrupa'dan göç eden Polonyalılar ve Ukraynalı Yahudilerin eski hikayelerini, yenilgilerini, sürgünlerini ve anılarını paylaştığı bu nostaljik sahil semtini resmetmiş parçada. Mort Schumann'da besteye geleneksel Doğu Avrupa ve Yahudi müziğine ait melodiler ekleyerek bu nostaljik atmosfere katkı sağlamış. Biz de şimdi önce Barbara'dan Le Bourreau'yu, bunun ardından da Mort Schumann'dan Brooklyn by the Sea'yi dinleyelim dilerseniz.

Sözleri Etienne Rodagil imzasını taşıyan 1972 tarihli iki parça dinledik arka arkaya. Önce Barbara'dan Le Bourreau, bunun ardından da Mort Schumann'dan Brooklyn by the Sea. Evet, şarkı sözü yazarı Etienne Rodagil'in yaşamını ve eserlerini mercek altına aldığımız ilk programın sonuna geldik artık. Bu haftaki program Rodagil'in kariyerinin ilk dönemlerinde ağırlıklı olarak Julien Clerc'le çalışmasından dolayı bir Julien Clerc özel programını da andırdı belki ama önümüzdeki hafta usta söz yazarının François Hardy, Johnny Hallyday, Claude François ve Vanessa Paradis için kalem aldığı parçalardan da bahsedeceğiz. Rodagil'in Claude François için yazdığı Alexandria Alexandra ve Manolia Forever şarkıları ayrı bir önem taşıyor. Zira entelektüel yönü ağır basan ve yazdığı sözler daima edebi bir derinlik içeren Rodagil'in repertuarının neredeyse %70'i uyarlamalardan oluşan ve göreceli olarak daha hafif şarkılar seslendiren Claude François ile çalışmayı kabul etmesi o dönemde şaşkınlık yaratmıştı. Aynı zamanda söz konusu iki parça François'ın trajik bir şekilde hayatını kaybetmeden önce kaydettiği son şarkılardı. Tüm bunlardan önümüzdeki hafta detaylı olarak bahsedeceğiz dediğim gibi ama bu haftanın kapanışını yine Julien Clerc tarafından seslendirilen bir şarkıyla yapacağız. Bir köprü yaptım hayatımdan senin hayat akışının üzerinde. Çatırdıyor mutlu ayaklarının altında. Esniyor gecelerinin kanat çırpışıyla. Dans et orada, dans et orada sözleriyle başlayan Dans Zi adlı parça Rodagil'in kelimeleri ve metaforları kullanma konusundaki tüm ustalığını gözler önüne seriyor. Biz de şimdi Julien Clerc'e bırakalım dilerseniz mikrofonu. 1974'te piyasaya çıkan bu parçayı 1994 yılına ait bir canlı performans kaydıyla seslendirmesi için. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek hoşça kalın. J'ai fait un pont de ma vie

0: Fransız öpücüğü. Debout devant ses illusions,
1: une femme que plus rien ne dérange. 60'lardan bugüne Fransız müziği. Détenue de son abandon,
0: son ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Edip Gürol'a teşekkür ederiz.

0: Lütfen şu pila kitaba kor musunuz? Çabuk.
1: Radyo.
2: Radyo.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Söyleyeyim mi?
4: Söyle tabii.
1: Apaçık Radyo.

0: Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur.
1: Merhaba herkese. Apaçık Radyo'da Dünya Mirası Adalar programına başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Nevin Sungur. Teknik Masa'da Andrei Gritsku bizimle beraber. Teşekkürler Andrei. Bugün Derya aramızda değil. Anlayacağınız üzere yoğun bir dönemin içinden geçiyor kendisi ve kısa bir süreliğine izin istedi. Ama önümüzdeki haftadan itibaren yeniden birlikte olacağız kendisiyle. Biz özledik. Eminim sizler de özlemişsinizdir. Şimdi ülke gündemi malum, hepimizin gözü kulağı bir yandan Ankara'da yaşanan gelişmelerde ama yaşadığımız yerlerdeki sorunları da konuşmayı ihmal etmememiz gerekiyor. Hem konuşacağız hem çözüm aramaya devam edeceğiz. Çünkü bildiğimiz gibi, hepimizin bildiği gibi demokrasi ve katılım sadece ülke ölçeğinde değil, mahallemizde, sokağımızda ve yaşadığımız kentte de anlam kazanıyor. Şimdi bugün yine adalarda son dönemde tartışma yaratan bir konuyu tekrar gündeme getiriyoruz. Yaklaşık 2 hafta önce bir grup lüks otomobil sahibi insanın araçlarını, bu lüks araçlarını çıkarma gemisiyle Büyükada'ya getirerek 19 Haziran'da bir etkinlik düzenlemeyi planladıklarından bahsetmiştik. Ve bu etkinliği de işte dronlarla, kameralarla çekip işte uluslararası medyada, uluslararası platformlarda yayınlayacaklarını ve böyle bir hayalleri olduğundan bahsetmiştik. Şimdi bunu savunanlar bu büyük bir tanıtım olacağını düşünüyorlar. Adaların dünya çapında uluslararası görünürlüğünün artacağını ve bir marka değeri yaratacağını öne sürüyorlar adaların. Şimdi yine 2 hafta önceki programımızda Turgut Kartal, toplumsal araştırmacı Turgut Kartal ile bunu konuşmuştuk ve bu tür kararların kamusal alan, kent hakkı ve katılım açısından ne anlama geldiğinden bahsetmiştik. Şimdi bugün adalarda yaşanan tartışmada tam olarak bu nedenle çok önemli aslında. Yani çünkü adalar yalnızca güzel manzaralardan oluşan bir vitrin değil. Burada yaşayan insanların evi. Dünyada çok az örneği kalan araçsız yaşam kültürüyle, yaya önceliğiyle ve kamusal karakteriyle de çok özel, pamuklara sarılarak korunması gereken bir yer. Şimdi bu tartışmanın bir başka boyutu daha var. Hemen lafı toparlayacağım, konuklarım var çünkü. Adalarda faaliyet gösteren çok sayıda sivil toplum kuruluşu olduğunu hepimiz biliyoruz. Mahalle meclisleri, yurttaş inisiyatifleri bulunuyor. Ama buna rağmen bu tür önemli kararların, ki daha önce bunları yaşadık işte azmanbüslerde, başka meselelerde, faytonların kaldırılmasında, bu tür önemli kararların burada yaşayan insanların görüşü ve yeterli katılım sağlanmadan gündeme gelmesi ciddi bir rahatsızlık yaratıyor. Bir tarafı da şöyle, şimdi bu tür etkinliklere karşı çıkanların küçük ve marjinal bir grup olduğu yönünde bazı değerlendirmeler de oluyor ki bu da çok yanlış. Çünkü mahalle meclislerinden sivil toplum örgütlerine, çevre ve kültür mirası alanında çalışan birçok yapıya baktığımızda bunun da hiç işte küçük bir kesim olmadığını görüyoruz. Ve sadece onlar değil, tabii ki burada yaşayan adalı halkın da büyük bir bölümü bu tür meselelere karşı duruyor. Şimdi sorulması gereken soru şu: adaların geleceğini burada yaşayanlar mı belirleyecek, yoksa adalar giderek dışarıdan gelen ekonomik ve ticari beklentilerin şekillendirdiği bir gösteri alanına mı dönüşecek? Çok uzattım biliyorum ama biraz giriş yapmak ve bu meseleyi açmak ihtiyacı hissettim. Şimdi bugün biraz tüm bunları peşine düşeceğiz. Konuklarım Dünya Mirası Adalar Derneği üyesi Kamer Alyanakya ve Nizam Mahalle Meclisi temsilcisi Hatice Kaymak. Hoş geldiniz ikiniz de. Çok teşekkürler katıldığınız için yayınımıza.
2: Teşekkürler.
3: Hoş bulduk.
1: Şimdi öncelikle Kamer Alyanaklı'yla başlayalım isterseniz. Kamer, sen bu süreci yakından biliyorsun, bu etkinlik planlarından. Ve yeni bir gelişmeler de var sanırım. Bir kısaca özetler misin? Ne yaşandı, neler yaşadık bugüne kadar? Onun sonrasında devam edelim tekrar konuşmaya.
3: Şimdi 11-12 Mayıs günlerinde benim bir arkadaşım böyle bir etkinlik planlandığını, lüks bir otomobil markasının gezi ve teşhir amaçlı Büyükada'ya 25-30 civarında araçla gelip adaları tanıtacak bir etkinlik, detaylarını bilmediği bir etkinlik hazırlığında olduğunu duyduğunu ve benim bundan haberdar olmam gerektiğini düşündüğünü söyledi. Ben önce inanmak istemedim ya, şaka mı, şu mu, bu mu derken içim içime sığmadı. Yani nasıl olabiliyor böyle bir şey? Kim böyle bir şeye yeltenebilir? Adalar bizim huzurlu, sessiz, sakin ve motorlu araçlara kapalı bir yer olarak biliniyor. Adaların üzerinde motorlu araçların ne derece zarif olurlarsa olsunlar motorlu araçlarla yani tanıtmak, dünyaya tanıtmak zaten çelişkili bir tanıtım girişimi ve olmadığı gibi, ya adaları olduğu gibi değil, olmadığı gibi tanıtmak anlamına geldiği için ben de herhalde dedim bu bir fikirdir, ham bir fikirdir, vazgeçerler veya yetkililer de izin vermez diye düşündüm. Çünkü sonuçta onlar da adaların hem geçmişini biliyorlar, hem bugününü biliyorlar, hem de gelecekte sürdürülebilmesinin önünde bizlerin bir şekilde düşündüklerimizi özümseyip adaların sürdürülebilmesi için doğruları yapmak üzere göreve gelen toplum hizmetkarları sonucunda bir kısmı seçiliyor, bir kısmı atamalarla görev başına geliyor ama dolayısıyla yine de bir araştırayım dedim. Markanın hangisi olduğunu söylemişti bana arkadaşım. O marka sahibi otomobillere kim sahip? Bir baktım geçmişte nasıl etkinlikler olmuş falan filan. Bir isim orada ön plana çıkıyordu. O isme öncü diyelim. Ben bu öncü kişinin benimle sosyal medyada yaklaşık 35 tane müşterek arkadaşı olduğunu gördüm. Oradan hareketle bir iki arkadaşıma daha sordum ettim. Baktım öncü kişi aslında onlardan bir iki tanesini aramış. Ve hafta sonu yani 16, 17, 18 Mayıs günleri civarı adaya da geleceğini öğrendim. Daha detaylı çalışmalar ve izin süreçlerini başlatmak için. Bu minvalde Büyükada'da 18 Mayıs sabahı kendisiyle kameral yanak yan olarak, yani herhangi bir derneği veyahut da Adalar Kent Konseyi'ni temsil ederek değil, hatırlı dostluklara binaen ben ve yine sivil toplum bileşenlerinde gayet aktif bir kişilik olan bir diğer Büyükadalı'yla birlikte ikimiz bu öncü ve heyetiyle bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmede az sürmedi, 2,5-3 saate yakın bir görüşme oldu. Onlar etkinliklerini anlattılar. İşte tanıtım için çok yararlı olacağına inanmışlar. Ve işte bu tür etkinliklerin geçmişte nerelerde yapıldığından örnekler verdiler.
1: 30'a yakın araçtan bahsediyorlar, değil mi?
3: Evet, ve bu etkinliğin bu markanın Türkiye distribütörünün dahil olmadığı bir şekilde gerçekleşeceğini söylediler. Yani bu bir meraklı grubu, bu markanın sürücülerinin ya da araç sahiplerinin oluşturduğu bir meraklı grubunun düzenleyeceği bir zarafet geçidi gibi bir etkinlik düşünmüşler. Şehrin içinden ya da adanın içinden artık otellerin ana yollardan geçerek veya geçmeyerek, çünkü araçlar hassas araçlar. Herhalde altı vurabilir, edebilir diye. En sonunda da bir yerde muhtemelen Dilburnu'nda bunların sergilenmesi ve bunların da bütün hepsinin 15-20 drone aracılığıyla çekilmesi sonucu yapılacak tanıtımın adalara çok şey katacağına inanmışlar.
1: Ve size de bunu anlatıyorlar yani
3: Bunu
1: görüşme
3: anlattılar.
1: içerisinde. Evet.
3: Evet. Akabinde ben ve diğer değerli arkadaşım sırayla sözler aldık. Zaten biz açık yüreklilikle gittik oraya. Yani onları dinlemeye
1: Evet.
3: gittik. Dostluğa binaen gittik. Onlar da bir şekilde direkt yetkililere gittikleri aynı gün bizimle sonuçta oturdular, konuştular dostluklara binaen. Ve bu etkinliği anlattılar. Muhtemelen bizim ikna olacağımız ya da çok bizim de pozitif karşılayacağımızı düşünmüş olabilirler.
1: Bir şey rica edeceğim. Şimdi süre problemimiz vardı.
3: Tamam.
1: Biraz daha toparlayarak anlatabilir misin? Çok çok teşekkür ederim.
3: Biz bu etkinliğin adalara uygun olmadığını, adaların yavaş, sakin huzurlu bir yer olduğunu, motorlu, hele ki egzozlu motorlu fosil yakıtlı araçların adalarda gezinmesinin adaları yanlış tanıtacağını, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün bile adaya gelişlerinde önüne sunulan otomobilleri reddettiğini, sadece yürüyüş ve fayton yardımıyla gideceği yerlere gittiğini anlattığımızda ilgiyle dinlediler. Bizlere hak verdiler, hak verdiklerini söylediler, takdir ettiklerini söylediler. Ancak yine de öyle bir inanmışlık vardı ki etkinliklerimi bu süreçleri sürdürüp sürdürmeyeceklerini tam anlayamadık o gün. Bizi sadece dinlediler, bizim onları dinlediğimiz gibi. Biz onları ikna etmeye çalıştık. Dedik ki asıl zarafet arabalarımızla adalarda bulunmak, gezinmek, adalarda teşhir etmek ve asıl güzel tanıtım böyle yapılmaz bizim kanaatimizce. Şehirde, yani İstanbul'da, adaya gelmeden önce bütün zarafet geçitinizi tamamen tamamlayabilir. Vapurlarla,
1: Adalara evet diye.
3: yelkenliyle, motorla, tüm diğer yaşayanlar ve ziyaretçiler gibi adalara bu şekilde gelir. Lüks otomobil sahibi olanların bile adaya başka türlü geliş yolunun olmadığını dünyaya böyle tanıtırsınız. Adalar bugüne kadar her tanıtıldığında bu şekilde tanıtılıyor. Bundan farklı bir şekilde tanıtmak yanlış tanıtıma girer dedik. Ve asıl zarafet dedik.
1: Odur tabii.
3: Varsayalım ki izinleri aldınız. İzinleri almış dahi olsanız asıl sizden beklenen zarafet. Çünkü hiçbirimiz bugün böyle lüks otomobil araçlarına herhalde yerinizde oturarak sahip olmadınız. Hepiniz iyi kötü sosyal hayatın içindesiniz. Olgun
1: Evet.
3: insanlarsınız. Bu zarafeti sizlerden, hele ki bu kadar hatırlı dostlar da varken, daha kaynağında bu izinleri almış dahi olsanız, bu zarafeti sizden, bu göstermenizi bekleriz dedik. Yani burada onay makamı olarak birkaç imzaya başvurmak yerine hatırlı dostlarınızın gönül makamına başvurun dedik. Özetle bunu yaptık.
1: Ama ondan sonraki süreçte anladığım kadarıyla ki bugün yeni gelişmeler var olduğunu konuşmuştuk. Gerekli yerlere başvurulmuş anladığımız kadarıyla izinler o anlamda bir sürece girmiş ve sizin bu ikna çabalarınıza rağmen ve var olan adalardaki bu nasıl diyeyim isteksizliğe rağmen bu tepkilere rağmen bu plan, bu proje devam ediyor gibi gözüküyor şu anda, öyle mi?
3: Evet, ben bu ziyaret buluşmasından sonra, bu nezaket buluşmasından sonra bir nezaket mesajı yazdım
1: Evet.
3: öncü kişiye. Buna 2 gün boyunca ben yanıt almadım, herhangi bir emoji de almadım çünkü iletişimimiz başlamıştı. Bunun üzerine artık bayrama girecektik. 9 günlük bayramda da çok, yani herhangi bir başvuru için zaman kaybı yaşayacaktı adalılar. Dolayısıyla ben 21 Mayıs sabahı zannederim adalı WhatsApp gruplarında
1: Paylaştın, evet.
3: bildiğim kadarıyla bu etkinliği paylaşmak yoluna gittim. Bildiğim kadarıyla. Ve ondan
1: Anladım.
3: sonra da bana inananlar oldu. Çeşitli kelimelerle, hani bizi argo tabiriyle bizi kafalama, ya da bizi olsa olsa kafalıyorsundur gibi diyenler oldu. Ama yakın zamana kadar, hani düne kadar da yine hala ya bunun kaynağı nedir, kökeni nedir, bir resmi bir bilgi yok, belge yok. Biz kendi kendimize gelin güvey mi oluyoruz? Neye tepki oluşturuyoruz belli değildi.
1: Ama
3: Daha
1: yani
3: düne kadar.
1: sonuçta bir bugünkü gelişmeye göre bir izin alındığına dair bir şey var. Bu arada yani sen belki ismi söylemekten imtina ediyorsun ama bu grubun başında yani bu organizasyonun başında da Uğur Işık var. Daha önceki programımızda da bunu söylemiştik, bu ismi zikretmiştik. Kendisi bu lüks araçların bir fan klubunun o başında ve hani kendisi bu tür lüks araçlardan ya da işte hız meselesinden anladığımız kadarıyla hoşlanan bir isim. Ve hani burada ismini zikrettiğimiz için tabii ki kendisine cevap hakkı doğuyor. Lütfen eğer bize anlatmak isterse ne yapmak istediklerini ve nasıl bir düşünce içerisinde olduklarını da lütfen bu programa konuk etmeyi tabii ki çok isteriz. Kendisini de onu şu anda belirtelim.
3: Evet, ikinci defa davet etmiş oluyorsunuz
1: Evet,
3: böylelikle.
1: ikinci defa davet etmiş oluyoruz. Şimdi mesele böyle ve bu meselenin de tabii duyulmasıyla farklı gruplardan, farklı insanlardan tepkiler oluşmaya başladı çok haklı olarak. Ama şimdi bu hani sen de biraz önce bahsettin hani insanlar kimi zaman inanmıyor da kimi zaman bu tür organizasyonların olumlu bir katkısı olacağını düşünüyorlar adalara. Yani kendi belki iş yerleri var o anlamda bir katkı ve beklentileri olduğunu düşünerek ki daha önce işte bu yine hız içeren bir bisiklet yarışması da söz konusu olmuştu ve adalılar bunu da istemediklerini söylemişlerdi ama buna rağmen düzenlendi. Çünkü hız adalara uygun bir şey değil. Hız olduğu zaman kaza riski çok yüksek oluyor ve biz burada hayvanlarımızla beraber yaşıyoruz. Yani sadece kendimize ait olan hayvanlar değil, bu adanın hayvanlarıyla ve bu hayvanlarda bu tür organizasyonlarda çok savunmasız kalıyorlar ve çok zarar görüyorlar. Bu da işin çok önemli bir tarafı. Bu yüzden de istemiyoruz. Ama bu da çok yanlış anlaşılıyor bir taraftan. İnsanlar diyor ki işte siz adada hiçbir şey yapılmasını istemiyorsunuz. Yok hani azman büsleri de istemiyordunuz. Orada ulaşım yok. Yok işte faytonlar kaldırıldı diye niye üzülüyorsunuz falan. Bir sürü eleştiriye de maruz kalıyoruz. Ama tabii bizim şimdi ben Hatice Hanım'a söz vermek istiyorum. Çünkü bütün bu organizasyonlar, bütün bu değişimler, verilen kararlar aslında adalıların hayatını birebir etkiliyor ve biz burada hani ne istiyoruz, ne yapmak istiyoruz? Yani şimdi biz 30 tane arabanın geçiş törenini mi izlemek istiyoruz Hatice Hanım?
2: Merhaba,
1: Merhaba,
2: öncelikle
1: hoş geldiniz.
2: ben de çok kısa kısa değineceğim. Zaten süre sorunumuz var. Bence artık ben bu koruma kurulu kararları şunlar bunlar bunlara değinmeyeceğim bu arada. Herkes bıktı onlardan çünkü ve yeri geldiğinde bunların çiğnendiğini de görüyoruz.
1: Çok kolaylıkla.
2: Evet, başka bir açıdan bakmak lazım. Adalılar ne istiyordan çıkıp turist olarak günübirlik ya da konaklamalı turist olarak gelen kişiler adalara niye geliyor? Ona oradan belki yola çıkmak lazım. Niye geliyorlar ya da başka bir yere insanlar? Kültürel miras unsurları nedeniyle nedir bunlar? Doğal doğa değerleri ve adada bunlar çokça var zaten. Kültürel değerler nedeniyle geliyorlar. Şimdi Türkiye'nin ben genel olarak şey yapacağım. Çünkü bir bu tip organizasyonlarda, faaliyetlerde genel bir davranış şekli geliştirmezsek kurum, kuruluş, adadaki ya da sivil toplum kuruluşları olarak bir genel davranış şekli geliştirmezsek sürekli olarak böyle taleplerle tek tek uğraşıp enerji harcamak zorunda kalacağız. Bugün lüks bir araba markası olur. Yarın geçmişte biliyorsunuz bir enerji içeceği.
1: Evet.
2: Ondan önce yine bir adalı grubun derneğin adını vermek istemiyorum. Sponsoru olduğu için yine araçların gelip teşhir edildiği bir alan olabilir. Bizim bunlarla tek tek uğraşmak ve tek tek sürekli bütün ada halkı olarak enerji sarf etmemizi de doğru bulmuyorum. Bu yüzden en başta bu faaliyetler nasıl planlanır, nasıl onaylanır, neye göre karar verilir? Hatice'nin, Kamer'in, Nevin'in görüşüne göre mi? Yoksa bir turizmin etik ilkelerine göre mi karar alınır? Bunu konuşmamız ve bununla ilgili bir yöntem geliştirmemiz gerekir. Şimdi Türkiye Dünya Turizm Örgütü'ne üye ve onun ilkelerini kabul etmiş durumda. Ve o Dünya Turizm Örgütü'nün turizmin etik ilkeleri başlığı altında söylediği bir şey var. Bir ilçedeki, ülkedeki, şehirdeki doğal ve kültürel değerleri koruyacak olanlar diyor. Ve en başta en çok yerel halk korumalıdır diye bu resmi bir yazısı var ve Türkiye'nin kabul ettiği bir şey bu. Yerel halk, işletmeler, devlet ve turistler oradaki çevreyi ve kültürel mirası korumaktan sorumludur diyor. En çok da orada oturanlar. Peki burada oturanlar derken bir faaliyet yürütülürken ya da bir faaliyete izin, onay verilirken ne yapmak lazım? Yerel halkın temsil edildiği oluşumlarla işbirliği içinde olmak lazım. Bu genelde bu kamusal kuruluşlar olmuyor bunlar. Çünkü onlar hiçbirini ayırmadan söylüyorum. Merkezi ya da yerel yönetimleri ayırmadan söylüyorum. Genel olarak masa başında verilen 3-5 maddeye göre verilen kararlar. Halbuki yerel halkı temsil eden en önemli oluşumlar mahalle meclisleri ve kent konseyleridir. Neden? Her kesimden, her siyasi görüşten, her eğitimden, her cinsten kişinin olduğu, kişilerin oluşturduğu bir mahalle meclisi var adalarda da ve onların aldığı kararlar bir dernek başkanının tek başına aldığı karar gibi değil. Tüm herkesin birlikte bir araya gelerek bir görüş birliği içine vardıkları kararlar diyeyim. Cümleyi tam toparlayamasam da. Bu yüzden de biz sorulsun demiyoruz ama katılımcılık çok önemli. Bakın şey olarak yayınlarda bile diyor ki özellikle kültürel miras alanları olan yerlerde, destinasyonlarda faaliyetler belirlenirken tüm ilgili kurum, kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları arasında bir işbirliği olmalıdır ve hepsinin görüşü alınmalıdır deniyor. Yani elimize resmi bir istek yazısı gelebilir. Bu lüks bir araba markası, enerji içeceği şu bu olabilir. Ama biz buna oturup da masa başında kendi kendimize yetkimiz var diye karar veremeyiz. Ve şunu da unutmamamız lazım. Hep marjinal grup, marjinal grup
1: Evet.
2: vesaire deniyor. Halbuki biz bu korumayı tüm en çok İstanbul'dan gelenler için yapıyoruz. Günde 60-70 bin kişinin geldiği bir destinasyonu, bir ilçeyi, bir alanı korumak zorundayız. Ben de biliyorum açıkçası benim bundan bana ne faydası var gelip bu konularla ilgili çalışmanın. Ben burada keyfime bakarım. Bir sürü adalılar için de aynı durum geçerli. Keyfimize bakarız. Burada 3-5 yıl yaşarız. Keyfimizce göçüp gideriz bu dünya. Ama sorumlu bir vatandaşın görevi bulunduğu yerin keyfini çıkarırken keyif çıkarmaya okey. Keyfini çıkarırken korumak, gelecek olanlara ve kendisinden sonra gelecek olanlara bulduğu gibi en azından bırakmaktır.
1: Tabii.
2: İnsan olmanın bence en önemli unsurlarından biri budur, sorumlu insan olmanın diye düşünüyorum. Vakit çok kısıtlı olduğu için böyle çok kabaca özetlemek durumunda
1: Yok, çok güzel,
2: kaldım.
1: çok güzel bir noktaya değindin. Kamer, bu konuyla ilgili çok kısaca senin de görüşünü alabilir miyim? Yani Hatice Hanım'ın söyledikleriyle ilgili. Yani biz hani çoğu zaman çok anlatamıyoruz galiba derdimizi buradan bakınca, ama
3: Evet.
1: hani sen de sonuçta bugüne kadar yapılan eylemlerde, Azman Büsten, faytonlar, birçok eylemde yer aldın ve orada da hep bazı insanlarla karşı karşıya geldik. Yani bizim derdimizi anlatabilmek için hani son bir ne katkıda bulunmak istersin, ne söylemek istersin?
3: Şimdi her şeyden önce müşterek dostların olduğu bir ortamda olduğumu unutmayınız ve benim kulağıma çalınan bazı şeyler var. Sanki bu benim tek başıma verdiğim bir mücadeleymiş gibi birbirleri arasında çeşitli konuşmalar geçtiğini tanıklıklar aracılığıyla duyuyorum. Geçtiğimiz 3-4 haftadır işte yani sen adanın delisi var bir tane. Onun da adı Kamer.
1: Estağfurullah.
3: Bir tek Kamer. Kamer olmasa işlerimiz rahattı, güzeldi. Ne güzel ilerleyecektik gibi. İşte bunun kamerden ibaret olmadığını ben bu aşamada tüm adalardan ve adalılardan istirham ediyorum.
1: Tabii ki öyle
3: Gösterin
1: değil.
3: yani, tepkiniz varsa eğer, razıysanız tabii bu diyecek bir şey yok, ama eğer bir tepkiniz varsa bunu lütfen uygun yollarla, yasaları çiğnemeden gösterme hakkınız var. Anayasayla teminat altındadır. Burada bir anekdot hatırlatmak istiyorum. İzin alma süreçlerinde adaya geldikleri 18 Mayıs günü ifade ettikleri bir öncünün diyelim, ben hala ismini kullanmaktan imtina edeyim. Öncünün çıktığı bir nezakette, daha doğrusu bir izin prosesleri için gittiği bir resmi makamdan çıktıktan sonra samimiyet içerisinde yaptığı toplantıda bizimle siz olsa olsa %3'sünüz gibi bir ifadede bulundu. Bu kendi kendine uydurabileceği bir yüzde, hani bizi rakamlara, yüzdelere kaç kişiyiz, olsa olsa şu kadar diye onun kafasında böyle bir şeyin gökten zembille indiğini zannetmiyorum. Muhtemelen onay proseslerinde görüştüğü bir takım insanlardan böyle bir izlenim, yani bizim ve benim gibi seslerin çok
1: Değiliz
3: önemsenmemesi
1: işte.
3: gerektiğini kendisine söylemek için rakamsal bir ifade kullanıldığını, bizim yöneticilerimizden böyle bir şeyi pek beklemiyorum, ama yani o süreçte birinden böyle bir %3, hani tartının sanki %3'ü karşı %97'si de bu işi benimsiyor gibi bir
1: Yok
3: izlenimde,
1: yok. Zaten
3: bunun
1: bu
3: böyle
1: programın
3: olmadığını
1: tabii değil.
3: lütfen hissettirin adalılar.
1: Yok tabii
3: Lütfen
1: ki.
3: hissettirin.
1: Onun için zaten konuşuyoruz. Senin de bahsettiğin ve Hatice Hanım da bahsettiği gibi demokratik toplumlarda önemli olan yalnızca kararların ne olduğu değil, o kararların nasıl alındığıdır. Katılımın şeffaflığın ve yerel halkın söz hakkının güçlenmesi hepimizin ortak sorumluluğu. Bugün hani lüks otomobilleri konuşuyoruz ama aslında mesele otomobiller değil. Bu adaların geleceğine ilişkin ne yapılması gerekiyor, kararların nasıl alınması gerekiyor. Bitiriyoruz
3: Bir de
1: programımızı.
3: ben
1: Çok
3: bir
1: şu anda
3: yüzdelerden
1: top
3: madem
1: yok, çok hani
3: Adalar Kent Konseyi Koordinasyon Grubu'nda biz bir anket yaptık. Ankette karşı olanlar %100,
1: tabii
3: benimseyenler
1: ki.
3: sıfır. Bunu
1: Tabii
3: da
1: ki.
3: anket, madem ki yüzdelere gidiyoruz, burada benimseyen lehinde olduğunu söyleyen tek bir kişi çıkmadı. Tamamı %100'ü aleyhte. O
1: Karşı.
3: kadar söyleyeyim. 3
1: Tamam.
3: müymüş, 100 müymüş?
1: Tamam. Çok teşekkür ediyorum Dünya Miras Adalar Derneği'nden Kamer Alyanakyan ve Nizam Mahalle Meclisi'nden Hatice Kaymakçı katıldığınız için, katkılarınız için. Bir kez daha hatırlatalım. Biz takipçisi olmaya devam edeceğiz. Çünkü adalar hepimizin. Haftaya
3: Teşekkür ederim.
1: yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Teşekkür ederiz Nevin Hanım, bizi ağırladığınız için. Sağ olun.
1: Mersi.

Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur.

Müziğe. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit. Salı akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Gitaresk.
1: Hazırlayan ve sunanlar
2: Gonca Açıkalın ve Murat Ermert.
3: Salı geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.

0: Hazırlayan ve sunan Hande Akkan.
1: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Tınılarıyla fark yaratan genç neslin müzik serüveni yeni başladı. Ben programı hazırlayan ve sunan Hande Akkan. Yeni'ye hoş geldiniz. Efendim, bu hafta klasik müzik dünyasının yükselen yıldızlarından oluşturduğum bir seçki var. İlk olarak Paris Ulusal Opera Orkestrası'nın genç baş flütisti Iris Daverio'nun bugün yayımlanan albümünden bir plank dinleyeceğiz. Ardından şiirsel yorumlarıyla ve son dönem kazandığı önemli yarışmalarla dikkat çeken Ukraynalı piyanist Dimitro Choni'nin Schumann yorumuna kulak vereceğiz. Hemen ardından uluslararası sahnelerinin aranan violonselcilerinden Benedikt Kloekner'in yine Taptaze albümünden bir müzik dinleyeceğiz ve ardından da Portekizli genç akordiyonist Inej Vaz, onun son albümünden bir müzik dinleyeceğiz. Renkli bir yeni sizi bekliyor, haydi başlayalım. Efendim, ilk olarak Paris Ulusal Opera Orkestrası'nın genç baş flütisti Iris Daverio 2023'te henüz 23 yaşındaydı. Orkestra şefi Gustavo Dudamel Paris Ulusal Opera Orkestrası'nın başındaydı ve orkestraya bir baş flütist aranıyor. Seçmeler yapıldı ve evet, belki de hiç tahmin edilmeyen oldu. Iris Daverio bu çok önemli görevin başına atandı ve orkestra tarihinin en genç yaşta ataması olarak dünya çapında dikkat çekti. Fakat sadece Paris Ulusal Operası'nın başında olması değildi yine kendisinin dikkatleri üzerine çekmesinde sebep. Aynı zamanda o kadar farklı alanlarda aktif çalışmalar yürütüyordu ki, o yüzden kısacık bir sürede halkın sevgilisi halde geldi bu genç müzisyen. Şimdi biraz bakalım. Evet, 23 yaşında bu pozisyonda çalışması, onu birinci flüt solo olarak çalışmaya başlaması dünya genelinde flütçüler için ulaşılabilecek en prestijli görevlerden biri olduğu için çok dikkat çekti. Ardından Prag baharında çifte zafer elde etti. Şimdi bu ne demek? Çok yakın bir tarihte, Mayıs 26 geçtiğimiz ay, dünyanın en köklü ve zorlu müzik yarışmalarından biri olan ve 77.si düzenlenen Uluslararası Prag Müzik Yarışması'nda flüt kategorisinde dünya ikinciliğini kazandı. Ama bununla da yetinmedi. Yarışmada seyirci özel ödülüne de layık görüldü ve tabii ki dinleyicinin kalbini kazandığını da kanıtlamış oldu.

oldu. Bu arada bu yarışmada da final podyumunda ilk üçte üç Fransız flütçü vardı. Aa, bu da aslında tarihi bir an. Kendisi için sadece çalmıyor, festivaller kuruyor da diyebilirim. Çünkü Daverio sadece bir icracı değil, aynı zamanda bir girişimci, sanat yönetmeni. Opera sanatını ve oda müziğini harmanlayan bir festival kurdu ve bu yıl Şubat ayında festival ilk performansını gerçekleştirdi. Uzun yıllar sürsün. Bunlarla beraber tabii bu müzisyeni farklı kılan bir alan daha var. İyi çalıyor olması, çok aktif olması, dinleyicinin onu seviyor olması ama aynı zamanda yeni kadans arayışları var. Şimdi kadans nedir diye kısaca bir anlatmak isterim. Besteciler konçertolarının birinci ya da üçüncü yani son bölümünde çoğunlukla birinci bölümündedir. Bir orkestrayı susturur ve solist kapasitesini, işte tekniğini, virtüözitesini sergileyebileceği bir solo bölüm yazar. Buna kadans denir. Genelde besteciler kendi kadanslarını yazarlar. Eskiden daha önceki zamanlarda yorumcular da kendi kadanslarını yazıyorlardı. İşte Daverio da onlardan biri. Hatta son dönemde Cecil Chaminade'ın ünlü konçertinosuna yazdığı kadansla eleştirmenler tarafından çok büyük övgüler aldı. Evet, Iris Daverio şu an 26 yaşında ve ilk albümünü yayımladı. Şimdi biz de bu ilk albümden bir müzik dinleyeceğiz. Plank dinleyeceğiz. Şimdi albümden de tabii biraz bahsetmekte fayda var. Bu ilk albüm Mavi Aşıklar. Mavi Aşıklar size bir şey çağrıştırıyor mu? Chagall'ın erken dönem tablo biri Mavi Aşıklar. Ondan ilham alarak Mavi Aşıklar adını verdiği bir albüm yayınladı. Bugün yayınlandı. Geçtiğimiz hafta da ilk teklisini yayınlamıştı plak şirketi. Fransız repertuarının zarif ve büyüleyici tınılarını bir araya getirdiği ve aynı zamanda da Chagall'ın Mavi Aşıkları üzerinden de bu tınıları bir resim sanatının görselliğiyle de harmanladığı bir albüm. Şimdi buradan Poulenc'in Altılısına kulak vereceğiz. Poulenc'in Altılısı, bestecinin çok sevilen oda müziği yapıtlarından biri. Poulenc bunu 1930'lu yılların başıyla sonu arasında besteliyor. Bir sefer de bestelemiyor. Standart bir üflemeli çalgılar beşlisiyle ki bu flüt, oboa, klarnet, fagot ve kornodan oluşur. Bir de buna piyanoyu ekliyor ve bir altılı oluşturuyor. Üç bölümlü bir eser. Biz bugün üçüncü bölümüne kulak vereceğiz. Hani bir de Poulenc'in o dönemki hayatına bir de göz atalım. Dinleyeceğimiz eser aslında oldukça keyifli tınılara sahip. Birinci bölümü caz tınıları, ikinci bölüm biraz daha romantik, üçüncü bölüm daha neşeli bir presto. Fakat Poulenc'in hayatının o kadar da neşeli olduğu bir dönem değil. Tam bu yıllar içerisinde, 7 yılda besteliyor burada Poulenc bu eseri. Müzikal verimliliğinin zirvesinde Poulenc. Çok önemli eserlerinden biri. İki piyano için konçertoyu besteliyor. Fakat hayatın tam bu eseri yazarken en yakın dostu besteci Pierre Octave feci bir trafik kazasında kaybediyor. Derin bir depresyona sürükleniyor. Poulenc aslında biraz böyle şen şakrak karakteriyle tanınan bir nasıl ifade etsem hani Paris sokaklarının, kabarelerin bu neşeli, alaycı, caz esintili hafif müziklerini de yazıyor. Ama bir taraftan da derin melankolik müzikler de yazıyor. O yüzden de yarı rahip, yarı serseri diye bir lakabı var. Ama tam işte bu lakap onu derin bir depresyonla ağır müzikler yazmaya yönlendiriyor ki ne yönlendiriyor? Ferro'nun feci trafik kazasında ölmesi ve tam işte bu eseri bestelerken artık
Kendisi neşeli sokak müzisyenlerinden ve neşeli müziklerden daha derin, ruhani ve ciddi dini korolar, koro müzikleri yazmaya başlıyor. Bu eseri de yazıyor, sonra 1939'da yayınlanmadan önce baştan aşağı yeniden revize ediyor. Bugün dinlediğimiz bu dahi işi işte bu son revizeli hali. Evet, şimdi eserin son bölümünü, oldukça neşeli bir eser, Iris D'Averio ve ekibinin yorumuyla dinliyoruz.

Evet, bir plank müziği dinledik. Plank'in altılısını dinledik. Iris Daverio ve arkadaşlarının yorumuyla. Iris Daverio'nun albümü bugün yayımlandı. Bütün platformlardan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu plank altılısının tamamını da dinlemenizi tavsiye ederim. Oldukça renkli bir müzik. Şimdi devam edelim. Piyanist Dimitro Cioni. 2022 Van Cliburn yarışmasında üçüncülük elde etti. Ondan bir yıl önce de Leeds Uluslararası Piyano Yarışması'nda yine iyi bir derece aldı. Ve hemen bir öncesinde de Bösendorfer'in yarışmasında, Bösendorfer bir piyano markası, dünyanın en prestijli piyanolarından bir tanesi. Onda da birincilik madalyasını kazandı. Dolayısıyla ard arda el yükselterek yarışmaları ve uluslararası prestijini arttırdı ve bugün de üçüncü albümünü yayımladı. Evet, Heartlands, harikulade bir albüm. Schumann, Brahms eserleri var ve aynı zamanda da kendisi bir Ukraynalı müzisyen olarak Lisenko'nun, Mykola Lisenko'nun da müziklerine yer vermiş. Biz Dimitro Cioni'nin albümünden Schumann Sol Minör Opus 22 2 numaralı piyano sonatının 3. ve 4. bölümlerine kulak vereceğiz. Biraz eserden bahsetmek istiyorum. Biraz da aslında o dönem Schumann'ın hayatında neler oluyordu onlardan da bahsetmek istiyorum. Demin dinlediğimiz Planck eserinin yazılma süreciyle, yani 1932-1939 arası hemen hemen aynı yıllarda Schumann'da bu sol minör piyano sonatını besteliyordu. Tek bir seferde bestelemedi, uzun süreçte tamamladı. Birinci ve üçüncü bölümleri 1833'te besteledi ve hemen ardından da yıllar içerisinde diğer bölümleri bestelemeyi sürdürdü. Teknik olarak oldukça problemli bir müzik olduğunu söyleyebilirim. Şimdi dediğim gibi Planck ile bu arada Schumann arasında tabii 100 yıl var. Yani 1900'lü yıllarda Planck, 1930'larda bunu besteliyordu. Tabii ki Schumann 1830'larda bunu besteliyor. Aman bir yanlış anlaşılmaya sebep vermeyeyim 100 yıllık süreçte. 1830'lu yıllarda bunu bestelerken Schumann çok büyük bir sakatlık geçiriyor. Ve bu da piyanistlik hayatının bitişi anlamına geliyor. Aslında Schumann'ın en büyük hayallerinden bir tanesi piyano virtüözü olmak. Ama parmaklarını güçlendirmek için mekanik bir düzenek kullanıyor Schumann. Ve tam o dönemde işte bu eseri yazmaya çalışırken sağ elinin orta parmağını kalıcı olarak sakatlıyor. Ve kendini tamamen besteciliğe veriyor. Çünkü artık piyanist olamayacağını kabullenmek zorunda kalıyor. Tam bu dönemde bu eseri yazarken, yani parmaklarını kaybetmiş bir piyanist olarak, aynı zamanda aşkı yasaklanmış bir sevgili olarak hasret çekiyor. Malum Clara Wieck, Clara Schumann çok büyük bir aşk yaşıyorlar ki zaten sonra evleniyorlar ve birçok çocuğu sahibi oluyorlar. Ama ilişkilerinin başlaması tam bu piyano sonatını yazmaya denk geliyor. Ama baba Friedrich Clara'yla tabii Schumann'ın görüşmesini, Robert Schumann'ın görüşmesini engelliyor. Çünkü Schumann'ın belirsiz, geleceği belirsiz bir müzisyen olduğunu ve zihinsel olarak istikrarsız tavırlar içerisinde olduğunu fark ediyor ve kızını uzaklaştırmaya çalışıyor. Yine aynı dönemde tabii ağır bir aslında depresyona adım adım yaklaşırken bir taraftan da üretkenliğini kaybetmek istemiyor ve editörlük ve eleştirmenlik kariyerine başlıyor. Yeni Müzik Dergisi adında bir müzik dergisi kuruyor. Orada da takma isimlerle Floresta'n ve Eusebius gibi isimlerle müzik eleştirileri yazıyor ki bu çok önemli. Schumann'ın hayatında Floresta'n ve Eusebius neşeli tarafını
gösteren, işte Floresta'nın daha içi dönük yapısını gösteren Oisebius eserlerinde birbirleriyle sürekli konuşurlar. Schumann için önemli isimler. Schumann bipolar, ki 1900, 1800 düzeltiyorum, 40'lara doğru artık hepten bu durumdan muzdarip. Çünkü kardeşiyle yengesini sıtma ve koleradan kaybediyor. Çok büyük bir çöküş yaşıyor. Çok büyük depresyon, intihar düşünceleri falan filan. Melankolik ruh hali. Ve bir daha da aslında buradan çıkamıyor doğrusu. İşte bu sonatta tam böyle bir zamanda yazdığı sonat. Şimdi biz bu sonatın Dimitri Çoni, genç virtüöz yorumuyla dinleyeceğiz. Üçüncü ve dördüncü bölümlerine kulak veriyoruz. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Apaçık Radyo'da yeni programını dinliyorsunuz. Az önce Ukraynalı genç piyanist Dmytro Choney'nin yorumuyla Schumann'ın Opus 22 sol minör piyano sonatının 3. ve 4. bölümlerine kulak verdik. Yeni devam ediyor. Efendim şimdi sırada genç bir çellist var. Şimdi dinleyeceğimiz eser Schubert'in bir eseri. Ve hadi şöyle bir göz atalım. Kimi dinliyoruz ve kimi yorumluyor? Efendim Benedikt Kloeckner, 1989 doğumlu, sadece kusursuz tekniğiyle değil aynı zamanda müzik dünyasındaki girişimci ruhu ve sıra dışı kariyer adımlarıyla neslin en dikkat çeken cellistlerinden biri. Onu anlatmak için tabii ki albümlerini dinlemekte ya da konserlerini dinlemekte fayda var ama kısaca bahsedecek olursam mesela kendisi Pablo Casals'ın izinde yürüyen bir profesör, École Normale de Musique de Paris'de yani Alfred Cortot Müzik Okulu'nda dünyanın en prestijli okullarından bir tanesi. Kloeckner cello profesörü kadrosunda ve hocalık Messiaen ve Pablo Casals gibi müzisyenlerin de aynı kurumda hocalık yaptığını her seferinde vurguluyor ve bundan onur duyduğunu söylüyor. Aynı zamanda dünyanın en önemli festivallerinden biri Koblenz Uluslararası Müzik Festivali'nin kurucusu ve sanat yönetmeni. Festival kısa sürede oldukça büyüdü. Kloeckner çok genç bir yaştaydı kollara sıvadığında ve festivali oldukça iyi bir noktaya getirdi. Hadi son bir şey daha söyleyeyim. Yaklaşık Bach'tan bile büyük, Johann Sebastian Bach'tan bile büyük bir cello ile çalıyor. 1600'lü yılların başında yapılmış Ex Moris Genron adlı bir piyanist ve cellist efsanevi cellosu. Onunla çalıyor Ruggeri yapımı İtalyan usta enstrüman yapımcısı Francesco Ruggeri tarafından yapılmış bir enstrüman. Şimdi gelelim son albümü Diyaloğa. Ünlü Japon piyanist Yuko Segu ile birlikte güçlerini birleştirdikleri bir albüm bu. Ana konsept için sözsüz şarkılar diyebiliriz. Hani Mendelssohn'un vardır ya sözsüz şarkıları. Yani belki de şöyle demekte fayda var. Kloeckner cellosunun tınısını bir insan sesine dönüştürerek sözcükler olmadan derin hikayeler anlatmayı tercih etmiş bu albümünde. Biz bu albümden bu arada Schumann ve Mendelssohn'un eserlerine yer varmış. Schumann'ın Arpeggione sonatının 1. bölümünü dinleyeceğiz. Şimdi arpeggione, arpej bir sanki teknik bir terimmiş gibi duyuluyor ama biliyor musunuz ki o bir enstrüman ismi arpeggione. Romantik dönemde kullanılan yani bir şekilde biraz cello, biraz da böyle gitara benzeyen bir enstrüman arpeggione. Bu Schubert bu eseri İşte arpeggione gitarla cello'nun hibriti diyelim. Bu çalgı için besteliyor. Fakat bu enstrüman ne yazık ki hayatını sürdüremiyor. Ömrü çok kısa oluyor. Ve arpeggione unutulunca da bu eser cello ve viola repertuarının önemli başyapıtlarından biri haline geliyor. Biz eserin 1. bölümüne kulak vereceğiz. Hüzünlü bir başlangıç, bir ana tema duyacağız. Piyanonun yalnız başına çaldı. Adeta böyle iç çeken bir melankolik bir la minör tema duyacağız. Ardından ama müzik ne derler ona varyasyonlarla devam edecek. Ve sözsüz bir şarkıya dönüşecek. Bir taraftan hüzünlü ama bir taraftan da dinleyiciyi mutlu edecek bir çocuksu coşkuyla eser sürecek. Şimdi kulaklarımız Schubert'in Appaggio Sonatı'nın 1. bölümünde ve Arpeggione Sonatı'nın 1. bölümünde ve kulaklarımızda harikulade cellist Kloeckner'de.

Evet, kusursuz tekniği ve müzikalitesiyle kendinden sıklıkla bahsettiren Alman cellist Benedikt Kloeckner'in son albümünden bir Schubert müziği dinledik. Albüm Diyalog yeni yayımlandı. Romantik dönem bestecilerin Mendelssohn gibi eserleri var. Ve az önce biz de Arpeggione sonatının ilk bölümünü dinledik. Ve artık yeninin yavaş yavaş sonuna gelirken klasik müzikte çok sıklıkla karşılaşmaya alışık olmadığımız bir enstrüman akordeon. Sanki akordeon kendi alanının ya da tangonun enstrümanı gibi görünüyor ama öyle değil. Tabii ki bir klasik müzik eserinin içinde de bulunması gayet doğal. Çünkü olağanüstü bir ses genişliğine ve melodik yapıya sahip. İşte Portekizli genç sanatçı Inej Vaz, klasik ve çağdaş repertuarı bir araya getiren yorumlarıyla dikkat çekiyor. Genç akordiyonist da 6 yaşındayken akordeona eğitim almaya başlıyor. Kısa süre içerisinde birçok akordeon yarışmasında ödüller kazanıyor ve akademik çalışmalarını klasik çağdaş akordeon repertuarı üzerine yoğunlaştırıyor. Daha sonra caz armonisi, doğaçlama alanında da eğitim alıyor. Konservatuvar eğitimi esnasında bir taraftan da Egas Muniş Üniversitesi'nde eczacılık eğitimi de tamamlıyor. Malum klasik müzik dünyasında hem besteci, eğitimci kimliğiyle bir taraftan da başka bir meslek. Yani eczacılık duruşuyla bulunan fazla müzisyen yok. İnej Vaj 37 yaşında. Bugün dünya uluslararası kariyerine baktığımızda akordiyonist olarak görüyoruz ama aynı zamanda sadece bir performans sanatçısı olarak değil, eğitim alanında verdiği çalışmalarla ve besteleriyle tanınıyor. Bugüne kadar yayınlanmış 4 albümü var ve bu 4 albüm içinde her defasında kendi müziklerini de yorumluyor. Şimdi onlardan birine kulak vereceğiz. Inej Vaj'ın beşlisine kulak vereceğiz. 4 bölümden oluşan bir eser. Oldukça keyifli bir müzik. Aslında daha çağdaş tınılarla müzik yazıyor ama bu onların haricinde biraz daha dinleme coşkusu yüksek bir eser. Biz bu eserin 3. bölümüne kulak vereceğiz ve önümüzdeki hafta Inej Vaj'dan bestecilik ve klasik müzikle akordeonu bir araya getirdiği performanslarından daha fazla bahsedeceğiz. Şimdi yeniyi kapatalım ve ondan sonra kulaklarımızı da İnej Vaj'a çevirelim. Efendim, yeniyi kapatırken sevgili destekçimiz Gülgü Bayaz Karabey, kendisine çok teşekkür ediyorum. Radyom ve programım adına dinlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi bu canlı yayını kulaklarınıza taşıyan sevgili Andre ve Dila'ya çok teşekkürlerimi iletiyorum. Sizi İnej Vaj'ın Oda Müziği eserinin 3. bölümüyle baş başa bırakıyorum. Ben Hande Akkan. Önümüzdeki hafta tekrar sağlıkla buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Hazırlayan ve sunan Hande Akkan.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gülgü Bayaz Karabey'e teşekkür

0: Apaçık Radyo.
1: Diğer Kam.
2: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
1: Hazırlayan ve sunanlar
2: Damla Özler ve Rauf Kösemen.
3: Salı günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.

Büyük insanlık. Büyük insanlık gemide güverte yolcusu. Trende üçüncü mevki, şosede yayan büyük insanlık. Büyük insanlık sekizinde işe gider. Yirmisinde evlenir, kırkında ölür büyük insanlık. Ekmek büyük insanlıktan başka herkese yeter. Pirinç de öyle, şeker de öyle, kumaş da öyle, kitap da öyle. Büyük insanlıktan başka herkese yeter. Büyük insanlığın toprağında gölge yok. Sokağında fener, penceresinde cam. Ama umudu var büyük insanlığın. Umutsuz yaşanmıyor. 7 Ekim, Taşkent 1958.

0: renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Süleyman Doğru ve Ege Danyel Doğru'ya teşekkür ederiz.
2: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır.
3: Bizim ülkeyi bırakıp gitmeye niyetimiz yoktu. Ne Tuna'ya, ne havaya, ne yük vagonlarını atlamaya. Bakımsız parka gidiyorduk biz. Asıl gitmesi gereken, gitmek zorunda kalırsa, diğer herkes ülkede kalabilir demişti Edgar. Söylediğine kendisi de inanmıyordu. Asıl gitmesi gerekenin gitmek zorunda kalacağına kimse inanmıyordu. Her gün diktatörün eski ve yeni hastalıklarıyla ilgili söylentiler çıkıyordu. Onlara da inanmıyordu kimse. Yine de fısıltılar kulaktan kulağa dolaşıyordu. Biz de katılıyorduk bu söylentilere. Sanki en sonunda diktatöre ulaşacak sinsi ölüm virüsünü içlerinde taşıyorlarmış gibi akciğer kanseri, gırtlak kanseri diye fısıldaşıyorduk. Bağırsak kanseri, beyin atrofisi, felç, kan kanseri. Yürekteki hayvandan bir alıntı, Çağlar Tanyeri çevirisiyle Hertha Müller konuşmaya devam ediyoruz. Fof diye fısıldaşıyorduk. Bağırsak kanseri, beyin atrofisi, felç, kan kanseri. Yürekteki hayvandan bir alıntı, Çağlar Tanyeri çevirisiyle Hertha Müller konuşmaya devam ediyoruz. Bu hafta da hoş geldin Çağlar.
4: Çok teşekkür.

0: istiyorum. Müller'in dilinde, evet, senin de biraz bahsettiğin gibi geçen hafta, hem son derece lirik bir şiirsellik hem de son derece sert gerçekçilik, gerçeklik var. Bu aslında bir iki uç sayılabilir. Peki bunu nasıl yapıyor, nasıl başarıyor ve şiirselliğini ve o acı gerçekçiliği nasıl yansıtıyor? Dil anlayışındaki bu şüphe ve aşırı hassasiyetin kaynaklarını Müller'de nerede bulabiliriz?
1: Evet. Esasında çok güzel bir alıntı seçmişsin Yürekteki Hayvan'dan. İstersen şöyle yapalım. Benim de bir alıntım var.
0: Evet.
1: O alıntıyı da geçelim
0: Olur.
1: kısaca.
0: Harika.
1: Ve ondan sonra o iki alıntıyı birleştirerek bu soruya cevap vermeye çalışayım. Çocuk günün nasıl biteceğini bilemediği zamanlarda makasla odaya gidiyor. Perdeleri indirip ışığı yakıyor. Tuvalet aynasının karşısına geçip saçlarını kesiyor. Aynadaki üç görüntüsünü görüyor çocuk. Alnındaki saçlar çarpık. Çocuk çarpık yerleri tekrar kesiyor. Bu kez yan kısımlar çarpık kalıyor. Çocuk yan kısımları da kesiyor. Bu defa daha önce kestikleri çarpık kalıyor. Saçaklar yerine çocuğun yüzünde çarpık bir fırça var şimdi. Alnı çıplak. Çocuğun elinden ağlamaktan başka bir şey gelmiyor. Anne çocuğa vurup neden yaptın bunu diye soruyor. Kendime katlanamadığım için diyor çocuk. Evdeki herkes çarpık fırçanın tekrar püskül haline gelmesini bekliyor. Evdeki herkesten çok çocuk bekliyor bunu. Başka günler gelip geçiyor. Püsküller uzuyor. Ne var ki bir gün, günün nasıl biteceğini yine bilmiyor çocuk. Çıplak kış ağaçlarının ve yaprakların ağırlaştırdığı yaz ağaçlarının bir sürü fotoğrafı var. Ağaçların önünde ya kardan adamlar ya da güller duruyor. Fotoğraflarda en önde bir çocuk duruyor ve yüzündeki fırça gibi çarpık çarpık gülümsüyor. Şimdi biraz evvel senin okuduğun alıntı doğrudan doğruya metnin politik arka planı ile ilgili bir bölüm. Yani totaliter rejimin metnin içinde belirdiği bir an. Benim okuduğum alıntı ise ben anlatıcının çocukluğuyla ilgili bir anı parçası. Onun duygu dünyasını yansıtıyor. İkisi de çok çarpıcı. Ama senin okuduğun bölümde daha sert bir gerçeklik veyahut da gerçekçilik veyahut da gerçek varken benim okuduğum bölümde daha imgesellik ve şiirsellik görüyoruz. Şimdi bu iki alıntıdan yola çıkarak senin sorununda da bunlar nasıl birleşiyor? Bir tarafta bu, bir tarafta bu, bu iki uç nasıl oluyor? Gerda Müller düz yazıya şiir katmakta gerçekten çok maharetli bir yazar. Zaten aynı zamanda şair. Gazete kesitlerinden oluşturduğu pek çok kolaj şiiri var. Özellikle son çalışmaları bu kolajlardan oluşuyor. Metinlerindeki sert gerçeklik sanırım konudan yani ele alıp işlediği acımasız politik arka plandan geliyor. Şiirselliği ise konuyu dolayımladığı yoğun, duyusal, görsel ve hatta zihinsel metaforlarla, işte fragmanlarla, tekrarlanan cümleler ve motiflerle örülü anlatım araçlarından geliyor. Yani iki yönlü yazının iki yönü var. Çok da isabet oldu. Dediğim gibi senin okuduğun alıntı o gerçekliğe işaret ederken benim okuduğum alıntı daha o imgesel ve şiirli anlatıma işaret ediyor.
0: Senin alıntındaki ve benim de okuduğumda hissettiğim, annem demiyor, anne diyor.

0: Kesinlikle.
1: Yani orada bir sahiplenememe, yani o atmosferi ve yaraları, o yabancılık hissini
0: Evet.
1: dille o kadar iyi veriyor ki.
0: Evet.
1: İşte annesine bile annem demediğini
0: Evet.
1: görüyoruz. Yani
0: Evet.
1: çok şey, bir de tabii bu kitaptaki yani alıntıyla giriyor bir, hepsini okumayacağım, ilk iki dizesini okuyayım. Bir şiir: herkesin bir arkadaşı vardı birer parça bulutta, korku dolu bir dünyada arkadaşlar böyle işte.
0: Evet. Evet. Çok çok ünlü sürrealist bir Rumen şairden bir alıntı
1: Anladım.
0: yapmış burada.
1: Evet. Ve o his, o bulut, o atmosfer hep tüm o dikdörtgenler boyunca
0: Devam
1: eşlik
0: ediyor.
1: ediyor romanda.
0: Evet.
1: Evet.
0: Evet.
1: Onu gerçekten veriyor. Harika. Peki Çağlar, şunu merak ediyorum. Çeviri deneyiminden yola çıkarak, Müller'in erken dönem metinleriyle son metinleri arasında onun o görece sert, mesafeli ve duygudan arındırılmış gibi gözüken ama aslında değil, anlatım tarzında bir ton farkı var mı? Yani bu romanları arasındaki geçişi nasıl görüyorsun?
0: Aslına bakarsan çok büyük bir ton farkı görmüyorum. Yani tabii ki her metnin kurgusu, yapısı bir farklı, imgeleri elbette birbirinden çok farklı. Ama bütün metinlerinde, en azından benim çevirdiğim bu üç metinleri çok yakından tanıdığım için, o geçmişinden getirdiği acı, öfke ve tabii sert bir eleştiri var aynı zamanda. Bütün yapıtlarında aşılmamış, tam olarak iyileşmemiş bir travmayı okuyoruz adeta. Soluk salıncağında bile bu böyle. Çünkü soluk salıncağı biraz daha farklı. Bir önceki programda söylemeye çalıştığım gibi, Hertha Müller yürekteki hayvanda ve tek bacaklı yolcu olduğu gibi soluk salıncağının doğrudan aktörü değil. Ama onda bile bu duygularını net bir biçimde görüyoruz. Dolayısıyla evet, doğru söylüyorsun. Duygudan arındırılmış izlenimini yaratabilir. Ama esasında öyle değil. Ondan ziyade duyguya, yani bütün o öfke, acı ve eleştiriye karşılık gelen bir dil ve ifade arayışı var.
1: Ya evet, biraz yürekteki hayvana döneceğim. Çok çarptı diye. Ya orada tabii yani öznenin oluşumu, içsel dirençler, kimlik inşası, baskı, totaliter rejimler ve bir sürü şey var. Yani belki biraz da onu konuşmak istiyorum. Bugün dünyada ola gelen şeyleri okuyoruz. Yani farklı dereceleri var bunların ama tüm dünyada çok baskıcı rejimler, totaliter liderler ve aslında insanların çok karanlık hayatlara sıkışması. Belki o yüzden de biraz konuşmak istiyorum ama bu roman ne anlatıyor? Yani yürekteki hayvan ne? Neyi sembolize ediyor?
0: Şuradan başlayayım istersen. Tabii Hertha Müller bütün metinlerinde kendisi de olduğu için, kendisi de metinlerinin parçası olduğu için birkaç konuşmasında şuna değindi. Esasında dedi, ben sadece kendimi anlatmıyorum. Aynı zamanda bütün dünyaya yayılmış olan, bütün bir dünya coğrafyasına yayılmış olan benim gibi insanlardan söz ediyorum. Benim gibi acısı olan, öfkesi olan veyahut içinde yaşadığı topluma eleştirisi olan insanları, kişileri anlatıyorum ki bu ne kadar doğru. Senin başta yaptığın girişe de rahatlıkla bağlanıyor. Yürekteki hayvan, geçen programda da programın birinci bölümünde de söylemeye çalıştığım gibi esasında dört genç üniversite öğrencisinin acı hikayesi diyelim. Çünkü bu genç insanların bazılarının trajik sonlarıyla karşılaşıyoruz.
1: Evet. Yürekteki hayvanda. Sürekli izleniyorlar.
0: Kesinlikle. Biraz evvel sözünü ettiğin işte baskıcı rejim, bütün bu baskı ve zulmün bireyi parçalaması ve onlara yaşattığı acı. Özel olarak yürekteki hayvanı sordun. Yani neyi sembolize eder? Zaten metne de adını veren kavram. Almanca'da böyle bir sözcük yok. Ama Almanca'da soluk salıncağı gibi de bir sözcük yok. Dolayısıyla Hertha Müller'in dili, Hertha Müller'in özel dilinden söz ediyoruz. Yürekteki hayvan, hatırlayacaksın sen de, metnin içinde büyük annenin, işte ben anlatıcıya söylediği bir cümleyle ilk kez ortaya çıkıyor ve diyor ki, sen şimdi mealen söylüyorum, bir güzel dinlen, bugün çok oynadın, yürek hayvanın dinlensin diyor.
1: Sonra babasının öldükten sonra da değil mi?
0: Evet. Sonra arkadaşlarıyla konuşurlarken de, yani bu yürekteki hayvan ve yürek hayvanı meselesi metnin epey bir yerinde belki 9-10 kere ortaya çıkıyor. Şöyle bir içeriği var. Aynı zamanda Rumence'den de aldı. Yani Rumence gene iki sözcüğü birleşip ondan da aldı. Bir birleşim yani bu. Neredeyse Rumence Almanca bir birleşim. Bazı kaynaklarda okudum. İçeriği de şu. Yürekteki hayvan ne kadar zor koşullar altında yaşıyor olsan da senin içinde taşıdığın değişmez ve dokunulmaz bir öz.
1: Evet.
0: Ama aynı zamanda da çok kırılgan.
1: Ve değişebilir o hayvan.
0: Ve değişebilir. Ve eğer kırılıyorsa her ne kadar o orada durmaya devam ediyor olsa da onarması çok zor bir, ne diyelim, bir öz.
1: Evet.
0: Ruhundaki, içindeki bir öz.
1: Belki isimden çağrıştırdı bana bu duyguyu ama ben de Hertha Müller, yani bu yazar, tabii böyle putlaştırmak gibi bir niyetim yok asla ama insan hayvan olmanın ötesinde bir başka hayvan gibi hissediyorum Hertha Müller'i. Yani o bir hayvan gibi aslında o tüm içgüdüleri, duyumsayışı, koku alışı, yani o dilde, yani o başka bir form gibi bir izlenim yaratan yazarlardan biri. Belki tek yazar bugüne kadar okudum. Yani enteresan, gerçekten beni çok dili çarptı bu anlamda. Peki ben tabii konudan çok kopacağım ama senin yüreğindeki hayvan hangisi olurdu? Merak ediyorum.
0: Yani bunu çok düşünmedim ama belki bir su hayvanı.
1: Harika.
0: Tam şu anda adını koyamayacağım. Aklıma geldiği zaman sana mutlaka söyleyeceğim.
1: Benimki de kesinlikle su hayvanı, onu söyleyebilirim. Peki tabii bunun üzerine de şeyi analım. Yani Nobel ödülü verilme gerekçesi de şiirin yoğunluğunu, nesrin açıklığını kullanarak yersiz yurtsuz kalanların dünyasını tasvir ettiği için veriliyor Nobel ödülü 2009'da Hertha Müller'e.
0: Evet, gayet yerinde bir yerini bulduğunu görüyoruz.
1: Evet, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle.
0: Bir küçük bölüm okuyayım. Açlık meleğine dair. Açlık bir nesnedir. Melek beyne yükseldi. Açlık meleği düşünmüyor, doğru düşünüyor. Asla eksik olmuyor. Sınırlarımı tanıyor ve yönümü biliyor. Kökenimi ve etkisini biliyor. Benimle karşılaşmadan önce de biliyordu. Geleceğimi de biliyor. Cıva gibi bütün kılcallarda asılı kalıyor. İlkin damakta bir tatlılık. Sonra hava basıncı mide ve göğüs kafesini sıkıştırıyor. Korku çok fazla. Her şey hafifledi. Açlık meleği gözü açık tek yöne ilerliyor. Sallanarak dar çemberler çiziyor ve soluk salıncağında denge kuruyor. Beyindeki sıla hasretini ve havadaki çıkmaz sokakları tanıyor. Hava meleği açık açlıkla öbür yöne gidiyor. Kendi kendine ve kulağıma fısıldıyor. Yüklenen yerde boşaltılabilir de. Kandırdığı etten yapılma o. Kandırmış olacağı. Kendi ekmeğini ve yanak ekmeğini tanıyor. Ve beyaz tavşan önden gidiyor. Yine geleceğini söylüyor ama olduğu yerde kalıyor. Geldiğinde güçlü geliyor. Berraklık büyük. Bir kürek eşittir bir gram ekmek. Açlık bir nesnedir.
1: Müthiş.
0: Yani açlığı anlatıyor yani. Evet. Zorluğunu.
1: Evet. Ya. Ama şey duygusal olarak şekilde, da çok zor. Yani evet. Sadece dilsel bir şeyden söz etmiyoruz değil mi? Yani eğer o dünyanın o atmosferin içine giriyorsa çevirmen, soluk salıncağında çok zorlu bir psikolojik dünyaya girdiğini söylemek mümkün tabii.
0: Açlık anlatıyor.
1: Tabii.
0: Yani iki kelimeyle özetleyecek olursam. Ertan Müller soluk salıncağında açlık anlatıyor. Ertan Müller'in ağzından dinleyelim o zaman öyküyü. Yine kitabın içinde son söz olarak. 1944 yazında Kızıl Ordu artık Romanya'nın işlerine kadar ilerlediğinde faşist diktatör Antonescu tutuklanıp idam edildi. Romanya teslim oldu ve o zamana kadarki müttefikin Nazi Almanya'sına son derece şaşırtıcı bir biçimde savaş ilan etti. Ocak 1945'te Sovyet General Vinogradov, Stalin adına Romanya yönetiminden savaşta tahrip olan Sovyetler Birliği'nin yeniden inşası için Romanya'da yaşayan bütün Almanları istedi. 17 ve 45 yaş arasındaki bütün erkekler ve kadınlar zorla çalıştırmak üzere Sovyet çalışma kampına sürüldü. Benim annem de 5 yıl çalışma kampındaydı. Sürgün konusu Romanya'nın faşist geçmişini hatırlattığı için tabuydu. Kamp yılları hakkında sadece aile içinde ve kendileri de sürülen yakın dostlarla konuşuldu. O da sadece imalarla. Bu kaçamak konuşmalar çocukluğuma eşlik etti. İçeriklerini anlamıyor ama korkuyu hissediyordum. 2001'de köyümün o zamanki sürgünleriyle konuşmaları not etmeye başladım. Oscar Pasteur'un da sürgün edildiğini biliyordum ve ona bu konuda yazmak istediğimi anlattım. Oscar Pasteur anılarıyla bana yardım etmek istedi. Düzenli olarak buluşuyorduk. O anlatıyor, ben de not tutuyordum. Ama sonra kitabı birlikte yazma isteği doğdu. Oscar Pasteur 2006'da aniden öldüğünde el yazısıyla 4 defter notum vardı. Buna ilaveten birkaç bölüm için metin taslakları. Onun ölümünden sonra dona kaldım. Notlardaki samimiyet kaybın daha ağır olmasına sebep oldu. Bize veda etmeye ve romanı tek başıma yazmaya ancak bir yıl sonra ikna edebildim kendimi. Öte yandan Oscar Pasteur'un kampın gündelik hayatıyla ilgili ayrıntıları olmasa bunu yapamazdım. Hertha Müller, Mart 2009.
1: Çok çok gerçek, çok tanıklık, çok içinden.
0: Evet.
1: Fakat yine biz programın sonuna doğru yaklaştık. Çok hızlı kapamamız gerekiyor. Çok üzgünüm yani senden, kendimden ve dinleyicilerden. Ama bir yerde bir gün yine devam edeceğiz konuşmaya.
0: Elbette.
1: Edebiyatın içinde Hertha Müller'i de birlikte. Ne zaman bilmiyorum ama eminim bir zaman. Sana senden çok kısa bir parça anons etmeni ve neden onu seçtiğini sormayı istiyorum. Sonra da klasik sorumu soracağım. Ama şöyle bir iki dakikada toparlamamız lazım. Evet. Hertha Müller burada olsaydı ona ne söylerdin? Ve
0: evet,
1: ne yapardık?
0: Çok, önce parçayı mı anons edeyim?
1: Önce parçayı anons edeyim.
0: Önce parçayı anons edeyim. Öğrendim ki Hertha Müller son yıllardaki okumalarında, Almanya'da yaptığı okumalarda müzik gruplarını kullanıyor. Ve bu müzik gruplarını kendi seçiyor. Yani onlar okumalar esnasında canlı olarak yazara eşlik ediyorlar. Ben bir tanesini dinledim ve gerçekten bayıldım. Kontrasax grubun adı. Klarnette Christina Fuchs, kontrabasta Romy Herzberg ve ikisi de besteci. Belki şimdi onların bir parçasını dinleyebiliriz.
1: Parçayla kaparız. O zaman hemen bir de senden da, şeyi isteyeceğim. Hertha Müller burada olsaydı ona ne söylerdin?
0: Valla Nobel ödüllü büyük bir yazar için benim sözüm ne anlam ifade eder bilmiyorum. Ama ben de çevirmeni olarak kendisine son derece özgün, büyüleyici, bir o kadar da zor bir yazar olduğunu söylemek isterdim. Bir de soru yöneltmek isterdim. Bir soru yöneltmek isterdim kendisine. Burada bir parantez açıp kısa bir belirtme yapayım. Ben aynı zamanda Alman dilinin önemli yazarlarından olan Peter Weiss çevirmeniyim. Direnmenin Eşsizliğini devasa bir yapıt, evet, biliyorsun. Meslektaşım ve arkadaşım Turgay Kurultay'la birlikte Türkçe'ye kazandırmaya çalıştık. Bu bilgiye de istinaden Hertha Müller'e totaliter rejimlerin ya da yazarın kendisinin doğrudan deneyimlediği üzere reel sosyalizmle tarihsel sosyalizm külliyatının ortaya koyduğu insani idealler arasında bir fark görüp görmediğini ve eğer görüyorsa bu farkı nasıl değerlendirdiğini sormak isterdim.
1: Harika.
0: Bu arada nereye giderdik demiştin galiba. Evet. Hertha Müller burada olsaydı.
1: Ben sizi bana götürürdüm. Evet. Kesinlikle. Uzun uzun dinleyebileyim gürültüsüz diye. Çok çok teşekkür ederim Çağlar. İyi ki geldin, iyi ki çevirdin. Umarım devam eder çevirilerin. Yani hani o daha nice şey, güzel yapıt senin Türkçenden okuruz. Tekrar
0: teşekkür
1: çok teşekkürler.
0: Ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Didem. Sağ
1: en
0: ol
1: kısa zamanda tekrar burada görüşmek üzere diyerek tüm dinleyenlere de çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.

0: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Süleyman Doğru ve Ege Danyel Doğru'ya teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo. Yeşilçam Arkeolojisi.
3: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
2: Çarşamba günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
4: Şimdi ve burada.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Üzüm Polat ve Paris Polat'a teşekkür ederiz.
5: Onarım Çağı. Adil geçiş için iklim istihdamı. Hazırlayan ve sunanlar Tuna Emren, Suda Simmeriç ve Özdeş Özbay.
6: Yeryüzünü onarmanın imkanlarını konuştuğumuz Onarım Çağı programına hoş geldiniz. Ben Tuna Emren.
7: Ben Suda Simmeriç.
8: Ben Özdeş Özbay.
6: Ve teknik masada bize Dila Yılmaz destek veriyor. Açılışta sizi bugün bir düşünce deneyine davet ediyoruz. Birleşmiş Milletler bünyesinde yeni bir kurum oluşturulduğunu hayal edelim. Adı da Gelecek Nesiller Bakanlığı olsun. Adından da anlamış olabileceğiniz üzere görevi henüz doğmamış nesillerin haklarını savunmak. Oy kullanmayanların, tüketim ilişkisine henüz girmemiş olanların, sesi olmayanların yani gelecekte yaşayan insanların, yaşayacak insanların. Bir an için tuhaf geliyor elbette ama şöyle düşünebiliriz. Siyaset, ekonomi ve hatta gündelik hayat büyük ölçüde alışkın olduğumuz şekliyle bugün yaşayanların ihtiyaçları etrafında şekilleniyor. O nedenle tuhaf buluyoruz bu fikri. Oysa iklim krizi bize başka bir gerçekle yüzleşmeyi de öğretti ki bu da bugün aldığımız kararların sonuçlarını esas olarak bizden sonrakilerin yaşayacağı. Tam burada akla belki sizlerin de aklına gelmiştir. Kim Stanley Robinson'ın Gelecek Bakanlığı adlı romanı geliyor. 2020 yılında yayınlanmıştı. Benzer bir kurumdan söz ediliyor o kitapta da. Bu kurumun amacı küresel iklim kriziyle mücadele için bir uluslararası yapı olarak kapitalizmin sınırlarını zorlamak ve felaketten korunmanın yollarını düşünmek. Düşünmek demişken bir şey daha düşünelim, bir kütüphane düşünelim. Her gün raftan yalnızca bir kitap eksiliyor olsun. İlk gün tabii ki kimse fark etmeyecektir. İkinci veya üçüncü günde kimsenin fark edeceğini zannetmiyoruz. Ama yıllar sonra dönüp baktığınızda kütüphane yarı yarıya boşalmış olacak. İşte atmosferdeki karbon birikimi de böyle çalışıyor. Her günkü artış küçük, önemsiz görünebilir ama 10 yılların sonunda hatta 100 yıllık zaman birimlerinde ortaya çıkan tablo tüm hikayeyi değiştirir. Çünkü atmosfere salınan karbonun önemli bir kısmı onlarca hatta yüzlerce yıl boyunca etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hal böyle olunca bugün açılan bir kömür madeni, yarın kurulacak bir güneş santrali ya da ertelenen bir dönüşüm kararı yalnızca bugünü değil geleceği de belirliyor. Bu nedenle iklim meselesini sadece bir çevre sorunu olarak göremeyiz. Bu aynı zamanda çünkü bir emek sorunu, bir demokrasi sorunu ve bir adalet sorunu. Hatta doğrudan bir varoluş sorunu. Dolayısıyla fosil yakıt çağından çıkışın nasıl gerçekleşeceği de en az çıkışın kendisi kadar belirleyici olacak. Çünkü dönüşümün biçimi ortaya çıkacak yeni dünyanın karakterini de belirler. İşte böyle bir dönüşüm işçileri, dezavantajlı toplumları, geçim kaynaklarını koruyarak yapılırsa uygarlığın gelişimi açısından tarihsel bir atılıma da dönüşebilir. Bu yüzden giderek daha sık duymaya başladığımız iki kavram var ki bunlar adil geçiş ve iklim istihdamı.
7: Önce bu dönüşümün bir teknik zeminine bakalım. Karbon diyoruz, metan diyoruz, ne diyoruz? Bunlar yerkürenin ısınmasına yol açan başlıca sera gazları. Karbondioksit, metan, azot oksit ve florlu gazlar. Bilim insanları bunlardan kaynaklı emisyonları karbondioksit eşdeğeri üzerinden ölçüyor. Bu gazlar arasında iki tanesi en kritik, özellikle kritik olanlar karbondioksit ve metan. Karbondioksit atmosferde çok uzun süre kalıyor. Isının uzaya geri yayılmasını engelliyor, yani biriktiriyor ısıyı orada ve kalıcı oluyor. Bir örnek verelim. Tek seferde salınan bir karbondioksit bulutu bir kısmı salınımın ardından birkaç yıl içinde dünyanın kendi karbon yutakları tarafından atmosferden kaldırılıyor. Fakat büyük bir çoğunluğu, yaklaşık %75-80'i kaybolması 100 ila 1000 yıl içerisinde sürüyor. Herhangi bir süreçte gerçekleşebilir. Bu birkaç bin yıllık süre sonrasında bile bu tek seferde salınanlardan, partiküllerden bir kısmını atmosferde bulabiliyoruz. Ve aynı şekilde dünya genelinde karbon salımı arttıkça yutakların emilimi ve karbon döngüsünün hızı da yavaşlıyor. Çünkü daha fazla emilecek şey, daha fazla yutulacak karbon partikülü. Bu demektir ki ne kadar karbon birikirse bu karbonun atmosferden uzaklaştırılması da o kadar zorlaşıyor. Metan ise biraz daha kısa ömürlü bir gaz. Ortalama 12 yıl atmosferde kalıyor. Ama bu sürede karbondioksite kıyasla çok daha güçlü bir ısınma etkisi yaratıyor. Ya, basit bir karşılaştırmada yaklaşık 40 kilo metan yaklaşık 1000 kilo karbondioksit etkisine sahip oluyor. Bu yüzden
8: burada aslında çeşitli, yani farklı yöntemler de tabii mevcut. İşin içerisinde bilimsel tartışmalar girdiği için mesela genelde şöyle de söylenir. Metan karbondioksite kıyasla 86 kat daha güçlü bir ısıtma etkisine sahip olduğu söyleniyor. Ancak tabii 12 yıl hatta 20 yıl içerisinde tamamen yok olma durumu söz konusu. Fakat azalırken bu 20 yıl içerisinde, ilk yıllarda 86 katken, o senin bahsettiğin partiküllerin, kalan partiküller ömrünün sonlarına doğru ısı tutma etkisini de biraz kaybediyor. 20 katta kadar falan düşüyor ama ilk anda çok daha yüksek miktarda ısı tutuyor olması açısından bizim için önemli.
7: Aynı zamanda metanın atmosferde karbondioksite dönüşüm, oksijenle etkileşime girip karbondioksite dönüşme gibi bir özelliği de var. Aslında tekrardan kendi cycle'a karbondioksit safhasına sokuyor ve de ondan sonra başka bir şekilde ele alıyoruz. Bu yüzden önce, yani metan azaltımı dediğimiz noktada kısa vadeli ısınmayı yavaşlatmak açısından kritik bir rol oynuyor. Oxford Üniversitesi'nden Michelle Kane ve Miles Allen'ın ifadesi var bu konuda. Bir ton metan emisyonu azaltmak, yani tek seferlik etkisini göz önüne aldığımızda yaklaşık 100 ton karbondioksit azaltımına denktir diyorlar araştırmalarına göre. Öyleyse elimizde temel bir soru var. Karbondioksit ve metan emisyonlarını nasıl sıfıra yaklaştırabiliriz?
8: İşte burada da bir kez daha Söndür Ateşi kitabına, Jonathan Neal'e dönmek lazım. Çünkü Jonathan Neal bize kitabı boyunca bir genel çerçeve anlatıyor. Bir iddia ortaya koyuyor. Karbon emisyonlarını, şu ana kadar yapmakta olduğumuz karbon emisyonlarını %90 oranında dünya ölçeğinde azaltmak mümkün. Üstelik bunu yaparken de yeni istihdam alanları yaratmış olacağız diyor. Kitabında iklim istihdamını da bunun üzerinden açıklıyor kendisi. Bazı hesaplar var. Bunların tabii ayrıntılarına girmeyeceğiz. Kendi içerisinde mantıklı olan argümanlar bunlar. Karbon emisyonlarını sıfırlamak aslında biraz zor bir iş. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Fakat sıfıra yaklaşmak oldukça mümkün. Bu sebeple %90 diyor. Bunun neden sıfırlanamadığını elimizdeki teknoloji koşulları içerisinde bunu da anlatıyor. Çeşitli sanayi, çeşitli alanlara, sektörlere bölmüş. Karbon salımına neden olan temel sektörleri sayıyor. Bunların arasında işte elektrik üretimi var. Yılda 15 milyar ton karbondioksit emisyonu üretiyor bu alan. Tabii metanı ve diğerlerini de karbondioksit üzerinden hesaplıyorlar. İşte bir ton metanın kaç ton, 86 ile mesela çarpıyorsunuz. Bunun bir yöntemleri var, çok ayrıntılarına girmeyelim ama işte şu kadar karbondioksit salımına eşit ya da karbondioksitin ısı tutmasına eşit deniyor. Dolayısıyla karbondioksit üzerinden her zaman hesaplanıyor bunlar. 15 milyar ton karbondioksit demiş. Ulaşımda 10 milyar ton yıllık küresel karbondioksit salımı var. Sanayi 8 milyar ton. Ormansızlaştırmanın 5 milyar ton gibi bir etkisi var. Isıtma yani yakılması bu şeylerin evlerin ısıtılması, tarım vesaire falan diye devam eden bir tablosu var. Buradan ulaşmaya çalıştığı bir hedef var. İklim istihdamı kampanyasıyla birlikte mesela diyor ki elektrik üretiminin 15 milyar ton karbondioksit salarken hızlı bir dönüşümle birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarına dönersek, elektriği tamamen buradan sağlarsak 0,5 milyar ton karbondioksit emisyonuna kadar düşürmek mümkün diyor. Bu kitabı tabii yazdığında 2022, bu 4 yıl içerisinde bile teknolojide önemli kazanımlar elde edildi. Dolayısıyla onun tam olarak sıfıra yaklaşmanın güçlük dediği bölümlerde anlattığı şeylerin bir kısmının da üstesinden gelmek daha doğrusu mümkün. Yani daha da aşağı çekmek mümkün ve buradan da tabii yenilenebilir enerji meselesine gelmiş oluyoruz. Şöyle bir hesap var. 2024 verileri üzerinden elektrik üretimini, yani bu haftaki programda biraz buna, bu elektrik üretimine odaklanacağız. Buna bakacak olursak küresel elektrik üretiminin 2024 işte Enbr şirketinin verilerine göre %59'u, yani işte %60'ı diyelim, fosil yakıtlardan, kömür, gaz, petrolden elde ediliyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen küresel elektrik miktarı ise toplam enerjinin %32'sine denk geliyormuş. Fakat burada bazı amalarımız var. Rüzgar ve güneş evet, ama mesela burada biyokütle de yenilenebilir enerji diye geçiyor maalesef. Yani ağaç yakmaktan söz ediyoruz bu arada.
7: Biyokütle enerji üretimi aynı zamanda dünya elimizdeki enerji dönüşüm süreçlerinde en fazla metan salınımına bunu tuttukları iddia edilir çoğunlukla. Hani yok o sistemin içerisinde aslında o, bir dışarı salmıyoruz biz onu, sağlamda duruyor denilen bir şey. Fakat en fazla metan üretimine sebep olan süreçlerden bir tanesidir. Ben burada ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi tabii. Milyar ton diyoruz, milyon ton diyoruz. Bunlar ne demek, bunlar neye tekabül ediyor diye. Bir ton karbondioksit dediğimizde bu yaklaşık bir benzinli araçla 8000 kilometre gittiğimizdeki havaya saldığımız karbondioksit miktarına eşdeğer oluyor ve de bunun sistem tarafından, dünya tarafından tutulması için yaklaşık 50 ağacın bir yıl boyunca o karbonu yutak olarak görev yapıp tutması gerekiyor. Yani ve de biz milyar tonlardan bahsediyoruz. Bir kafada hesap oturması için bir örnek vermek istedim ekleme olaraktan.
8: Şimdi kütle dedik. Bu yenilenebilir enerji içerisinde sayılıyor maalesef. Yani ağaç dikiyorsunuz genişçe bir alana. Bunu çeşitli aralıklarla kesip yakıp elektrik üretip sonra bir daha ekiyorsunuz. Buna yenilenebilir deniyor nedense, ama bu ciddi bir tartışma konusu.
7: Bunun sadece ağaç, yani var olan bunun üretimi için hazırlanan bir sistem olmasına gerek yok. Özellikle büyükbaş hayvancılık, o hayvancılığın bol yapıldığı bölgelerde atık, dışkı atığı şeklinde de bunların tekrardan biyokütle yakımı şekline sokulduğu durumlar var. Evsel atıkların yine aynı zamanda Türkiye'de de örneğini gördüğümüz bir santral sistemi.
8: Tabii
7: evsel atıklar
8: atık
7: toplanıyor. Aynen öyle. Evsel atıklar toplanıyor, yakılıyor ve de illa bir üretim süreci değil, bir surplus olarak, fazla olarak gözüken kısmı da bu sürece sokabilirsiniz tabii ki de. Ama bu elinizdeki metan fazlalığını değiştirmiyor.
8: Dolayısıyla bu yenilenebilir enerji kaynakları, elektrik üretimi denilen alanın bizim için tartışmalı olan kısmı. Bunu bir kenara bırakarak, bunu biz içermiyoruz. Yine yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde tabii hidroelektrik var ki en yüksek şu anda dünya genelinde kullanılan alan bu. %14,3 elektrik üretiminin barajlardan, hidroelektrik santrallerinden elde ediliyor. Bunun da özellikle büyük barajlar tabii ayrı ekolojik felaketlere ve yerinden edilmelere sebep oluyor. İşin bu kısmında da bu tartışmaların dışında kalacağız. Bizim odağımız rüzgar ve güneş olacak. Bir diğer tartışma ise ayrı bir kategori var. Yani fosil yakıtlar bir kategori, az evvel saydığım yenilenebilir enerji kaynakları ikinci kategori. Üçüncü kategori ise nükleer enerji. Yaklaşık %9'u dünya elektrik üretiminin nükleerden sağlanıyormuş. Bu da bizim için kabul edilebilir. Yani iklim istihdamı dediğimizde aklımıza gelen alanlar bunlar değil. Biz daha çok rüzgar ve güneş ve de ayrıca dalgalardan elde edilen.
7: Mekanik enerji sistemleri, evet, dalga enerjisi, medcezir enerjisi gibi.
8: Bunlardan bahsedeceğiz yani bu bölümde. Fakat şimdi bunun ayrıntılarına geçmeden önce geçen hafta başarısız bir girişimimiz olmuştu. Yanlış şarkıyı çalmıştık sizlere. Bu sefer doğrusunu bulduk. İnşallah teknik ekip bize Dila bir sürpriz yapmazsa bu sefer doğru parçayı çalacağız. Jingle'ımızın orijinalini çalacağız. Sonra geri geleceğiz.

kiss up your eyes. You can shove your

0: singing da da da da da. Evet, sonunda başardık ve jingle'ımızı çalma fırsatı bulmuş olduk. Clemens Maria Haas ve Greta Thunberg bu şarkıyı söylüyorlardı. Singing Bla Bla. Bu Bla Bla Bla hatırlayacaksınızdır. Greta Thunberg'in aslında Dünya Ekonomik Forumu'nda, daha sonra Birleşmiş Milletler zirvelerinde de dile getirdiği, hiçbir şey yapmıyorsunuz sadece konuşuyorsunuz anlamında söylediği bir cümleydi. Bu daha sonra bizzat kendisi de işte bu şarkıda söylüyor. Onun sesinden de belki tanıyanlar vardır. Singing Bla Bla Bla diye bir şarkıya çevrildi. Biz de jingle olarak kullanıyorduk. İlk programda da çalalım dedik ama nasip olmadı bir teknik hatadan dolayı. Şimdi size bunu dinletme fırsatı bulmuş olduk. Evet, buradan Jonathan Neal'ın iklim istihdamının en önemli alanı dediği yenilenebilir enerji, ağırlıklı olarak rüzgar, güneş ve dalgadan elde edilen elektrik üretimi meselesine o zaman geçebiliriz. Yani bu alanda neler olduğunu, bunları nasıl istihdam yaratabildiğini aslında anlatacağız.
1: Yani teknik olarak bu karşı karşıya olduğumuz görevin ölçeği yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. İşte 80'lerden beri bir talep var, bir süreç var ama şu ana kadar böyle çizdiğimiz tablo biraz teknik bir optimizm içeriyor gibi görünebilir. Nitekim teknik olarak mümkün olması.
0: Biraz da optimizm konuşalım.
1: Biraz da optimizm konuşalım. Değil mi? Yani her seferinde arkadaşlar, evet hoş geldiniz. Hayat berbat, teşekkürlere gerek yok.
0: Tuna'nın açılışta bahsettiği Kim Stanley Robinson bu arada bir eco-fiction, hatta science, climate fiction diye de geçiyor değil mi?
2: Evet.
0: Yani iklim kurgu diye Türkçe'ye çeviriyorlar. Üstelik aynı zamanda bir ütopya yazarı.
2: Evet.
0: Kendisi bilim kurgu ve ütopya yazarı. Onunla başladık. Şimdi evet, biraz optimist olabiliriz ya.
1: Biraz bence de.
2: Ve ayrıca şöyle bir şey de var. Hani biz böyle diyoruz ya, iki programdır bunlar yapılabilir, bu mümkün, şöyle geçebiliriz. Güneş ve rüzgar ağırlıklı olarak. Bunlar sadece teoride mümkün değil. Bunlar teknik olarak mümkün. Biz teknik olarak mümkün uygulanabilir şeylerden bahsediyoruz. Onu da altına çizmiş olalım bu vesileyle.
1: Ya teknik olarak mümkün olması maalesef meselenin çözülebileceği anlamına gelmiyor. Ama zaten bizim içinde bulunduğumuz süreçte bunun çözülebilir hale getirilmesi. Asıl soru da burada başlıyor aslında. Bu dönüşüm nasıl ve kimler tarafından yapılacak? Hikaye burada değişecek gibi. Jorge Luis Borg'un Babil Piyangosu adlı öyküsünde başlangıçta masum bir şans oyunu olarak kurulan bir piyango zamanla tüm toplumu yöneten bir yapıya dönüşüyor. Ödüller, cezalar ve ayrıcalıklar, yani hepsi bu sistem üzerinden dağılmaya başlıyor. Bir noktadan sonra olayların rastlantı mı yoksa sistemin bir sonucu mu olduğu ayırt edilemez hale geliyor. Borg'un öyküsü aslında şunu soruyor bize: hayatlarımızı belirleyen güçler gerçekten bizim dışımızda mı işler, yoksa karmaşık olduğu için görünmez hale gelmiş kararların toplamı mıdır? İklim krizi çağında bu soru işte yeniden karşımıza çıkıyor. Selin vurduğu kentlerin, kuraklığın etkilediği çiftçilerin, hakları gasp edilen madencilerin hikayeleri de ilk başta bir Babil Piyangosu'nun sonucu gibi gözükebilir ama arka planda üretim sisteminin belirlediği siyasi yönelimler, enerji politikaları, karar alıcıları gibi başrollerin olduğu bir dağılım var. Yani mesele bir piyango gibi rastlantısal değil, fakat sonuçta çoğu zaman piyango gibi dağılıyor gibi gözüküyor. Bu nedenle adil geçiş derken dönüşümün maliyetlerini ve fırsatlarını kimler arasında nasıl paylaşacağı sorusuyla ilgileniyoruz biz aslında. Yani iklim istihdamı da tam burada devreye giriyor. Geleceği bir piyangoya bırakmak yerine bilinçli ve adil bir biçimde kurma çabası oluyor. Yani bu tabloya bakılınca bu dönüşümün muazzam bir istihdam potansiyeli taşıdığı görülebilir işin içerisine. Çünkü bir süre sonra şebekeler gelecek. Değişim süreçlerinde farklı bir sistemine, enerji oluşum sistemine, elektrik oluşum sistemine gelecek ve de var olan sistemlerin gelişmesi, yenilenmesi ve sistemin altyapısının değişmesi gelecek. Bunlar daha önce yapmadığımız şeyler değil ve de zaten doğru sistemi aktarınca biz bu şeye ulaşabileceğiz. Mümkünsüzlüklerle uğraşmıyoruz, yani bildiğimiz şeyleri yapıyoruz.
0: Bu yenilenebilir enerji kaynakları dediğimiz rüzgar ve güneşin şu anda küresel ölçekteki payı %15 civarı. Bu kadarı sadece rüzgardan ve güneşten elde ediliyor. Bunu çok daha fazla artırdığımızda bu alanda muazzam bir istihdam ve yatırım alanı ortaya çıkmış oluyor. Jonathan Neal'ın aslında bu kitabında tablolarında gösterdiği şey bu. Ve bunu tabii farklı bölümler altında da değerlendiriliyor. Yani güneş enerjisi için pil üretimi, şebekeler, hatta süper şebekelerden söz ediliyor ki bu şu anda dünyada var olma henüz uygulamaya geçilmemiş
1: küçük ölçeklerde sistemler. Anca evet. Yapabildiğimiz bir sistem, yani şebeke aktarımları fazlının aza ilerletilmesi.
0: Evet, bu ülkelerden ülkelere enerji transferinde, yani mesela şöyle bir araştırmadan, işte Lund Üniversitesi'nden Christian Breyer'ın ve ekibinin yenilenebilir enerji kaynaklarını gidip Gobi Çölü'ne kurup buradan yoğun miktarda, üstelik bu yoğunlaştırılmış güneş enerjisi tartıştığı yer, yani 24 normalde güneş enerjisinden 24 saat elektrik elde edemiyorsunuz. Ancak bazı coğrafyalarda yüksek ısı ve uzun güneş saatlerinden dolayı bunun mümkün olduğunu anlatıyor. Buna yoğunlaştırılmış güneş enerjisi diyor. Ve burada üretilen enerjinin işte bu şebekelerle, yeni şebekelerle Çin, Rusya, Gobi Çölü'nden yani üretilen enerjinin örneğin Çin, Rusya, Japonya, Güney Kore gibi ülkelere bu süper şebekeler tarafından gönderilebileceğini, bunun araştırmasının yapıldığı ve son derece düşük kayıplarla, çünkü yolda biliyorsunuz enerji kaybı olur. Ancak bu yüksek gerilimli doğru akım kablolar sayesinde, süper şebekeler diyor buna, bunun mümkün olduğunu bahsediyor. Benzer bir uluslararası bir tür planlama ya da dayanışma ile birlikte bunun mümkün olduğunu, bunların her birinin hem güneş panellerinin üretimi, ki sadece güneş panelleri sadece çatının üstüne değil, kiremit yerine de kullanılabiliyor, asfalta da konulabiliyor, kaldırımlara da konabiliyor. İnanılmaz bu arada bir alan, geniş bir alan.
1: Ayrıca şu şeyi de vermek isterim. Bahsettiğin yoğunlaştırılmış güneş sistemi, concentrated solar power dediğimiz sistem aslında temelde güneş paneli, tabii ki de güneş paneli altyapısı var, fakat belki aşina olduğunuz bir sistemdir. Güneş fırınları, aynalı sistemlerle bir sirküler düzenek kurulur ve de yansıyan güneş tek bir noktada toplanır ve de bu şekilde oluşturuluyor aslında. Isı sistemiyle yapılan bir şey. Solar panel düzleminde değil. Biraz daha pasif güneş sistemine denk geliyor o. Fakat sadece kaynak açısından zorluk çıkarma sistemini aşmakla birlikte, yani büyük bir alana yapılması gerekiyor. Fakat daha az kaynak gerektiriyor. Güneş enerjisi dediğimizde sadece panel bazlı düşünmemizin de ötesine, hani her yere yapılabilir. Evet, fakat güneş panelinin de ötesine çıkabiliriz. Tabii ki de en çok verimlilik güneş panellerinde var. Fakat daha sonraki bölümlerde de konuşacağız. Bunun kaynak sıkıntısı, geri dönüştürülebilirliği ya da tekrardan kullanılabilirliği gibi problemler karşımıza çıkıyor. Güneş ana evren, işte Asimov'un evreninin merkezi
0: tip
1: güneş.
0: Tip 1 olmamıza sebep olan. Tip 1 bile olamayışımıza.
2: Tipsiz uygarlığı aslında.
1: Çok tipsiz bu uygarlığız. Ve de sadece kimyasal güneş enerjisi değil, bunun fiziksel güneş enerjisi opsiyonları da olduğunu asla ve asla unutmamamız gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Benim de çok kısa vaktimiz varsa eklemek istediğim bir şey var. Bu arada süper şebekeler dediğimiz şey gerçekten bugün bir eşine benzerine rastladığımız bir yapı değil. Bunların hepsinin akıllı süper şebekeler olacağını da ayrıca vurgulayalım. Tıpkı yakın tarihte nasıl bir uzay yarışı yaşandı ve sonunda Ay'a gidildi, Mars'a robot kaşifler gönderildi ve NASA, ESA gibi kurumlar varlık bulduysa bu süreçte, tıpkı buna benzer teknolojik ve mühendisliğin sınırlarını zorlayacak bir görev aslında akıllı süper şebekeleri hayata geçirmek. Fakat işte atılımın kendisi de zaten buradan doğuyor. Uzay yarışı örneğinden de görebileceğimiz üzere. Bütün teknolojiyi belki de burada bir şekilde daha hızlı, daha verimli, daha aktif hale getirecek imkanlar aramızdaki mühendis arkadaşımız Sudan'ın daha iyi bileceği gibi aslında o düzeyde üretilecek zihinsel anlamda.
0: Greta bla bla bla konuşmalarını yaptığı sıralarda ve tabii ki grev örgütlerken suda da grev örgütleyenlerden biriydi. Sonra da işte bu alanda üniversiteye gitmiş olmasının şimdi
1: kariyer seçimimdir bu arada. Ben gazeteci olacaktım
0: dolayısıyla
1: arkadaşlar.
0: Bu teknik meseleyi daha iyi bizden anlatabiliyor. Şimdi artık sonuna geldik. Bundan sonraki hafta Jonathan Neal'ın bu genel çerçevesinden diğer sektörlere, bugün biraz daha elektrik üretimine değindik. Sonra diğer sektörlere biraz bakacağız. Ne kadar karbon emisyonlarını azaltmak ve hangi alanlarda istihdam açmak mümkün. Ardından artık röportajlar ve doğrudan sendikal mücadelelere doğru yelken açacağız. Tuna, sen...
2: Bir özetlersek bugün elimizdeki teknik imkanlar küresel emisyonların çok büyük bir kısmını azaltabilecek düzeyde. Biz bunu görüyoruz. Hem Jonathan Neal'ın Söndür Ateşi, yani orijinaliyle Fight the Fire kitabında da görüyoruz. Hem de birçok çalışmadan, bilimsel çalışmadan bunu biliyoruz ve veriler de ortada zaten. Ama asıl belirleyici olan Sudan'ın biraz önce bahsettiği gibi bu dönüşümün nasıl organize edileceği ve hangi toplumsal sonuçları üreteceği. Bundan 137 yıl önce yine bir büyük romancıya dönüyoruz izimizi. Jules Verne'e dönüyoruz bu kez. Dünyanın Ekseni adlı bir roman yazdı Jules Verne. Kuzey Kutbu'ndaki kömüre ulaşmak için dünyanın eksenini değiştirmeye çalışan bir şirketi anlatıyordu bu romanda. Bugün o ekseni, yani bizim durumumuzda atmosferin kimyasını değiştirmiş durumdayız artık. Bu nedenle karbon emisyonlarını azaltma hedeflerini yalnızca teknik bir dönüşüm olarak okumak, hep diyoruz ya, eksik kalır. İşte bu nedenle eksik kalır. Çünkü asıl tartışma insanlığın doğayla kurduğu ilişkinin nasıl yeniden tanımlanacağı. Üretimi, enerjiyi, refahı hangi ilkeler doğrultusunda, ne tür bir gelecek tahayyülüyle örgütleyeceğiz biz tekrar? Çünkü iklim krizinden çıkış yalnızca bir mühendislik problemi olmayacak, aynı zamanda bir adalet tasarımı sorunu da olacak. Ve belki de şu oluyor o zaman en temel sorumuz, geleceği her an her yeri vurma potansiyeli taşıyan bir piyango gibi, tıpkı açılışta kullandığımız Babil piyangosu referansında olduğu gibi mi yaşayacağız, yoksa bilinçli bir ortak tasarım olarak hep birlikte mi kuracağız?
0: Evet, haftaya salı yine saat 16'da Onarım Çağı programında buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
3: Onarım Çağı.
2: Bilinçli bir ortak tasarım olarak hep birlikte mi kuracağız?
0: Evet, haftaya salı yine saat 16'da Onarım Çağı programında buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
3: Onarım Çağı.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Üzüm Polat ve Paris Polat'a teşekkür ederiz.
1: Şimdi ve burada.
2: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit. Salı akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Deniz Başöz ve Ömer Güney Başöz'e teşekkür ederiz.
3: Diğer Kam.
4: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
3: Hazırlayan ve sunanlar
4: Damla Özler ve Rauf Kösemen.

0: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'dasınız. Diğer kamdasınız. Ben Rauf Kösemen ve ortağım Damla Özler'le birliktesiniz. Bugün bir konuğumuz var. Begüm Özyer Meltem. Eşit Gelecek Derneği Başkanı. Hoş geldiniz Meltem Hanım. Hoş geldiniz Damla.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
1: İlk soruyu ben alayım o zaman ve değişim teorinizden başlayalım. Çünkü Eşit Gelecek Derneği'ni konuşurken aslında bir değişim teorisi ve müdahale alanı konuşuyoruz. Ve burada da biraz önce program kaydı öncesinde konuşurken teknolojiyle sosyal fayda yaratabilir miyiz diye büyük bir soruyla başladığınızı söylemiştiniz. Tam da aslında bizim kalemimiz bir soru. Onu soralım. Teknolojiyle sosyal fayda yaratabilir miyiz? Eğer bu sorunun cevabını ararken dernek kurmaya karar verdiyseniz bu süreç nasıl oldu?
2: Ben de aslında tam görüşme öncesinde buralarda düşünüyordum. Biraz nereden yola çıktık, nereye geldik. Kendim de aslında şaşırdım bu yolculuğa. Teknoloji üzerine düşündüm. Yani nedir teknoloji dediğimiz? Şimdi tabii ki aklınıza yazılımlar, akıllı telefonlar, yapay zeka geliyor. Ama aslında teknoloji yani insanlığın var olduğu her dönemde var. Binlerce yıl öncesindeki tekerlek de bunun içinde. Bilginin taşınmasını sağlayan yazı da bunun içinde. Dolayısıyla biz teknolojiyi esasında bir kaldıraç olarak kullanıyoruz. Ki biz yola çıktığımızda 2019 yılında derneği kurma niyetiyle yola çıktığımız zaman işte o zaman kodlama, yazılım programları, çocuklara öğretmek, 21. yüzyıl yeteneklerinin en olmazsa olmazı yazılımcılık gibi bir durumdayken şimdi geldiğimiz noktada artık yazılım mesleğinin de geleceği biraz sorgulanıyor, olur mu olmaz mı, yapay zeka üzerine konuştuğumuz bir dönemdeyiz. Bu sefer işte prompt mühendisliğinden bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında teknoloji kendi doğası gereği çok değişen, çok hızlı bir şekilde, özellikle içinde bulunduğumuz dönemde çok hızlı bir şekilde değişen bir şey. Ama biz bu teknolojiyi niçin kullanmak istedik? Toplumsal hayatı kolaylaştırmak, bir fark yaratmak, bir sosyal fayda yaratmak için odaklandık. İşte burası bizim bu sivil toplum, sosyal girişimcilik refleksi olarak devreye soktuğumuz nokta. Eğer teknolojiyi alıp bir işte ticari ürün olarak bakarsak o bir araç olarak kalıyor. Ama bir toplumsal problemi çözmek, bir fırsat eşitliği yaratmak için bakarsak işte o artık bir sosyal inovasyona dönüşüyor. Bizim de çıkış noktamız bu. Yani o dönem ben 2019-2018 yıllarında işte kurumsal hayatta çalışan, biraz teknolojiyle haşır neşir olan bir beyaz yakalıydım. Ve bu derneği kurma niyetine girdiğimiz zaman bütün gönüllü olan diğer arkadaşlar da sivil toplumla ilişkisi olan, gönüllülük yapan ama işte kendi çapında teknolojiyle mütevazi bir ilişkisi olan insanlardı. Bizim niyetimiz gerçekten tükettiğiniz bir araç olmaktan çıkartalım da toplumsal bir fayda sağlayalım. Bunu nasıl yapabiliriz sorusuyla yola çıktık ve derneği bu niyetle kurduk diyebilirim.
0: Dernek kurulduğunda orta öğretim çağındaki öğrenciler için teknoloji

0: eğitimi gibi bir çerçeve hedefle çalışmaya başlıyor. Ama sonra bu hedef biraz özelleşiyor. Özellikle kız çocuklarına, adolesan ergen kız çocuklarına yönelik bir faaliyete doğru dönüşüyor. Galiba Koza da burada çıkıyor. Biraz bu yolculuğu dinlemek
1: Evet.
0: isterim sizden.
1: Evet, aynen öyle. Yani biz dediğim gibi ilk yola çıktığımız zaman ya biz bu teknolojiyi sosyal fayda konusunda nasıl odaklayabiliriz gibi bir soru işaretiyle yola çıktık. Çünkü o zaman çok şeydi yani teknoloji kurumsal şirketler tarafından kullanılan ama sivil toplumun biraz arkadan geldiği ya işte neler yapabiliriz bu ürünleri nasıl kullanabiliriz? O zaman biraz daha mobil uygulamalar vardı hatırlıyorum işte iletişim firmalarının bu panik butonu vardı mesela bu acayip bir fark yaratmıştı, acayip ses getiren bir proje olmuştu. Bu tarz ne gibi teknolojiyi kullandığımız çözümler yaratabiliriz? İşte deprem öncesinde depremi haber veren çeşitli çözümler olabilir bunlar gibi şeyler soru işaretiydi. Bizim de işte birinci motivasyonumuz bu tarz biraz daha sosyal faydaya çözüm bulan teknolojiler geliştirmek. Teknoloji sektöründeki kadın çalışan azlığını arttırmak, bu kız çocuklarını biraz bu alanda çalışmaya teşvik etmek ve tabii orta öğretim çağında kız öğrenciler için, yani kız ve oğlan öğrenciler için de teknolojiyi biraz daha ulaşılabilir kılmaktı. Fakat zaman içinde bu odağımız gerçekten biraz özelleşti ve biz ergenlik dönemindeki kız çocuklarına odaklandık. Bu da Koza programının hayata çıkışı ve bizi bugünlere getiren bir yolculuk oldu.
2: Koza programının detaylarını konuşacağız ama tam bu noktada bir soru sormak istiyorum. Ben bir süredir konuştuğumuz kavramlardan biri de dijital eşitsizlik. Belli bölgeler arasındaki eşitsizliklerin dışında tabii ki kız çocukları ile erkek çocukları arasındaki eşitsizlikler de var. Aynı zamanda yaşlıların dijital erişimlerinde ciddi sorunlar yaşanıyor. Hem kullanım kapasitesi ve bilgisi ve birikimi üzerinden hem de araçları iletişim üzerinden. Bu değişim teorisini hazırlarken dijital eşitsizlik kavramını bir yerlere oturttunuz mu merak ettim, onu sormak isterim.
1: Yani en temele oturttuk diyebilirim. Yani eşitsizlik kavramını zaten ister istemez en temele oturtuyoruz. Teknolojiye erişim ve teknolojik kullanım yetkinliklerindeki eşitsizlik aslında bu söylediğinize denk geliyor diye düşünüyorum. Bir kere zaten altyapı en büyük engel olarak önümüze çıkıyor. Altyapı konusundaki eşitsizlik ki hala bizim mücadele ettiğimiz bir şey. Hala çok günlük hayatımızı devam ettirirken işte internetin kesintisi, elektrik kesintisi gibi sıkıntılar çalıştığımız hedef kitleyle karşımıza çıkıyor. Teknolojik araçlara erişim çok kısıtlı. Yani şu an işte üniversiteye giden bir öğrencinin sahip olması gereken çok basic araçlar var. İşte tablet olmadan derse giremiyor. Bazı öğrenciler, bazı okullarda dersler online bir şekilde yapıldığı için işte o tableti sahip olmak zorunda. Ama buradan kaynaklanan bir eşitsizlik var. Bazı öğrencilerin çok daha kolay bu araçlara erişebildiği için çok daha hızlı bir şekilde eğitim alabiliyorlar. Dolayısıyla bazıları burada da geri kalıyor. Yani katman katman bir eşitsizlikten bahsetmek mümkün esasında.
0: Bu eşitsizlikleri aşmak için daha önce bu eşitsizlikleri aşmış olan insanlardan da destek alıyorsunuz. Bir mentorluk programınız var.
1: Evet.
0: Bu mentorluk programında da aslında epeyce bir yol almış görünüyorsunuz. Yani 2021'den beri sürüyor galiba bu program.
1: Doğru.
0: Kimler var? Kimler mentor sizde? Yani kimler derken tek tek isim demiyorum. Bir çerçeve, bir karakter, bir mesleki birikim profili. Bir cinsiyet profili olarak verebilirsiniz elbette.
1: Tabii ki. Ben bir parça Koza'dan bahsederek başlayayım isterseniz. Biz bu programı dediğim gibi iki temel grup üzerine kurduk. Birincisi buradaki liseli kız öğrenciler, ikincisi de yetişkin iş hayatında bulunan işte minimum 3 sene tecrübesi olan yetişkin kadınlar. Bizim mentorlarımız da bu yetişkin kadınlardan oluşuyor. Yani sorunuzun tam olarak cevabı bu. Koza platformunda rol model olan, kendi hikayesini anlatan, kendi o kariyer gelişimini, hayattaki yolculuğunu takip edebilmiş, bunun üzerine düşünmüş. Ve bunu lise döneminde kız öğrencilerle paylaşma cesareti olan, vakit ayırabilen kadınlar diyelim rol model hedef kitlemiz.
2: Biraz Koza platformunun nasıl işlediği üzerinden de konuşalım. Aslında epey bir süredir Rauf'un söylediği gibi çalışıyorsunuz ve epey bir öğrenciye de değmiş durumdasınız. Hem etki profilinizi konuşmak isterim ben, hem de etki mekanizmanızı nasıl oluyor da istediğiniz alanda müdahale yaptıktan sonra etki elde ediyorsunuz?
1: Bu Koza aslında bence dünyaları sıfırdan keşfeden bir proje değil. Dediğim gibi biz yola çıktığımız zaman aslında ekipteki herkesin işte farklı konularda uzmanlığı, farklı konularda tecrübesi vardı. Ortaklaştığımız noktada kız çocuklarını güçlendirmek alanındaydı. Ve biz genelde sahada çalıştık. Hep fiziksel programlarda yer aldık ve orada şeyin zorluğunu gördük. Yani öğrencileri bir yerden bir yere taşımak, o lojistik maliyetleri, bir projeyi yürütmek müthiş masraflı bir şey. Birincisi elimizde bu var. İkincisi 18 yaşının altında bir hedef kitleyle birlikte çalışıyoruz. Sosyal etkiyi ölçmek çok zor. Yani işte bir çocukla bir haftalık, 10 günlük, 2 aylık bir program yürütüyorsunuz ve daha sonrasında o çocuk ortadan kayboluyor. Bunu takip etmek çok zor oluyor. Dolayısıyla biz bu kafada problemlerle yola çıktığımız zaman neden dedik ki online bir program yürütmüyoruz? Yani online çünkü Türkiye'nin her yerinden erişilebilir. O lojistik problemleri sıfırladığımız, çocukların kayıt olduğu bu şekilde onlarla iletişimi süresiz olarak devam ettirebildiğimiz ve sosyal etkiyi bu şekilde daha uzun soluklu olarak ölçebildiğimiz bir yapı düşündük. Burada da dediğim gibi bizim en önemli enstrümanlarımız işte eğitim programlarımız, rol modellerimiz, kendi hikayesini anlatmaya bu programda gönüllü olmaya hazır olan arkadaşlarımızdı. Dolayısıyla Koza platformu böyle bir online proje olarak başladı. Kendisi hakkında düşünen, çünkü bütün öğrencilerin de aynı olduğunu, bütün gençlerin aynı olduğunu söylemek mümkün değil. Ama yani gerçekten bir genç hedef kitlesi var ki ben ne olacağım, ileride ne yapacağım, hangi meslek benim için uygun, neler yapabilirim gibi soruları var. Ve bizim örgün eğitimimiz bu sorulara cevap vermek konusunda yetersiz kalıyor. Dolayısıyla bu soruları soran kız öğrenciler, işte internette bir takım araştırmalar yaptıkları zaman, sosyal medyaya girdikleri zaman karşısına Koza çıkmaya başladı. Rol modelleri keşfetmeye başladılar. Oradaki hikayeleri okumaya başladılar. Bir takım sorular sormaya başladılar. Şansımız da bu dönem tam da pandemiyle denk düştü. Pandemi dönemi evlere kapandığımız bir dönemde, öğrencilerin daha fazla online kanallara yönlendirildiği, bu teknolojik okuryazarlığın biraz daha arttığı bir dönemdi. Yetişkinler için de ben evden çıkmadan ne gibi projelerde gönüllü olabilirim soruların arttığı bir dönemdi. Dolayısıyla bizim hani biraz daha çalışmalarımızı büyüttüğümüz, o zaman bir de mentorluk programı yayın alalım, o zaman online eğitim içerikleri yayın alalım dediğimiz bir dönem oldu. Mentorluk programını bu dönemde hayata geçirdik ve o zamandan beri kesintisiz olarak devam ediyoruz. Bizim için çok gurur duyduğumuz bir program olduğunu söyleyebilirim. Yapılandırılmış bir program. Yani aslında vermek istediğimiz yetkinlikleri o her hafta, her ay neyse o programın yapısı, gerçekleşen görüşmelerle iki tarafı da düşündürerek, yani mentorların da aslında o programdan çıktığı zaman kendilerine bir şey kattıkları, öğrencilerin çok çok güzel geri dönüşlerle çok fayda yarattığını söyledikleri bir yapı halinde devam ettiriyoruz. Bunu işte online etkinliklerle, aklınıza gelebilecek her türlü örgün eğitimde karşılarına çıkmayan, yetkinliklerini geliştirecekleri online eğitim içerikleriyle, seminerlerle, rol model buluşmalarıyla desteklemeye çalışıyoruz. Bu etkiyi de nasıl ölçüyoruz? Mümkün olan her şekilde bir raporlama yaparak hem niteliksel hem de niceliksel yarattığımız farkı gözlemliyoruz diyebilirim. Aynı zamanda bunun da başlangıç noktasında aslında bence sonuca gerçekten fayda yaratan, çözüm bulduğumuzdan emin olduğumuz, bizi hissettiren şey şu oluyor. Yaptığımız her programın öncesinde bir ihtiyaç analiziyle yola çıkıyoruz. Yani gerçekten Koza platformunda bugün 9 binden fazla kız öğrencinin kaydı var. 600 binden fazla, pardon, 600'den fazla yetişkin kadının hikayesi, profili var. Dolayısıyla biz program yapacağımız zaman bu öğrencilere dönüp soruyoruz neye ihtiyaçları olduğunu, ne gibi programla, nasıl bir formatla yapmanın daha işe yaradığını. Dolayısıyla hep böyle ihtiyaçtan yola çıkan programlar hayata geçirdik şimdiye kadar. Bu şekilde de sorunlara doğru çözüm bulabildiğimizi düşünüyoruz.
0: Bu COSA'da eğitim programında çeşitli modüller uyguluyorsunuz. Bu modüller galiba online modüller değil mi? Yani siz her seferinde tekrar bir eğitimi online da olsa yüz yüze gelerek mi veriyorsunuz, yoksa bir video üzerinden isteyen insanların rahat rahat okuyabildiği şeyler mi oluyor bunlar? Biraz içerik dediğim bunların biçimlerini ve içeriklerini konuşalım isterim.
1: İkisi de oluyor. Bunu söyleyebilirim. Online hali hazırda yer alan online içeriklerimiz de var. İşte farklı modüller. Bu özgüven üzerine olabilir, gelecek kaygısı üzerine olabilir, bir kariyer tasarımı üzerine olabilir. Koza'ya kayıt olan bir öğrenci işte bu içeriğe kayıt olup, bu içeriği farklı modüllerden oluşuyor. Videolarını izliyor, bazen bir takım görev modülleri oluyor. O görevleri sisteme yüklemesi gerekiyor. Biz onlara dair yorumlar yazıyoruz. Bunlar her zaman erişilebilir içerikler. Onun haricinde programlarımızın hepsini online olarak sürdürmeye gayret ediyoruz biz. Farklı yapılarda da programlar yürütüyoruz. Bu bir hackathon formatında da olabilir. Bir hafta sonu çalıştıkları bir şey de olabilir. İşte haftanın belirli günleri devam eden bir eğitim serisi olarak da gerçekleşiyor olabilir. Dolayısıyla işte teknoloji bizim buralarda düzenli olarak kullandığımız
0: Bir de
1: araçlar
0: burs
1: oluyor.
0: programınız var.
1: Evet,
0: Nasıl
1: burs
0: işliyor burs
1: programımız
0: programı?
1: var. Şimdi bu Kuzan'ın hayat çizgisinde bir pandemi önemli bir kırılma noktası olmuştu. Bir de tabii gerçekleşen deprem çok önemli bir kırılma noktası oldu. Biz dediğim gibi o zamana kadar biraz daha böyle ne olmak istediğiyle ilgili soru işaretleri olan, kafasında sorular olan kız çocuklarına odaklanmış ve onların bizi bulduğu bir sürdürüyorduk. Fakat deprem sonrasında zaten ilk önce bir ne yapacağımızı bilemedik. Daha sonrasında işte biraz önce de anlattığım gibi bir ihtiyaç analizi. Yani hemen öğrencilere ulaşıp neye ihtiyaçları varsa ona çözüm bulmakla alakalı bir kurguya geçtik. Orada kendiliğinden şu ortaya çıktı ki öğrencilerin bursa, desteğe, bir takım yardımlara ihtiyacı var. Yani zaten bütün sivil toplum örgütlerinin refleksi herhalde bu şekilde oldu. Daha sonrasında bu bireysel yardımlarla işte burs verenleri, bursiyerlerle eşleştirdiğimiz kurgu daha kurumsal bir yapıya dönüştü. Aldığımız kurumsal destekleri buraya kanalize ettik ve bizim bir burs programımız olmuş oldu. Onu da şu şekilde sürdürüyoruz. Son 3 senedir bir Ağustos ayında bir çağrıyla aslında biz yola çıkıyoruz. Deprem bölgesinden lise öğrencisi, kız öğrencilere bir çağrı açıyoruz. Bunlar uzman arkadaşlarımız tarafından değerlendiriliyor ve o dönemki bütçemiz işte destekleyebileceğimiz öğrenci sayısı neyse o kadar öğrenciyi burs desteğinden faydalandırıyoruz. İşte atıyorum şu an bizim 120 bursiyerimiz var ama o dönem aldığınız başvuru sayısı 500 belki 600. Bu öğrencilere işte hayatta başarılar demek yerine aslında bir çağrı daha yapıyoruz. Koza eğitim programına davet ediyoruz onları. Bu da bizim Eylül ayında başlattığımız YKS odaklı olan ve eğitim yılı boyunca devam eden bir eğitim destek programı. WhatsApp üzerinden işte yine dijital kanallar üzerinden takip ediyoruz bu kız öğrencileri. Ve sene boyunca verebildiğimiz kadar finansal desteğin yanı sıra yani bu burs programının yanında bazı öğrenciler için YKS'ye yani sınava kayıt parası oluyor. Çünkü sınava girebilmek için işte şu anda geçen sene 1400 liraydı. İki bölümden gireceksiniz. Bir para vermeniz gerekiyor. Bazı öğrenciler için bu gerçekten çok büyük bir masraf. Bazı öğrenciler için test kitabı, işte soru bankası desteği oluyor. Bu destekleri sağlamak. Finansalın yanında işte akademik destekler, online ders programları açıyoruz. Sınavlar hayata geçiriyoruz onlar için. Ve psikososyal destekler, özellikle sınav stresi, motivasyon, işte çalışma üzerine düzenli seminerler oluyor. Bütün bunlardan faydalandırdığımız bir senelik bir maraton yürütüyoruz onlarla. İşte YKS sınavına giriyorlar. Rehberlik çok önemli bir ayağı yaptığımız çalışmaları. Rehberlik çalışmalarından faydalandırıyoruz. Ve onların mümkün olan maksimum sayıda kız öğrenci üniversite yerleşmelerini sağlayarak bu dönemi tamamlıyoruz. Dediğim gibi bu üçüncü dönemi. Bu da bizim aslında biraz önce bahsettiğim o ihtiyaçtan yola çıkarak yolumuzu değiştirme yaklaşımının bir sonucu oldu. Çünkü bizim çalışmamızın hedef kitlesi çok daha farklıyken, işte bu depremden sonra biraz daha içine düştüğümüz derin yoksulluk sonrasında öğrencilerin ihtiyaçları değişti. Bizim programımızın yapısı da bu doğrultuda değişti diyebilirim.
2: Aslında değiştiğinden ziyade güçlendi demek belki iyi olabilir. Çünkü bu desteklere gerçekten kritik anlarda çok büyük ihtiyaç oluyor. Ama aynı zamanda Koza'nın program tanıtımlarına baktığımızda benim gördüğüm bir kritik cümle var. Genç kızların gördüklerini değiştirdiğimizde dünyalarını değiştirebiliriz diyorsunuz. Ve 7 yıl boyunca tüm Türkiye'den 10 bin kız öğrenciyle programlar yaptınız. Biraz önce saydığın çeşitlilikte. Bunların içerisinde de bu türden burs destekleri çok önemli bir yer tutuyor ama fikir maratonları, rol modeller, online mentorluk programı, meslek tanıtım sohbetleri gibi şeyler var. Aslında buradan baktığımda da bunun bir ufuk açma projesi olduğunu da görüyorum. Biraz buraya eğilir misin? Ne tür bir değişim görüyorsunuz öğrencilerde? Ufukları değiştiğinde ne oluyor?
1: Tabii ki bu bizim en üzerinde durduğumuz konu. Birincisi biz ergenlik dönemindeki kız çocuklarına odaklanıyoruz. Neden ergenlik dönemi? Çünkü bir insanın gelişiminde ergenlik dönemi o kimliğin oluştuğu asıl dönem oluyor. Karakter yeniden yapılanıyor, kimlik tekrar inşa ediliyor. Bu birincisi. İkincisi maalesef ki ergenlik döneminde kız çocukları özgüven kaybını en yoğun olarak yaşadıkları dönem ergenlik dönemi olarak ortaya çıkıyor. Yani normalde kız çocukları, oğlan çocukları kafa kafaya giderken bu konuda, özgüven seviyesi konusunda ergenlik döneminde %30'a yakın ani bir düşüş yaşıyor. İşte bu da neden? Toplumun dayattığı rol modeller, işte mükemmel olma kaygısı, özellikle bu şu an artık iyice önümüze çıkan beden algısı kaygısı bunu en tetikleyen unsurlar arasında. Bir de bu biraz avantaj ergenlik dönemine odaklanmamız için. Nörolojik olarak bu dönem aslında kız çocuklarının hala geliştiği, yani kız ve oğlan çocuklarının tabii ki hala bir zihinsel olarak da beyindeki prefrontal korteksin yeniden yapılandığı bir dönem. Dolayısıyla bu dönemi biz kaçırmadan, o esnekliği kaybetmeden biz bir fayda yaratmak istiyoruz. Bu fayda yaratmak da derken neden bahsediyorum? Evet, bizim odaklandığımız alanlar işte bu örgün eğitimde çok da karşılarına çıkmayan alanlar. Özgüven gelişimi, öz saygı, sağlıklı iletişim, işte benlik algısı çok önemli olan bizim için güvenli alan algısı. Çünkü bu çok hızlı bir şekilde değişebiliyor. Güvende hissetmek çok temel bir ihtiyacımız ama çok da mümkün olmayabiliyor birçok genç için. Dolayısıyla bunlar bizim odaklandığımız konular. Diğer birçok önemli konu psikolojik sağlamlık, resilience dediğimiz kavram. Çok önem veriyoruz buna. Ve bunları neyle sağlıyoruz? Bir topluluğa ait olma hissiyle. Yani onlar Koza topluluğunun bir parçası. Bütün kız öğrencileri için, bütün genç kızlar için, kız çocukları için aslında benzer deneyimler yaşadığımız. Yani ben de işte bugün 40'larının başında bir yetişkin kadın olarak hatırladığım ve birçok arkadaşımın da bu projede rol alan, rol model olan birçok mentorun da aslında çıkış noktası bu. Yani benzer şeyler yaşıyoruz ama o dönem kendimizi çok yalnız hissediyoruz. Ve bir topluluğa ait olma hissi aslında bunu çok değiştirebilen bir şey oluyor. Bir kız öğrenciyi gerçekten, şimdi şeye baktığımız zaman, yani Türkiye gerçekliğine baktığımız zaman şunu söylemek çok mümkün. Kırsalda, küçük şehirde yaşayan bir kız öğrenci için gördüğü kadın model annesi olabilir, öğretmen olabilir, hastanedeki hemşire, hani çok iddialıysa doktor olabilir. Ama bunun dışında karşısına çıkan, ona rol model olabilecek, ilham olacak bir kadın hikayesi bulması çok kolay değil. Bu rol model olma işine biz bu yüzden çok önem veriyoruz. Yani araştırmalar da şeyi gösteriyor. Gerçekten bir genç kızın karşısına rol model birisine koyduğunuz zaman ondan ilham alma ihtimalinin çok çok daha yüksek olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bu sebeple biz biraz rol modellere önem veriyoruz diyebilirim.
0: Programın sonuna geldik. Web sitenizi bir tekrarlamak isterim. Eşit Haklar Derneği, pardon, Eşit Gelecek Derneği'nin web sitesi eşitgelecek.org. Ama bir de
1: Doğru, evet.
0: evet, ama bir de Koza'nın web sitesi var. O da koza.eşitgelecek.org. Destek vermek isteyenler her iki sitede de destek için bulunan alanı kullanabilirler.
1: Doğru.
0: Özellikle mentorluk konusunda, örnek olma konusunda, burs desteği konusunda, hizmet desteği konusunda epeyce yaygın destek verebilirsiniz. Öyle görünüyor sayın dinleyiciler. TRT spikeri gibi sayın dinleyicilerle dedikten sonra size teşekkür ediyoruz. Koza platformuna.
1: Ben çok teşekkür ederim. Yani neler yaptığımız üzerine düşünmek kişisel olarak da çok cesaretlendirici oluyor. Çok zaman zaman kendi motivasyon kaybı yaşadığımız dönemler de oluyor çünkü. Bu şekilde bir destek hem benim için hem ekipte çalışan bütün arkadaşlar için çok cesaretlendirici oluyor diyebilirim. Çok teşekkürler bu güzel program ve sohbet için de.
0: Biz de teşekkür ederiz. Begüm Özyer Meltem bizimle beraberdi. Eşit Gelecek Derneği'ni konuştuk. Diğer kamdaydınız Apaçık Radyo'da. Gelecek hafta aynı saatte buluşmak üzere. Salı günleri 16.30'da buluşmak üzere. Hoşça kalın diyoruz.
2: Hoşça kalın. Diğer kam.
3: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
2: Hazırlayan ve sunanlar
3: Damla Özler ve Rauf Kösemen.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Deniz Başöz ve Ömer Güney Başöz'e teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Şimdi ve burada.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emre Boncuğ'a teşekkür ederiz.
2: Dünyanın cazı.
3: Hazırlayan ve sunan Sanat Deli Orman.

İyi akşamlar sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Ben Sanat Deli Orman, Teknik Masa'da Dilay Yılmaz sizlerle birlikteyiz efendim. Bu akşam sizlere epeydir yine müziklerini çalmadığım ama çok sevdiğim bir caz vokal dinleteceğim yeniden. Cyril Aime Fransa'dan. Cyril'in sketlerini, doğaçlamasını çok severim. Son ne çıkmış bayağıdır bir takip etmiyordum. Bir Birdland Jazz Kulüpten 4 gecelik konser serisinin albümünü çıkartmış. Onu bir birlikte dinleyelim istiyorum. Albümün adı 4.24. İşte 2024'ün Nisan ayında 4 gece üst üste Birdland Jazz Kulüp'te yaptıkları konser, gerçekleştirdikleri konserden içlerine sinen bir seçki derlemişler. Ekipte Pedro Segundo var, Julian Lee var, Wayne Tucker var, Tamir Schmerling, Matisse Picard ve Michael Valenu olacak Cyril'in yanında, kalabalıkça bir ekip. Şimdi ilk çalacağımız parça Mi Piel, Tu Piel, Benim Tenim, Senin Tenin Türkçesi. Bu parçayı daha önce başka bir şarkıcı, söz yazarı olan Marina Tusset'in Latin Grammy ödülü alan 2023 çıkışlı albümünde onunla birlikte seslendirmiş. O albümün adı da Canto a la Imaginación. Şimdi bu albümün başında da bu Mi Piel Tu Piel'in kulüpte gerçekleştirdikleri bir yorumunu sizlere dinletiyor olacağız. 4.24 Live albümünü dinlemeye başlarken buyursunlar. Birdland is proud to present

0: Mathis Picard. Thank you so much.
1: Şimdi Cyril'in annesinin Dominik'ten olduğunu da bir hatırlayalım. O yüzden tabii ki İspanyolca ve Latin dillerinde çok güzel bir kıvraklığı var dilinin, Fransızca ve İngilizcenin yanı sıra. Şimdi Ayri Brothers'dan bir beste bu, For the Love of You. O besteye yepyeni bir hayat üfleyecek yeniden Cyril nefesiyle, hep birlikte duyalım. Buyursunlar.

0: Mikael Valjanou on the guitar.
1: Aslında 2024 yılında çıkardığı bir albüm de var. A Fleur de Peau diye. Cyril'in ve bu canlı performanslarda tabii ki o albümden parçalar da yorumlanıyor. Onlardan bir tanesi de Back to You. Şimdi bu Birdland Jazz Kulüp'ten Back to You'nun performansını dinleyeceğiz.

0: Julian Lee on the tenor saxophone.
1: Evet, gerçekten de Julian Lee tenor saksafonu çok güzel konuşturdu. Şimdi Beautiful Way diye bir parça var. Burada tonalitenin sınırlarını zorlayacak Cyril Scat atarken. Kendi yer bir zamanlar yani yerleştiği zaman, orada yaşadığı zaman çok mutlu olduğu New Orleans için bu Beautiful Way. Buyursunlar.

0: Thank you.
1: Şimdi kasitayı dinleyeceğiz. Karıştırmış olabilirim. Sanırım bu parça aslında New Orleans için yazdığı parça. Bir bakalım. Buyursunlar.

0: That's Wayne Tucker on the trumpets.
1: Evet, Wayne Tucker'ın ön plana çıktığı, kesinlikle New Orleans'a olan bu. Şimdi yine böyle musmutlu bir parça gelecek. Here.

Şimdi ise doğanın güzelliğine bir serenat diyelim efendim. Historia de Amoro dinliyoruz Cyril ve arkadaşlarından. Buyursunlar.

Evet, bu akşam Caz Vokal Cyril Emen'in 4.24 albümünü dinledik. Son bir kayıt gelecek şimdi o 4 gecelik konserlerden seçkisinden. Güzel bir caz klasiğidir, But Not For Me. Bu performansta aslında bütün grup üyelerinde çok güzel sololarını duyacağız. Bizi hep birlikte uğurlayacaklar. Özellikle de piyanist Matis Picard'ın böyle pırıl pırıl bir solosu olacak. Bu parçayla da size güle güle diyelim efendim. Hayata, müzikle, cazla ve tabii ki Apaçık Radyo'yla tutunmaya devam ediyoruz. Hoşçakalın.

0: Dünyanın Cazı.
1: Hazırlayan ve sunan Sanat Deli Orman.

0: Apaçık Radyo.
1: Yeryüzü tanığı. Bir yeryüzü güncesi.
2: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.
1: Cuma sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Hicaz Ataman, 5 yaşındayım. Anaokuluna gidiyorum. Bu resimde büyük evler var, yağmur var, güneş var, rüzgar var. Niye böyle, niye bunlar var? Çünkü

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba, bugün günlerden Salı ve sizlerle Gezegenin Geleceği Change.org özel haber programındayız. Vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından başlatılan çevre ve iklim kampanyalarındaki önemli gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Kirazlı Altın Madenine Hayır başlığıyla Change.org Taksim Kirazlı adresinde Kirazlı Yaşam ve Su İnisiyatifi tarafından bir kampanya başlatıldı. Kampanyada Çanakkale'deki Kaz Dağları ve 180 bin kişinin içme suyu kaynağı olan Akhisar Barajı'nın yeniden gündeme gelen Kirazlı Altın Madeni projesi nedeniyle tehdit altında olduğu belirtiliyor. Daha önce kamuoyu tepkisiyle durdurulan projenin maden sahasının el değiştirmesinin ardından yeniden faaliyet göstermeye başladığı ifade ediliyor. Kampanya ekibi maden sahasının su havzasında yer aldığını, siyanür kullanımının içme suyu kaynakları, tarım alanları ve bölgenin zengin ekosistemi için ciddi riskler taşıdığını vurguluyor. Ayrıca projenin deprem bölgesinde bulunmasının olası çevresel zararları arttırabileceğine dikkat çekiyor. Kampanyada Kaz Dağları Türkiye'nin en yüksek oksijen oranına ve benzersiz bir bitki çeşitliliğine 18 memeli 41 kuş, 10 sürüngen ve 114 böcek türü ve 283 bitki türüne ev sahipliği yapan önemli bir orman ekosistemi ifadeleriyle bu bölgenin ekolojik öneminin altı çiziliyor. Projenin durdurulması, bölgede yeni kapsamlı ve şeffaf bir ÇED süreci yürütülmesi, tahrip edilen alanların rehabilite edilmesi ve Atikhisar Barajı su havzasının yasal güvence altına alınması talep ediliyor. Bu mesele yalnızca Kirazlı'nın, Çanakkale'nin değil herkesin meselesi ifadeleriyle kampanyaya çağrıda bulunulmuş Change.org Taksim Kirazlı adresinde. Andırgalsın madenin başlığıyla Change.org Taksim Andırgalsın adresinde İrem Erzincan tarafından başlatılmış kampanya, Giresun'un Merkez, Piraziz, Dereli, Bulancak, Şebin, Karahisar, Görele ve Trebolu ilçelerinin geniş alanlarının maden araştırma sahası ilan edildiği, yapılan ihale süreçleriyle birlikte yaklaşık ilin %85'inin maden arama faaliyetlerine açıldığı belirtilmiş. Kampanyacı bu sürecin yalnızca bir arama çalışması olmadığını, ormanları, su kaynaklarını, yaylaları, tarım alanlarını ve yaşam alanlarını doğrudan etkileyebilecek riskler taşıdığını vurguluyor. Ayrıca kamuoyunun yeterince bilgilendirilmediğini ve çalışmaların kapsamı ile etkilerinin şeffaf biçimde açıklanmadığı ifade edilmiş. Kampanyada Giresun yalnızca bugünün değil, gelecek kuşakların da ortak yaşam alanı ifadeleriyle bölgenin doğal ve ekonomik değerine dikkat çekiliyor. Maden arama süreçlerinin şeffaf yürütülmesi, bağımsız çevresel değerlendirmelerin yapılması ve yerel halkın rızası olmadan hiçbir işlemin ilerletilmemesi talep edilmiş Change.org Taksim Andırgalsın adresindeki kampanyada. Giresun'da ayılar için verilen av izni iptal edilsin başlığıyla Change.org Taksim Ayılara Dokunma adresinde Eda Yılmaz tarafından bir kampanya başlatıldı. Kampanyada Giresun'da Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından mücadele amaçlı yerli avcılar için özel avlanma izni verildiği ve bu iznin kapsamında bölgedeki 3 bozayının sürek avıyla öldürülmesinin planlandığı belirtiliyor. Kampanyacı, kararın güvenlik gerekçesiyle alındığını ancak yaban hayvanlarının yaşam hakkının da gözetilmesi gerektiğini vurguluyor. Kampanyada kararın güvenlik gerekçesiyle alındığı belirtiliyor. Peki yaban hayvanlarının güvenliği ne diye sormuş. Verilen av izninin iptal edilmesini talep etmiş Change.org Taksim Ayılara Dokunma adresinde. Altınova'daki tarım arazilerinin sanayi bölgesine dönüştürülmesi bir çevre katliamıdır başlığıyla Change.org Taksim Altınova adresinde Nurdan Kara tarafından bir başlatılan kampanya var. Burada Altınova'daki tarım arazilerinin sanayi bölgesine dönüştürülmesinin hem çiftçilerin geçim kaynaklarını hem de bölgenin çevresini olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle kamulaştırma kararının tekrar gözden geçirilmesini talep etmiş kampanyacı. Diyor ki 3 nesildir Altınova'da bu güzel topraklar üzerinde doğup büyüttük. Atalarımızın mirasından aldığımız bu verimli topraklar geleceğimizin teminatı. Gelecek nesillere temiz bir çevre ve sürdürülebilir geçim kaynağı bırakmak en büyük sorumluluğumuz. Ancak Tarım ve Teknoloji Bakanlığı'nın aldığı bölgenin sanayi alanına dönüştürmesi amacıyla kamulaştırma kararı gelecek nesillere sağlıklı bir çevre ve sürdürülebilir geçim kaynakları bırakma sorumluluğumuzu gerçekleştirme şansımızı tehlikeye atıyor. Bu karar bir çevre katliamıdır sözleriyle duruma dikkat çekmiş. Kampanya, yerel toplulukların hem ekonomik olarak güçlenmesini hem de çevrenin korunmasını sağlayacak alternatif projelerin hayata geçirmesini önermiş change.org/altınova adresinde. Sahillerimizin satılmasını durdurun başlığıyla da change.org/sahilleri satma adresinde bu sefer Berna Game tarafından bir kampanya başlatılmış. Kampanyada Türkiye'nin dünya çapında sahil şeridiyle tanınan bir ülke olmasına rağmen bu alanların hızla özelleştirildiği, özelleştirmelerin yerel halkın erişimini kısıtladığı ve doğal güzellikleri tehdit ettiği belirtiliyor. Sahillerin bu şekilde kullanılmasının çevreye ve topluma uzun vadede zarar verebileceği ifade edilmiş. Kampanyada hazineye ait işletme, tesis ve mülklerin satışının ya da devrinin kısa vadede ekonomik katkı sağlasa da uzun vadede kamusal haklar, bağımsızlık ve kültürel miras açısından risk oluşturabileceği vurgulanmış. Ve deniyor ki lütfen bu dilekçeyi imzalayarak sahillerimizin, hazineye ait işletmelerimizin ve mülklerimizin korunmasına destek olun. change.org/sahilleri satma adresinde. Ben Uygar Özesmi, Change.org özel programını derleyen Büşra Yar Yılmaz ve Berra Eski olarak sizlere sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler diliyoruz.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Yo, we the 99.99% We here, we arrived, and we came to represent. Yo, we the 99.99% We here, we arrived, and we came to represent. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Bülent Eczacıbaşı'na teşekkür ederiz.

0: Pick a cherry in the rose garden. Pick a cherry, then I beg your pardon. In the Roman Empire, burn them with fire. Here come Emperor Asafralis Crespelli. Pick a cherry. Let's hear it.
1: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Feyyaz Kabil ile birlikte. Haftanın ikinci dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. 9 Haziran 2026 tarihli yayınımız Boom. Haftanın albümüyle açıldı. Special No Problem. Lee Scratch Perry'nin Mouse on Mars'la bir araya geldiği bir kayıt geçtiğimiz günlerde yayınlandı Domino etiketiyle. 2019 yılındaki ölümünden önce reggae efsanesi Lee Scratch Perry, Alman elektronik müzik ikilisi Mouse on Mars'la stüdyoda buluşmuş ve bu kayıtları gerçekleştirmişler işte. Evet, 7 yıl gibi bir süreden sonra yayınlandı bu parçalar. Lee Scratch Perry'nin reggae ya da dub'ın da sınırlarını nasıl aştığını gayet iyi ve net bir şekilde gösteren bir kayıt. Bu hafta kulaklarımızda haftanın albüm olarak yayılan Special No Problem'dan Hello Shiva isimli kaydı sizlere sunduk bile. Evet, haftanın ikinci yayınım kültür ve sanat çevresinden notlarla devam edecek şimdi. Açık Dergi 64. yayın döneminde 6 ile 8 arası sizlerle buluşuyor. Bu akşam da 6.30'a kadar geçecek olan süreyi kent akımıyla değerlendireceğiz. Kültür ve sanat çevresinde 9-10 Haziran tarihlerinde olup bitenlere baktıktan sonra bir konuğumuz olacak. Ekoton kuşağı bekliyor sizleri. Nazlı Zaman'la birlikte bu yayın dönemi başladığımız ve önümüzdeki aylar boyunca da devam edecek Ekoton'da sanatçı Merve Ünsal'ı konuk ediyoruz. Evet, ekoloji ve sanatın kesişimindeki söyleşilerimizi Evrim Kavcı'nın ardından sevgili dostumuz Merve ile devam ederken obruklardan telsiz dalgalarına, apartman boşluklarından uçurtmalara uzanan işleri üzerinden çöküşü neden hep çok geç fark ettiğimizi, dünyanın sesini gerçekten duyup duyamadığımızı ve kırık iletişimlerin içinde hala nasıl yeni frekanslar aranabileceğini konuşacağız. Çünkü bazen felaket bir anda olmuyor. Önce zemin sessizce boşalıyor. İnsanlık da son anda tavana bakıp çatlak varmış diyor. Bu akşam Merve ile sohbetimiz bu temalar etrafından dönecek. Saat 6.30'da 7 arası Ekoton'un ikinci bölümünde kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. 5'i sıra Antroposen sohbetleri yayında bulacaksınız. Bu hafta Utku Perktaş geride bıraktığımız 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne de atıfla türlerin demokrasisi ve bizim sessizliğimiz başlıklı bir konuyu ele alacak. Programda türlerin demokrasisi kavramı üzerinden doğayla kurduğumuz ilişkiyi, çevre krizini yalnızca bir sinyal olarak değil, insan merkezci bakışının sınırlarını gösteren daha derin bir mesele olarak düşünmeye çalışıyorum demiş. Ekoton'un hemen ardından tamamlayıcı neredeyse diyebileceğimiz bir perspektifle Antroposen Sohbetler yayına saat 7 sularında geçerken 7.30'da Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rıfat Ödülü yayında bulacaksınız. Felsefe açıklarından uzun bir sürenin ardından yeniden yayına döndü. 64. yayın döneminde Açık Dergi'de sizlerle buluşuyor. Evet, bu akşam Murat ve Ahmet sürekli bir performans baskısı altında asla yerinde duramayan, aynı anda türlü türlü işler yapmaktan bir türlü dikkatini toplayamayan, her işi hesap kitap haline gelmiş, yürürken bile adımlarını sayma peşine düşmüş günümüz insanından tefekkür, derin düşünme beklenebilir mi? Ya felsefeciler onlardan bunu beklemeli miyiz sorusunu yanıtlamaya çalışacaklar ve kapanışı yapacaklar felsefe açıklarından ikinci bölümüyle. Bu akşam yayında yer alıyor. Evet, bugün derin düşünmeler var Açık Dergi'de. Ekoton, Antroposen Sohbetler ve Felsefe Açıklarından Kuşakları ardı ardı bekliyor sizleri. Saat 6.30'a kadar geçecek. 6.30'dan sonra şimdi biz mikrofonu köşelere bırakmazdan önce kentten notlarımız var. Bakalım kültür ve sanat çevresinde neler olmakta.

0: Açık Dergi.
1: Bültenimizin en başına Kadın Yüzler Festivali'ni alacağız. Bugün başlıyor Asmalı sahnede ve 21 Haziran'a kadar devam edecek. Kadın hikayelerinin, emeğinin ve sanatın büyüleceği atmosferinin bir araya geleceği bir program olarak tarif edilmekte Kadın Yüzler Festivali. Asmalı sahne 4. kez düzenlenen bu festival önümüzdeki günlerde farklı oyunlara ev sahipliği yaparak yer açıyor. Evet, takip etmeye bugün itibaren başlıyoruz. Töz oyunu sahneye çıkıyor bu akşam saat 8.30'da. Festivalin açılış oyunu olarak Töz Kolektif'in bu performansını görmekteyiz. 45 dakikalık bir etkinlik bu. Sahnede bedeni merkeze alan anlatımıyla doğuşçu sınırlarla karşılaşmayı ve dönüşüm hallerini gönül kılan, beden, ses ve metnin iç içe geçtiği bir fiziksel tiyatro performansı olarak anlatılıyor. Asel Didedağ, Ece Gürtekin ve Tünay Conti sahnede izlediğimiz oyuncular olacak. Üç kadının varoluş, sıkışma ve dönüşüm yolculuğunu sahneye taşıyacaklarmış. Saat 8.30'da bu akşam Asmalı sahnede görmek mümkün. Yarın da aynı festival kapsamında You Studio ekibi Olga, Maşa, Irina yine 3 kız kardeş isimli oyunu sahneleyecekler. Sahnede yine 3 kadın oyuncu var. Ceren Çiçek, Songül Bostefe ve Ece Gül Karadeniz. Oya Deniz Yaran'ın yazdığı ve Yakın Ünsal'ın sahneye koyduğu oyunda izleyici karşısına geçiyor bu 3 isim. Anton Çehov'un Üç Kız Kardeş isimli oyunundan hareketle kaleme alınmış bir metin, tek perde ve 60 dakika olarak ilan edildi. Bugün başlayacak olan 4. Kadın Yüzler Festivali'nin ikinci akşamında da Asmalı sahnede bu performansı görmek mümkün olacak. Asmalı sahne bu arada Beyoğlu'nda Yemenici Abdüllatif sokakta yer almakta. Harbi Açık Hava sahnesinde Jekyll and Hyde performansı var. Buradan oraya sıçrayalım hemen. Evet, iki perde ve 120 dakika olarak izlenebilecek bu oyun. Hayko Cepkin ve Pelin Akil'in başrollerini paylaştığını görmekteyiz gösterdi. Robert Louis Stevenson'ın metninin Fatih Dokgöz'ün uyarlamasıyla sahneye taşımakta. Ayşe Sedef Ayter Türkçe'ye kazandırmış metni. Frank Wildorn oyunun müziklerine imza atan isim, müzik direktörü de tabii ki Hayko Cepkin. Evet, bir klasik metin Jekyll and Hyde. İnsan ruhunun en karanlık köşelerine yapılan sarsıcı bir yolculuk, iyilikle kötülük, akılla tutkular, vicdanla arzular arasındaki ince çizgi nerede başlar, nerede yok olur sorusunu sormaktadır Robert Louis Stevenson ölümsüz eserinde. Evet, Dr. Jekyll ve Bay Hyde'ın tuhaf vakası sahnede gotik bir atmosfer, çarpıcı müzikler ve psikolojik derinlikle izleyici karşısına bugün Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde çıkarken, yarın da oyunun Bursa'ya Kültür Park'a gideceğini görüyoruz. Sonunda bir turneye çıkıyor önümüzdeki hafta Diyarbakır, Gaziantep ve Çukurova'da Hayko Cepkin ve ekibinin Jekyll and Hyde'ı sahneye taşıyacağını belirtelim. Evet, Harbiye'de Açık Hava konserleri, etkinlikleri de başladığım Jekyll and Hyde bir müzikli oyun olarak kendine burada yer buluyor. 11 Haziran akşamı da Kardeş Türklerin büyük bir performansı olduğunu dün akşam sizlere duyurmuştuk ama o etkinliğe geri dönmeye daha zaman var. Biz şimdi 9-10 Haziran etkinliklerine bakıyoruz. Beşiktaş Stadı'nda Teoman performansı dikkat çekiyor tabii ki. Türk rock müziğinin ünlü ismi Bayhan Müzik organizasyonuyla yılın ilk İstanbul konserini Haziran ayına saklamış vaziyette. Pek çok hit şarkıyı bilindik usulüyle diyeceğiz. Daha önce farklı formatlarda denemişti biliyorsunuz Teoman ama bu sefer daha alışıldık konvansiyonel aranjmanlarda seslendirecek. Büyük bir etkinlik bu şüphesiz. Beşiktaş Stadyumu on binlerce müzikseveri bir araya getirmekte ve yarın akşam da müzikseverler burada Teoman için buluşacaklar. Terasta caz konserleri devam ediyor. İstanbul Kitapçısı'nın Kadıköy şubesinde geçtiğimiz ay başlayan etkinlik Haziran ayında da sürmekte. İdil Meşet diyor 3 Haziran akşamı dinleyicileriyle burada buluşmuştu. Ücretsiz etkinlikler kapsamında yarın akşamda Ayşe Tütüncü ve üflemeli çalgılar ustası Ezgi Daloğlu'nun yan yana geleceğini görüyoruz. Evet, caz piyanisti ve besteci Ayşe Tütüncü daha önce bir Kadıköy konserinde yer değmeni sanatta Tenor saksafon, flüt ve geri vokalde Ezgi Daloğlu'yla aynı sahneyi paylaşmıştı. Bunu hatırlıyoruz. Ama o zaman bir kuartet olarak dinleyicilerin karşısına çıkmışlardı. Baran Say ve Nihal Saruhan da vardı o konserde. Şimdi bir ikilim formatta terasta cazda buluşacaklarını görüyoruz. Evet, Ezgi Daloğlu saksafonda ve Ayşe Tütüncü de piyanoda yarın akşam caz severleri Kadıköy'de İstanbul Kitapçısı'nın terasında beklemekteler. Bu sırada Akra Caz Festivali de devam ediyor. Yarın burada büyük bir organizasyon var. Uluslararası bir isim daha doğrusu sahne alıyor. Evet, Diane Reeves bir kere daha İstanbul'a gelmekte. Evet, Amerikalı müzisyen, caz şarkıcısı. Pek çok kez aday gösterildi. Grammy ödüllerini 5 kere kazanmıştı. Müthiş bir performansçı. Kendisi 69 yaşında olmakla birlikte sürdürüyor dünya çapında konserlerini ve Antalya'da düzenlenen Akra Jazz Festivali'nin 10 Haziran akşamı konuğu oluyor. Önümüzdeki günlerde Akra Festivali kapsamında Jazz Stone ve Kenny Garrett konserleri olduğunu dün Açık Dergi dinleyenler hatırlıyor. Hafta sonu doğru bunu da tekrar duyuracağız sizlere. Şimdi konserler faslını geride bırakalım. Tiyatro faslını da bu şekilde sonlandırmış oldum. Açılışlar vardı. Dekolaj Art Space'te Betül Sertkaya'nın The Habits isimli solo sergisi bugün izleyiciyle buluşmakta. Dünyanın halının altına süpürülmüş o ağır kederini ve absürtlüğünü ironik bir şekilde yüzeye çıkartmak isteyen bir sergi olarak anlatılıyor The Habits. Alışkanlıklar hem kişisel hem de kolektif arşivlerden beslenerek daha önce üretilmiş imgelerin ve sanat eserlerinin yapı bozumuna uğratıldığı dinamik bir pastiş alanı inşa etmiş Betül Sertkaya'nın Dekolaj Art Space'te katılmak mümkün, görmek mümkün bu sergiyi. Evet, Solo Project isimli uygulama kapsamında bu arada Dekolaj'da bu solo serginin yer aldığını da belirtelim. Kıymetli bir seçici kurul, dün üyelerin ismini anmıştık. Genç yetenekler için önemli bir fırsat olan bu solo alanı tasarlıyor. Dekolaj'da bugünden itibaren de Betül Sertkaya'nın pastiş çalışması görülebilecek. Bu arada Dekolaj Art Space tiyatro gösterilerini ve performansları da ev sahipliği yapıyor, onu da unutmayalım. Yarın akşam Lucy gösterisi izleyiciyle buluşacak bugünkü açılıştan sonra. Sadece bir gün sonra Dekolaj ekibinin kendi prodüksiyonu, Afife Tiyatro Ödülleri'nde yılın en başarılı oyunu seçilmiş olan Lucy'yi burada izlemek mümkün. Dün de söylemiştim. Evet, Gamze Güzel ve Tanıl Yöntem'i sahnede Çağalkay'ın eşlik ettiği deneysel ve absürt performans Lucy bu senenin ödüllü yapımlarından birisi oldu. 10 Haziran'daki temsilin ardından ta 24 Haziran'da tekrar burada Dekolaj'da izleyici karşısına çıkacak. Biz şimdi sergiler çevresine geri dönelim. Ark Kültür'de yarından itibaren Koca Karı Masalları izlenebilecek. Sanatçı, zanaatkar ve otacı Emine Boyner, insanla yeryüzü birliğini hatırlamak ve onarmak üzere çıktığı yolculuğunu bir sergiye dönüştürmekte. Koca Karı Masalları gibi bitki ebeveynlerimizin ve yeryüzü ananın anlattıklarını önce can kulağıyla dinlemeye, sonra saklamaya ve aktarmaya soyulmuş bir doğa çırağının armağanı olarak anlatılıyor Koca Karı Masalları. Evet, seramik, keçe eserler, kağıt, tuval ve kumaş üzerine resimler, ses ve su, metinler ve bitkiler, tohumlar ve nesnelerden oluşan geniş bir doz meclisi parçalarını oluşturuyor Koca Karı Masalları'nın. Evet, yarından itibaren Cihangir'de yer alan Ark Kültür'de bir ay boyunca gezilebilecek Emine Boyner'in sergisi. Sevide Olmacı Kadir'den bir Alman sanatçının eserlerini ev sahipliği yapıyor yine yarından itibaren. Leif Trenkler'in Cosmic Change isimli sergisine kısaca bakalım. Evet, ışık, mimari ve doğa arasındaki ilişkiyi görsel bir dile tercüme ediyormuş sanatçı. Yeni figürasyon hareketinin temsilcilerinden olarak da addediliyor Leif Trenkler. Evet, ışık, mimari ve hafıza arasındaki ilişkiye bakıyor sanatçı. Gerçekle düş arasında sanılan bir atmosfer oluşturmaktaymış. Buradaki sergisinde, Sevil Dolmacı Galeri'deki sergisinde Trenkler'in Cosmic Change sergisi bir resim sergisi ama yalnızca manzara değil burada sunulan diye belirtiliyor. Işığın hafızaya dönüştüğü, mimarinin duygusal bir kabuğa büründüğü ve güzelliğin her an kaybolabilecek bir sessizlik olarak belirdiği bir Dünya Cosmic Change ismiyle 15 Temmuz tarihine kadar Sevil Dolmacı'da yarınki açılışından itibaren görülebilecek. İstanbul Modern'e bir uğrayalım. Burada da gölge zaman deneyimlenebiliyor yarından itibaren. Deniz Tortum ve Sister Sylvester'ın birlikte yazıp yönettikleri bir sanal gerçeklik VR projesi Gölge Zaman premierini Venedik'te yapmıştı film festivalinde 2023 yılında. Şimdi Türkiye premieriyle izleyicisi karşısına yarın çıkıyor İstanbul Modern'de. 2 hafta gibi bir zaman var Gölge Zaman'ı deneyimlemek için. Aynı anda birbiriyle uzlaşması imkansız iki farklı zaman içinde yaşama hissini tarif ediyormuş gölge zaman tabirim. Bir çocuk için kahvaltı hazırlarken onun yaşamı boyunca binlerce yıllık bir çiçek türünün yok olacağını bilmek ya da trafikte işe yetişmeye çalışırken motorunuzdaki yakıtın tarih öncesi canlıların sıkışmış kanıtlarına oluştuğunu fark etmek gibi bir ikili zaman hissiyatı gölge zaman olarak adlandırılıyormuş. İşte evet, projem Deniz Tortum ve Sister Sylvester'ın Gölge Zaman projesi de bu zamansal ve duygusal çelişkileri sanal gerçeklik ve simülasyon teorisi üzerinden keşfe çıkmakta. Yarından itibaren deneyimlenebilecek İstanbul Modern'de. Tortum ve Sylvester'ın ortak başkaca filmleri de vardı. Bunların gösterimlerini de bu iki hafta içerisinde takvimlendiğini dün duyurmuştuk sizlere. Zamanı gelince bir kere daha hatırlatırım bu etkinlikleri. Bir sinematik hatırlatması yapalım şimdi. Bu akşam Fransız yönetmen Louis Malle'in Milieu en Mai filminin gösterimi olacak. 1990 tarihli film. 1968 Mayıs'ını konu alıyordu ama beklenmedik bir yerden. İnişte çıkışta aile ilişkileri içinde kendine özgü ortaya çıkardığı mizah ve gerilimle 68'i anlatmaktaydı Louis Malle. Fransa'da öğrenci hareketleriyle patlayan olayların farklı bir yansımasını izleme imkanına veriyordu Malle. 1990 tarihli Mayıs'ta Milus'unda, evet, çarşamba akşamı yani bugün saat 8'de izlenebiliyor bu Malle yapıtım. Sinematek'te yarın akşamsa World Cinema Project kapsamında Tayland'dan bir yapıt izleyiciyle buluşuyor Api Chatpong ve Rasetakul'un ilk filmi. Öğle vakti müpem bir nesne, 16 mm kamerayla çekilmiş siyah beyaz bir yapıt, 2000 tarihli Veresetakul yapıtı. Dünya sinemasının köşede kalmış yapıtlarını izleyici karşısına çıkaran World Cinema projesinin İstanbul'daki programı kapsamında yarın saat 8'de Sinematek'te izleyiciyle buluşacak. Evet, kentten notlarımız böyle. Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Bu kısa aranın ardından Ekoton'la yayınımız devam edecek.
0: Açık Dergi. Well, here's how it started. Heard you on the radio. Legalize
2: it. Ne touchez pas la radio.
3: Apaçık Radyo.
4: Sail Express. Let's go.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Ekoton. Sanat ve ekoloji üzerine söyleşiler.

0: Hazırlayan ve sunanlar Nazlı Zaman ve İksen Mavi Tuna.
1: Ekoton'un ikinci bölümünden herkese merhaba. Ekoton'da bu sefer stüdyoda ilk sen var, ben varım ve Merve Ünsal bugünkü konuğumuz. Hoş geldin Merve.
2: Hoş bulduk, çok teşekkürler davet için. Teşekkürler.
1: Evet, 2022 yılında Gayipten Sesler'le Açık Radyo'nun programcısı olarak hayatımızda vardın. Sonra Gayipten Sesler 6 dönem sürdü diye
2: yanlış hatırlamıyorsam evet.
1: Evet ve sonra ama biz 3 mü? Hı, efendim? Ha, tamam. Ve sonra biz üçümüz de buluştuk. Gayipten evet. Sesler'e programcısı olarak hayatımızda vardın. Sonra Gayipten Sesler 6 dönem sürdü diye
2: yanlış hatırlamıyorsam evet.
1: Evet ve sonra ama biz 3 mü? Hı, efendim? Ha, tamam. Ve sonra biz üçümüz de buluştuk. Gayipten evet. Sesler'e bir bölüm konuk olduk ve

0: 7 Ocak 2024 tarihli bölümü. O da podcast kanallarında var. Evet, Ekoton'dayız bugün de.
1: Evet, Ekoton'dayız. Evrim Kavcar'la olan söyleşimizin ardından Merve ile buluştuk. Orada yer çekimini mesele etmiştik, sıçramayı konuşmuştuk, yeryüzüne tutunarak havalanma demiştik, yeni duyumsama biçimlerinin eşiklerini de konuşmuştuk. Şimdi biraz bakış açımız, daha doğrusu yönümüz değişecek gibi tabii ki Merve ile burada buluşunca, ama yine benzer eşiklerde, işte araflarda olmak üzerine sıkça konuşacağız diye düşünüyorum. Şüphesiz az evvel Nazlı'nın saydığı repertuar seni doğal olarak buranın konuğu yapıyor. Ama barajdan sızanlarda gördüğümüz işte olmazsa olmaz ve bir an önce Merve'yi çağıralım dememize yol açtı açıkçası. Dolayısıyla oradan Obruk'un söz diziminden başlarız diye düşünüyorum. Oldukça etkileyicim. Bir şey etkileyici derken işte bu şey güncel moda tabiriyle hani immersive de diyebileceğimiz ama bir yandan obruk ontolojisine de çok yakışır bir şekilde. Fakat bir obruktan bir sentaks murad eden, bunu isteyen, bunu peşine düşen bir jesti barındırıyor. Dinleme meselesi senin için zaten hep önde olan bir meseleydi. Dinlemeyi sen nasıl pratiğinde bir kaynak olarak kullanıyorsun? Biraz bunu konuşalım. Hem estetik hem poetik diye ben hızlıca cevap verebilirim. Kısaca sözü sana girizgah olarak bırakayım.
0: Tabii ki ve çok tekrar teşekkürler
1: Ne
0: beni
1: demek?
0: davet ettiğiniz için ve aynı stüdyoda buluşuyoruz. Belki
1: Çok
0: bunu da
1: güzel.
0: arşive not düşmek önemli ve tabii radyoda duyamadığınız şey ben sırıtarak sizi aslında son 5 dakikadır dinliyorum,
1: Biz
0: konuşurken
1: de
0: dinliyorum.
1: bilmukabele.
0: O aslında dinlemeyle ilgili belki de bu gaybten seslerde de birazcık üzerine düşündüğüm bir konuydu. Obruğu dinlemek ne demek üzerine düşünüyorum. Obruğu aslında belki birazcık da herkes obruğu bilmiyor aslında. Belki onu
1: Evet.
0: çok kısaca bahsetmek gerekirse İngilizce'deki tabiri de sinkhole, çünkü aslında obrukla sinkholların aynı şey olmadığını da yani birazcık dil üzerinden de düşündüğüm bir mesele. Obruk Türkiye'deki tabii ki coğrafi olarak ortaya çıkan karstik bir yapı. Ama bir taraftan da dünyanın birçok farklı yerinde gerek altyapılar çöktüğü için gerek iklim krizinden dolayı mesela Kaliforniya'daki kıyı şeridindeki erozyon gibi nedenlerle birçok farklı nedenlerle oluşan çukurlar. Yani aslında bahsettiğimiz şey bir çukurun bir çeşidi gibi diyebiliriz. Çukuru dinlemek bir kere ne demek? Çünkü çöküşü dinlemekle ilgili sanki bir şeymiş gibi ben bunu düşünmeye başladım. Ve bir taraftan da obruklara benim giriş noktam aslında görüntüleri. Çünkü obruklar tabii ki insansız hava araçlarıyla çok rahat görüntülenebilen ve birazcık da aslında amatör görüntüleme kültüründe de olan çok çok ilginç görüntüler oluşturan ama aslında tam olarak neye baktığımızı da düşünmeden belki baktığımız yani gerçekten bir felaket sahasına bakıyoruz. Ama bir taraftan da uzaylılar tarafından oraya yapılmış bir şeymiş gibi de gözüktüğü için tam olarak felaket görseline baktığımızı da belki en azından benim bakarken çok duyumsayamadığımı düşündüğüm bir şeydi. O yüzden başından beri ben bu görselle aslında hani kulakla ve belki de bedensel olarak duyumsadığımız şeyle ilgilendiğim için birazcık obruklara oradan girdim. Obrukların da nasıl dinleyebiliriz dediğin gibi estetik bir tarafı var tabii ki. Çünkü
1: Tabii.
0: estetik bir nesne aslında
1: Kesinlikle
0: ve
1: çok da
0: felaket de estetik bir nesne. Yani
1: felaket.
0: hani onu her zaman bence hani Zeynep Sayın'ın da bize
1: Sublim
0: imgenin
1: yani.
0: porno evet
1: Evet.
0: kesinlikle ve hani kenarında durduğunda hissettiğin, duyumsadığın o böyle bir hani vertigosuyla başka hani bir sürü duyumsamasıyla çok estetik bir şey ama aynı zamanda da birçok felaketle kesiştiği bir şey. Çünkü aslında tabii ki su kriziyle ilgili, iklim kriziyle ilgili, çöken altyapılarla ilgili. Altyapıların da hiçbiri tabii ki sadece doğayla ya da dışarıyla ilgili değil ya aslında. Mesela Güney Kore'dekiler tamamen altyapının güncellenmemesi ve de bakım emeğinin gerçekleştirilmemesiyle ilgili şeylerden dolayı oluyor. O yüzden de aslında şey yapmak gerekirse, toparlamak gerekirse o söz dizimi hani bu obrukların aslında zamansal olarak nasıl birbiriyle ilişkilendiği ve zaman aslında o nasıl bir ilişki bizim bedenimizin zamanıyla obruğun zamanının nasıl kesiştiği ile ilgili bir meraktan çıktı diyebilirim.
1: Evet. Beni burada çok etkileyen bir şey obruk üzerine düşünürken, bunu Nazlı'yla da sen gelmeden önce gün içerisinde de konuştuk. Yani evet, obruğun oluşma koşulları ancak hani retro bir bakışla oluşturulabilmekte. Bu da şöyle, obruğu herhangi bir mesela doğal nesneden ayıran şey onun oluşumunu izleyemiyor olmak. Sonucunu görüyoruz. Aslında obruk bir şeyin bitmesinin görüntüsü.
0: Tabii.
1: Yani bir sonu izliyoruz orada. Bu hayatın normal akışına da çok ters bir olgusallık bence. O açıdan da Evet, az evvel işte felaket dedi.

0: dedik. Bence iklim konuşurken, ekoloji konuşurken sıkça ağzımıza gelen o alarmist, yani felakete hazırlık meselesinde bence obruk üzerine düşünmek çok önemli. Çünkü evet, altyapının görünmezliği ve çok farklı aktörlerin o altyapıya dahlini felaketin sonrasında gözlemlemeye çalışmak gibi bir başka geriye dönük bir bakım meselesi de var. Bu da çok ilginç bir perspektife koyuyor bence senin yapıp ettiklerini.
1: Ben bir taraftan da bu aslında şu anda da bu bahsettiğiniz Barajdan Sızanlar sergisinde olan işte de aslında hem öncesi sonrası ve anı aynı anda dinleyebilir miyiz gibi bir yerden çıktı. Yani o kompozisyon temel noktası biz çünkü Elif Gül'ün Soğuk Suyla ben çalışıyorum. Özellikle beste ve diyeceğim ve sesi bir araya getirirken hani saha kayıtlarımız vardı ama saha kayıtlarının ötesinde bunları bir araya getirirken bir şeyi hani aynı anda üç zamansallı birlikte yaşayabilir miyiz? Çünkü çöküş anı da hem bir an hem aslında onlarca yıl hem de belki yüzyıllarca yılın bir araya gelmesi demek. Ama bir taraftan da hepimiz biliyoruz o çöküşün hiçbir zaman anlık bir çöküş olmadığını. O yüzden de o zamansallıkları birazcık aynı anda yaşatma sesin belki yapabileceği bir şey gibi düşündük. Yani birazcık da gelecek tahayyülüyle de ilgili aslında. Yani geleceğimizi bu çöküşlerle birlikte aslında çöküşler anlık şeyler ya da böyle bir nasıl diyeyim kopmalar yaratmıyor. Hani biz şu anda geleceği de yaşıyoruz ya bir taraftan
0: Tabii
1: ve
0: ki.
1: hani geleceği hepimiz aynı anda yaşamıyoruz aynı şekilde. O yüzden de birazcık o aslında yere kulak vermek ve hani bir anda birçok zamansallığı bir arada duyumsayabilecek bir mecra olarak ben sesi düşünüyorum.
0: Evet.
2: Evet, bir
0: Sen.
2: taraftan da Mehveş Leliç demiş ki obruklar konusunda dünyanın yeryüzünün enstrümanı gibi insanın ağzını açıp ses çıkarması sanki obruk da artık dünyanın ağzını açıp bir ses çıkarması
1: Kesinlikle.
2: gibi bir yorum. Bu da çok etkileyici. Bence bir de bir taraftan az önceki konuya bir döneceğim. Biraz da algı ekolojisi gibi yani çünkü ekosistemde bir şeyin yok oluşunu gıda zinciri bozulana kadar fark edemeyebiliyoruz ama büyük ve çarpıcı sonuca gelince artık o çok büyük olunca görebiliyoruz. Obruk da biraz bu taraftan imgesel olarak direkt eşiymiş gibi geliyor bana. O
1: Kesinlikle.
2: yüzden de bir tık daha etkileyici buluyorum obrukları.
1: Bir taraftan da obrukların çok mecazi olarak okunma potansiyeli de var. Mesela gazete başlıklarını ben taraması yaptığımda işte ekonomi obruk gibi falan. Hani pardon bunu birazcık daha basitleştirerek söyleyeceğim ama hani çöküşe birebir bir karşılıkmış gibi hani ve sanki bir patlamaymış gibi bir anlıkmış gibi düşünülüyor ama aslında hani ekonomiler de bir anda çökmüyor. Hani uzun süre bir sürü şeyle birlikte ya da hani çiftçiler o süreçler boyunca belli şeyler ellerinden alınınca aslında kuraklık belli bir yere geliyor. Hani bir
0: Tabii.
1: senenin kuraklığı değil ya hiçbir zaman o
0: Tabii ki.
1: kuraklıkta. Onun için de o bence mecazi olarak değil de hani obrukla gerçekten hemhal olmaya çalışmak ve gerçekten bir şeyi olduğu gibi tutmaya çalışmak bana önemli geliyor. Kolay değil ama bir taraftan. Ben de tabii ki metaforlar ve bir sürü başka şey üzerinden düşünüyorum.
0: Tabii ki evet, tam da bu geçiyordu aklımdan bir dönem, çünkü şeyi çok konuşmuştuk, yani konuşuyoruz da hala, hani Türkiye'den çıkan sinema örneklerinde de böyle bir obrukların sayıca çoğaldığı, yani değini olarak, görüntü olarak bir yer vardı, bir obruk enflasyonundan
1: Tabii ki.
0: bahsetme imkanımız bile olmuştu bir noktada. Ama çoğu zaman hani bir metafor olmaya sıkıştırılması, daha doğrusu metafor seviyesinde bırakıldığını da sıklıkla gözlemleyebiliyoruz. Tam da aslında hani dinleme ve sentaks kelimesi, daha doğrusu sentaktik bakışın konuya dahil olmasıyla birlikte metafordan çıkmaya yönelik bir jest de var en azından. Dediğin gibi
1: Çaba
0: çaba.
1: kesinlikle evet yani hani günün sonunda obruk günün benim birebir günlük hayatımı etkileyen bir şey de değil bence o da önemli bir şey hani
0: Tabii.
1: aslında bir medya üzerinden tecrübe edilip sonra bir araştırma nesnesi olmuş
0: Evet,
1: olan bir şey
0: doğru.
1: hani ben Konya'da bir çiftçi olsam bambaşka benim için hayatımda bir
0: Ya hassasiyet
1: gerçekliği
0: olacaktı
1: olurdu
0: tabii
1: evet
0: ki.
1: yani onun için orada bir tabii ki bir dışarıdan bakma durumu var ama dışarıdan bakmayı nasıl daha işte demin süblim dedin birazcık daha hani kendi bedenime çağırmak ve birazcık daha hani orada bir ben hep hatta senkronizasyon bahsediyorum. Hani benim bedenimin zamanıyla obruğun zamansallığını birazcık çarpıştırmaya, kesiştirmeye, hani bir anlamaya çalışmak ama her zaman bir şekilde benim kendi bedenim ve duyularım ve anlayışım üzerinden kurmaya çalışıyorum. Onun için her zaman bir mesela hani mikrofon sesi vardır ya da tık tık vardır bir şekilde ya da benim nefesim bir şekilde her zaman ses kompozisyonun içinde. Çünkü aslında her zaman ben çok kısıtlı bir tecrübe olarak bu bedenin sınırları içinde gidiyorum ve ne kadar kalabilirim ki ya da ne kadar tabii. şey olabilirim ki ya da bir hani
0: belli araçlarla yapıyorsun
1: tabii ki sonuçta. Ve o araçları nasıl kullandığımda yani drone uçurmamaya baştan karar vermiştik o her zaman bir şeydi ama uçuran arkadaşlarım var ve çok güzel hani görüntüler tabii. elde ediyorlar ama hani bir şekilde ben onu mesela sanat işine dönüştürmemek gibi ufak da olsa kendime minik sınırlar koymaya çalışıyorum obruklarla ilgili. Hı-hı. Birazcık da hani bedenle tecrübe bedenle edilebildiği kadar ya da yürüyerek ya da işte kulağımla duymama yakın olan hani kayıt cihazlarını ve mikrofonları kullanmaya çalışıyorum. Mesela hmm. bir jeofon diye bir gereç var. Yeri hmm. dinlemek için yere saplayarak hani kullandığınız bir şey ama aynı zamanda deprem araştırmada da kullanılıyor. Mesela hmm. benim için o bir aşılmaması gereken bir sınır. Özellikle Türkiye coğrafyasında o araç bambaşka bir felaketle ilgili bir duyumsama aracı.
0: Jeofon kullanmamak yönünde.
1: Kullanmamak diye hmm. şu anda mesela öyle bir şeyimiz var. Daha sonra ama mesela Türkiye dışındaki bir coğrafyada kullandık. Hani hmm. o biraz böyle bir tabii ki bunların hepsi aslında çok hani kişisel kararlar ve anlıkta belki şey yapılan kararlar
0: hassasiyetler
1: en az inşa etmeye çalışıyoruz. Hani hangi araçları ne zaman nerede nasıl kullanabiliriz ya da ne şekilde yaklaşabiliriz bir yere gibi. Ama galiba şeye geri gelirsek de evet o görüntülerle ilgili enflasyondan bahsettin. O çok çok cazip bir şey ve ben çok. De bu arada her gittiğimde aynı cazibeyi hissediyorum ama bir taraftan da bence o hafriyatçı bir bakma potansiyeli evet. var. O hafriyatçı bakış aynı zamanda onları yaratan da bakış ya hani o hafriyatçı bakışın dışına çıkmak hani bir insan hı-hı. olarak sanatın belki birazcık yapabileceği bir şey ama bir taraftan da tabii ki o görüntüyü de elde etmemek demek. Onun için orada bir şey var yani. Kesinlikle.
0: Onu neyle tabii ki telafi edeceksin o görüntünün eksikliğini böyle bir soru evet. da çıkıyor ortada.
1: Aynen. Yani
0: estetiği nereden kuracaksın?
1: Evet.
0: Şöyle Aalto'daki sergide de obruk değinisi ve hatta obruk çalışması zaten başlamıştı. Bunu konuşmuştuk. Daha kelimelerin de daha yoğun olduğu bir şeydi
1: evet,
0: değil mi o?
1: Evet.
0: Yaklaşımda. İçli dışlı sergisinde.
1: Aynen. İçli dışlı sizin de görmüş olduğunuz sergide. O aslında Hı. bir ilk karşılaşmaydı. Ben Hı. bir metin yazmıştım ve birazcık da bu tek gecede oluşuyor olma fikriyle birazcık anlamaya çalışıyordum evet. onu. Kendi anlatımdaki kabuslarım ve de kendi anlatılarımla aslında birazcık obruklarla ilgili anlatıları birleştirdiğim bir metindi o. İki kere okumuş o metni obruğa. Birincisinde dümdüzdü. İkincisinde ortası bir delik açmıştım sayfanın evet. üzerinde. Ondan sonra da aslında tamamen dili çökertme ve belki o sentakslaşma meselesinin de çok minik bir başlangıcıydı orada. Ama tabii ki o gidip geldikten sonra da onu ne kadar yetersiz olup bir de kendime çok da hadsiz bulduğumda o zaman da belki konuşmuştuk. Hani gidiyorum bir şey okuyorum obruğa. Hani obruktan obrun hani umrunda mı o ya da neden öyle bir hani inanılmaz insan odaklı bir düşünceyle gitmek ve tabii ki aşamadığım bir şey bu arada. Ama şimdi biraz daha onu hani böyle kulaklarım falan gibi yerlerden titreşimler üzerinden kurmaya çalışıyorum. O sözlü yaklaşım çok sıkıntılıydı. Hala evet, da.
0: Hem evet. çok sıkıntılıydı ama şeyi de hatırlıyorum yani o şeyin grafik temsilinin yani yazının evet. grafik temsilinin içindeki o gedik de aslında hani o kaydın da yazıyla olan kaydın da biraz böyle imkansızlığını da bence yani işaret ederek teslim ediyordu yani zaten kendini. İş kendi imkansızlığını teslim ediyordu
1: evet,
0: yani.
1: Bir yani şeydi o bir karşılaşmaydı sonuç evet. olarak o karşılaşmayı da öyle sahneleyip hani ondan sonra evet. başka şeylere dönüştü ama şimdi evet biraz daha böyle dilin dışında bir yere gitmeye çalışıyorum yine o hani mecazileşme potansiyelinden dolayı çünkü çökme dışında da bir şey çok söyleyemiyorsun hani çökme evet. çöküş çökerken hani o çöküş anıyla ilişkilenmek oldukça zor hala.
2: Ama içli dışlı da konuştuğumuzda da zaten şunu söylüyorsun yani ben gelmeden önce podcastimize bir kulak atmıştım. Kelimelerin yetmediği yerde uğultuyla karşılaşıyoruz ve uğultuyu dinlemeye başlıyoruz. Zaten o sergide işte obruk bir boşluktan konuşuyor. Apartman boşluğu evet. o sergide merkez noktadaydı. Radyo vardı onun frekansa bıraktığı ses ve bir yerden sızmak ama sesin sızması yani kelimeler değil belki o uğultu haliyle de iletişim belki ama iki ayrı varlığın birbirine değdiği yer olmasını da konuşmuştuk yani kelimelerin de uğultuya dönüştüğünü uğultu ifade edemediği yerde uğultu olduğunu hatırlıyorum.
1: Kesinlikle evet uğultu yani uğultu hala benim için çok önemli evet. ve nefesle uğultu arasındaki ilişkide yani hani o nefesin uğultuya dönüşmesi uğultunun nefese dönüşmesi gibi Mehveş'in de metnindeki o hani evet. enstrümanlaşma hani ağız ifade etme açma ağzın bir çöküntü aslında gibi düşünülmesi gibi şeyler de var hala evet onları düşünüyorum ama hani böyle bir ilk versiyonu işlerin her zaman şey oluyor böyle Allah'ım nasıl onun iyi bir fikir olduğunu şey yapıp da gitmiş diye. Avto'ya da hakkını iade etmem lazım. O çok hani desteklenecek, şey yapılacak bir iş değil. Ama hani benimle geldiler, prodüksiyonunu yaptılar ve şu anda da söz dizimindeki, Obruk söz dizimindeki ekip aslında o zaman da çalıştığım ekip devam ediyor. Onun için hani Obruk yolculuğunda da 4-5 senedir bana eşlik edenler var. Onu da aslında şey yapmak lazım, söylemek lazım.
0: İşinde böyle bir evrimi var tabii. Yani. Ya bu kısım da çok önemli tabii ki. Yani senin aslında sanat yapıtına yaklaşımını da çok bence yani altını çizerek vurgulamak da mümkün oluyor. Yani hani bir işin araştırma dedin zaten. Araştırma süreçlerini izliyoruz bir yandan. Ama böyle hani kapanma da tam olmuyor gibi yani herhangi bir eser için bunu söylemek. Bu bana çok çağdaş geliyor bir yandan da. Yani hani o bilen özne pozisyondan ya da hakim özne pozisyonundan epey uzağız zaten. Hani ekoton itibariyle bunu ekolojik kriz için de netlikle söyleyebiliriz. Tam olarak ne olacağını bilmiyoruz. Ama belli yaklaşım yöntemleri önermek ve bunun etrafında tartışmak gibi bir yükümlülüğümüz var. Konuya sırt çevirmektense.
1: Kesinlikle.
0: Bu da aslında bence dediğim gibi bu manada senin hani sanatsal tavrının da o alanda da çok sınırlı kalmayan bir pratik olduğuna bence işaret ediyor.
1: Bir kayganlıktan da aslında bahsediyorsun. Hani o bir taraftan baktığımız şeylerin de ne zaman neye tekabül edeceğini bilmiyoruz. Evet. Hani eserlerin her zaman bir sanki uzun ömrü varmış gibi hayal ediyoruz ama bir taraftan da kendi içinde de bir devinimleri var. Evet. Ve de hani bazı sözler, bazı söylemler aynı şekilde yaşlanmıyor ya da yaşanmıyor da diyebiliriz. Onun için de o projenin kendi için, yani proje kelimesi de sıkıntı olabiliyor bazen. Hani sanki bitmiş bir şey gibi ama bir araştırma sürecinde hani kendi içinde paslaştıkları şeyler var. Hani bir yerden bir yere, hani bakiye devri gibi, hani bir şey bir yerde bitmiyor, oraya devam ediyor, ondan sonra duyumsamaya devam ediyoruz ve aslında orada da o yüzden birkaç kişiyle birlikte çalışmak demek, hani ben hem Obruk'u başkalarına bulaştırdım diyorum, bir o boyutu var ama bir taraftan da bir hani ortak bir hassasiyet de kurulmaya başlıyor ve hani ben hep, hani benim en büyük şansım hani beni uyarabilecek insanların olması, çünkü sanatçılık bir noktada bazen çok çok öznel bir şeye dönüşebiliyor, özellikle de mesela Gülce'de yine Barajdan Sızanlar'daki yoldaşım olarak, hani o da iki senedir beni dinliyor bu konularla ilgili olarak ve de hani o da hani hadi bir sonraki aşamayı birlikte gerçekleştirelim demese hani o aşama birazcık da havada kalırdı ama bir şekilde hani Barajdan Sızanlar da bambaşka bir bağlamın da içine oturmuş oldu. O yüzden bence o yoldaşlık gerçekten hani o özellikle de konuştuğumuz konu ekoloji, felaket ve de aslında tam da o uyumlanma çabasıysa gerçekten bir arada da kat edilmesi gereken bir yol. Yani sanatçıların da biraz daha birlikte düşünmesi de gereken bir durum bence.
0: %100 evet. Yoldaşlık önemli bir mefhum. Pek çok yerde anmak gereken bir mefhum. Barajdan Sızanlar da o manada çoklu bakış sunuyor olması itibariyle konuştu. Çok kıymetli bir sergi. Gülce Özkan'ın da ismini
1: tabii ki
0: almış olduk bir kere daha. Evet, peki evet, bu Sentax'ın şu an, yani bu anındayız şu anda. Sergileme işte Ağustos sonu itibariyle galiba bitecek ama araştırma muhakkak devam etmekte. Bir yandan senin daha önce hani ta mes.org itibariyle hani dertlerine de şu an konuştuğumuz pek çok şey bağlanıyor. Hani ne bileyim, kayıt almanın koşulları üzerine düşünmek ya da hani öznel pozisyonları kendine dert edinmek gibi. Şimdi biraz daha dinlemeye, görünür olanın ötesine geçen bir jestin iyice derinliklerine doğru ilerliyor Merve Ünsal. Nasıl bir hissiyatın var? Şöyle, tedirginlik olabilir bu. Yani gelecek üzerine düşünürken pek çoklarımızın aslında taşıdığım bir duygu. Ekolojik kriz derken de bundan zaten bağımsız düşünemiyoruz. Anksiyeteden bağımsız düşünemiyoruz. Ama hani o burun kıyısına gitmek de belki o anksiyeteyi evcilleştirmek değilse de en azından senin bedeninle karşılaşma arayüzünü koymak. Sen peki şimdi Sentax'ın ötesinde neler görüyorsun?
1: Bir arşiv çalışmasının da aslında Sentax sonucu. Biz Arda Küçükada ile birlikte bir hani Obruk görsellerinden oluşan arşiv, bu arada çok hani tırnak işaretiyle kullanacağım da, bir 400 videoluk bir aslında küçük bir arşivimiz var. Onu ben başkalarının da kullanabilir olmasını istiyorum ve bu birazcık da özellikle de şey diyeceğim, hassas görseller diyeceğim ya da hani böyle tam olarak da etik olarak ne demek olduğunu anlamadığım hani o, ve belli kurallara göre bir algoritma yazdı çünkü Arda ve oradan hani böyle bir 400 videoluk bir arşiv oluştu. oluşturduk, bir havuz oluşturduk diyeyim. O havuzu başkalarıyla paylaşıp mesela belli sanatçı arkadaşlarım ilgi gösterdiler şu anda. Hani oradan onların da iş çıkardığı ya da metin yazdığı ya da hani bir şekilde bir araya gelip konuştuğumuz bir şey olabilir mi diye tartışmaya başladık. Bunun nedeni aslında bir hani...
0: Obruk görselleri arşivi.
1: Obruk görselleri arşivi, aynen. Ama obrukta tabii bir sürü farklı çeşit obruk. Yani hani evet, bahçedeki 2 metrelik obruk da bunun bir parçası ama aynı zamanda bir şehrin göbeğinde mesela Brezilya'da da onlarca metrelik hani geniş çapta başka yine altyapıdan dolayı oluşan obruklar var. Onun için birazcık hani nasıl diyeyim öylesine de oluşturulmuş gibi de gözüken bir 400 video aslında. Hani onu çünkü ilk yaptığımızda 65 bin hani görsel vardı. Of. Sonra onu 400'e indirdik vesaire. Çünkü hani her yerde sürekli ürüyorlar bu arada farklı nedenlerden dolayı.
0: Peki o eleme nasıl oldu? Belli lokalitelerin kimi özellikleri daha böyle üretken olabileceği için mi?
1: Birazcık yani konuşa konuşa aslında o da bir mektuplaşmanın sonucu. Arda da bir sanatçı. Arda ile konuşarak hani kurallar belirledik. Hani mesela şu perspektifi istiyoruz dedik. Mesela hani belli drone'un daha az kullanıldığı görseller oldu. Birisinin kaybolduğunu gözüktüğü videoları istemiyoruz dedik. Bir canlının hani yittiğini mesela, gördüğümüz. Evet. Çünkü onlar da var bu arada. Tabii ki hani tabii. Kaçınılmaz bir şekilde. Hatta çok Türkiye'dekilerde özellikle hayvan kurtarma videoları çok var. Yani obruğa düşen hayvanların yani çoğun iyi versiyonlarını söylüyorum. Kurtarıldıkları ve ama bunu tabii ki birileri çekiyor. Hani çünkü çok şey bir görüntü. Hani insanın da içini ısıtan da bir görüntü. Bir sürü insanın çaba gösterip de bir hayvanı kurtarmaya çalışma ve tabii ki yapılması gereken şey. Neyse o bir öyle bir 400 görsellik bir arşiv var. Onu hani bir şekilde bir ortaklaştırsak ne yapabiliriz? Kendi özelimde ben birazcık daha bu hani failliğimin kayganlığını nasıl daha iyi anlayabilirim ve bunları nasıl aslında bir hassasiyete dönüştürebilirim gibi de bir şey var. Yani tabii ki bir estetik tecrübeye dönüşüyor işlerim. Ne tabii. olursa olsun. Sergi ortamında tabii gözükür ki. Oluyorlar, duyulur oluyorlar. Mavi ışıklı bir ortam mavi şu anda ışıklı. Orası. Evet. Yani orada bir şey var, bir tecrübe var tabii ki. Hani dediğin gibi immersive bir tecrübe, bedensel bir tecrübe. Karın ağrısı yarattığını söyleyenler var sergide duyanlar.
0: Uğultusundan dolayı değil mi?
1: Ve tabii ki hani o bir şey, bir de ses çok gerçekten fiziksel, penetratif bir mecra. Evet. Ve onun için de bunu aslında nasıl bir hani yere kendimi konumlandırıyorum. Duyan insan olarak, dinleyen insan olarak, tekrar yorumlayan olarak hani ben kimime aslında varıyor. Ama obrukların içerisinde ve obruklarla birlikte ben kimimi aslında araştırmaya devam edeceğim. Bu da bir ekoloji olarak da tabii ki ne demek?
0: Evet tabii ki. Yani o özne pozisyonlanmalar aslında. Yani bu hani ekoloji tartışmaları içerisinde de biz hani ani akut durumları çoğunlukla konuşuyoruz tabii ki. Yani ekoloji dendiğinde ağırlıklı olarak hani krizin ortaya çıktı. Atıyorum o obruğun oluşumunun sonrasını konuşuyoruz filan ama bir yandan da evet biz hani öznel olarak nasıl pozisyonluyoruz, pozisyonluyuz sorusu hani söz meclisten dışarı ve bizden ayrı olmak tabii üzere ki. Esas etik bağlamı oluşturan bir şey şüphesiz. O da politikayı önceleyen bir durum. Sen iki aslında evet öznel pozisyonunu koyarken de bir yandan siyaseti de konuşmuş oluyorsun ister istemez.
1: Tabii ki.
0: Belki bu çok slogan var ya da emblematik şekilde olmuyor ama tam da bence bu gibi geliyor siyasetin kaynağı. Bilmiyorum çok mu yorum oluyor bunu böyle söylemek.
1: Peki yani umarım öyle oluyor. Bir taraftan da hani sanatçı olarak da kesinlikle elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Benim yöntemim de bu aslında. Evet. Yani orada hani bir özne olarak var olduğumu ve o öznenin de tabii ki çok kusurlu bir ve delik deşik bir özne olmasından da dolayı hani onu daha görünür kıldığımda bir şey. O yüzden de mesela belki hatırlarsın hani televizyon ekranında olan videoda da sergideki işlerden yine birinde de barajdan sızanlarda hani ben olarak geçiyor. Hani bu şekilde raporumu yazacağım ya da hani olmuş olmamış gibi de bir şeyler söyleniyor. Çünkü aslında hani bir hani sürekli de hani duyduğun şeyi anlamlandırma ve aktarma ve o sırada da sürekli değişen bir öznellik benim için önemli.
0: Evet o da bir medyasyon pozisyonu ve epey de emektar bir pozisyon onu da söylemek lazım. Minnetle bunu söylüyorum ve şükranla. Ben teşekkür ediyorum burada olduğun için.
1: Ben çok teşekkür ederim. Benim için çok anlamlı ve bir aradalık oldu ve sizlerle bunu konuşmak çok güzel. Bizim bu yoldaşlıkla.
2: Bizim için de öyleydi. Çok teşekkür ederiz.
0: Evet, Obruk'un Söz dizimi ağırlıklı konuştuk tabii Merve Ünsal'la. Ama az evvel Nazlı'nın almış olduğu Gayipten Sesler de bence burada konuştuklarımıza hiç uzak değildi. Yeni dinleme halleri, yeni dinleme hassasiyetleri nin önermesiydi. Bir platform olarak aslında sen tasarlamıştın bunu en başta. Ama bizleri de radyo dinleyenleri olarak başka hassasiyetlere çekmişti zamanında. O yüzden onu anmadan edemedim yani.
1: Çok teşekkürler.
0: Çok kıymetli bir ses arşivi olarak da radyoda yer almıştım. Ama bu evet Obru'nun söz dizimi etrafında bir ekoton sözcüsü oldu. Merve Ünsal'la birlikteydik. Teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için.
3: Ekoton. Sanat ve ekoloji üzerine söyleşiler.

0: Hazırlayan ve sunanlar Nazlı Zaman ve İksen Mavi Tuna.
1: Açık Dergi.
2: Günaydın İzel, merhabalar.
3: Günaydın Sayın Hocam.
2: Günaydın.
3: Herkese günaydın, iyi haftalar olsun. Can Baytak da küçük ve şirin bir evin mutfağını çizmiş. Burası aynı zamanda genç bir çiftin gündelik yaşam alanı. Neyse, sadede geleyim. Adam cep telefonuyla konuşuyor dedim. Şöyle diyor adam. Hey Siri, çocuğun okul masrafları. Akıllı telefon, yani yapay zeka hemen cevabı yapıştırıyor. Ek iş için bulunan sonuçlar.
4: Kadın da en
5: eşide. Çocuğun okul masrafları, akıllı telefon, yani yapay zeka hemen cevabı yapıştırıyor. Ek iş için bulunan sonuçlar için bunu
3: bul. Duydunuz mu?
6: Evet, duyduk.
2: Tamam. İnanamadık, kulaklarımıza inanamadık.
3: İnanın kasıtlı değildi, ben bunu yapmadım. Yani inanın kasıtlı yapmadım. Ya bu kadar olabilir.
2: Bu programa son veriyor.
3: Evet, kapatıyor muyuz?
0: Apaçık Radyo.
7: Funkmatik.

Geçmişten günümüze funk'ın yolculuğu. Hazırlayanlar Yunus Can ve Okan Güneş. Perşembe günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.
3: Merhabalar, Antroposen Sohbetleri'ne hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün türlerin demokrasisinden ve bizim içinde olduğumuz sessizlikten bahsedeceğim. Doğanın bir sinyali olmadığını, aslında doğanın bir özne olduğunun da altını çizmeye çalışacağım. Her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü geldiğinde belli ritüeller tekrarlanıyor. Bunu biliyoruz. Yakın zaman önce Biyoçeşitlik Günü'nü de kutladık. Paylaşımlar yapılıyor. Markalara yeşil logolar ekleniyor. Çevre hassasiyeti üzerine projelere dikkat çekiliyor. Bunları sosyal medyada görüyoruz, basında görüyoruz. Bu yılda Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın çağrısı her zamankinden daha sert esasında. Çevre günü için Now for Climate diye bir hashtag hazırlamışlar. Program sinyaller her yerde diyor. Son 11 yıl, kayıtlı tarihin en sıcak 11 yılı olmuş. Ve tema doğadan ilham, iklim için, geleceğimiz için gibi bir cümleyle devam ediyor. Ve gayet şiirsel, fakat aynı zamanda doğayı yine insan geleceğinin ham maddesi, insan yaratıcılığının esin kaynağı ve insan krizinin çözüm deposu olarak konumlandıran bir tema var. Burada yine insanın merkezde olduğunun altını çizmem gerek. Bu yılki ve geçmişteki kutlama atmosferinde yine bir rahatsızlık hissediyorum. Ben bir kuş bilimci ve bir evrimsel biyolog olarak bunu söyleyeceğim. Gezegen gerçekten sinyal veriyor. Kuş göç zamanlarındaki kaymayı biliyoruz. Bunları bilimsel olarak deneylerle, gözlemlerle, araştırmalarla gösteriyoruz esasında. Akdeniz havzasındaki kuraklığın tür dağılımlarını yeniden şekillendirmesinin farkındayız. Bunu da bilimsel çalışmalardan okuyoruz. Basına da yansıyor. Yüksek rakımlara çekilen tür birlikleri, bunlar çok önemli. Biyocoğrafya bize hani şunu öğretir esasında, türlerin dağılımı sabit bir harita değil, iklimle, topografyayla, tarihsel engellerle ve insan baskısıyla sürekli yeniden yazılan bir ilişkiler ağı. Bugün değişen yalnızca sıcaklık değerleri değil, küresel ısınmadan bahsettiğimizde. Türlerin birbirleriyle, mevsimlerle ve yaşam alanlarıyla kurduğu eski bir uyum da burada önemli. Ama sinyal metaforu doğayı yeniden bir araç konumuna indiriyor bana kalırsa. Ve bizim okuduğumuz, yorumladığımız, yönetmemiz gereken bir kod olarak görüyoruz bunu. Ve doğa ne zaman özne olacak mesajı değil deyip de ben düşünmek istiyorum. Gelecek dediğimiz şey de ne zaman gezegen için tanımlanacak, insanı ne zaman merkezden alacağız gibi bir soru da sürekli aklımda. Şimdi bu sorular aklımdayken ve bunları ciddi biçimde düşünürken yine benim gibi, belki ben geç kalmış biriyim bu konuda, ama yine benim gibi ciddi biçimde bu soruları soran az sayıdaki düşünürden biri bir botanikçi ve Potawatomi ulusu üyesi olan Robin Wall Kimmerer. Şimdi kendisinin bir kelimenin açtığı dünyaya girişi var ki Kimmerer aktardığı bir kelime beni çok etkilemişti. Upovi Anishinaabe etnobotanikçi K.Y. Dinokuov'un bir mantar kitabında tanımladığı bu sözcük, mantarları geceleri yerden fırlatan gücü anlatıyor. Bir kavramı değil yani, bir eylemi, bir oluş anını, görünmez bir yaşam enerjisini ortaya koyuyor. Ve Batı biyolojisinin tüm teknik sözcük dağarcığında hiçbir karşılığı olmayan bir şeyi anlatıyor esasında. Kimmerer'in deyişiyle Batı bilimi bu gizemle başa çıkacak bir terime sahip değil. Bilimsel terminoloji bilime sınırlarımızı tanımlamak için kullanılıyor. Ve kavrayışımızın ötesinde kalan ise belli ölçüde isimsiz kalıyor, tanımlayamıyoruz. Üstelik Kimmerer kitabında bir de şunu ekliyor. Upovi yalnızca mantarlar için değil, geceleri gizemli biçimde yükselen başka şaftlar için de kullanılabilir. Genel olarak hani gövdesini yükselten diğer türler için de, diğer organizmalar için de kullanılabilir diyor. Ve dilin sınırları kültürün neyi görmeye değer bulduğunun da sınırları olarak bizim karşımıza çıkıyor. Şimdi bu basit bir dil meselesi değil esasında, bir epistemoloji meselesi. Dolayısıyla bir iktidar meselesi. Burada Kimmerer'in yaptığı şey romantik bir doğa övgüsü de değil. Dildeki küçük bir zamirin bir canlının ahlaki statüsünü nasıl değiştirdiğini gösteren bir şey. Potawatomi dilinde pek çok kavram isimle değil fiille karşılanıyormuş. Örneğin dere bir isim değil, akmak eylemini tanımlıyor. Çünkü su canlı. Derelenmek gibi düşünebiliriz, hareket halinde, özne. Batı dillerinde ise doğa isimlerden kurulu bir nesneler kataloğu olarak bizim karşımıza çıkıyor. Kimmerer bunu şöyle ifade etmiş, körfez yalnızca su ölüyse bir isimdir, körfez bir isim olduğunda insanlar tarafından tanımlanır, kıyıları arasında hapsedilir ve sözcüğün içine kapatılır. Doğayı yalnızca isimlerden oluşan bir nesneler kataloğuna dönüştürmek, onun canlılığını ve ilişkisel varlığını dilden silmek anlamına geliyor. Potawatomi de elma için o nedir diye değil, o kimdir diye soruluyor mesela. Bir sözcük var, Yahweh, canlı olan, özne olan anlamına geliyor. Bir elmayı İngilizce'deki gibi it olarak tanımlamak, adlandırmak, Kimmerer'e göre onu soğuk bir nesneye indirmekten başka bir şey değil. Aradaki ahlaki sorumluluğu ortadan kaldırmak ve sömürünün önünü açmak esasında. Öğrencilerinden biri olan Andy bunu şöyle özetlemiş. Kimmerer'in öğrencilerinden birisi. İngilizce düşünmek doğaya saygısızlık için bize izin vermek midir acaba diye sormuş. Çok anlamlı bir soru olarak gelmişti bana. O yüzden de programın bu akışı içerisinde buna da yer vermek istedim. Türkçe de bu anlamda çok farklı değil. Aslında doğayı kaynaklar, ekosistem servisleri, doğal sermaye olarak adlandırmaya alışmışız. Bu dil doğayı korumak için değil, verimli biçimde yönetmek için üretilmiş. Yıllarca ornitoloji türünün içinde çalışan biri olarak şunu söyleyebilirim. Türler, popülasyonlar, fonksiyonel gruplar bunların hepsi gerekli ve değerli kategoriler kesinlikle. Fakat çoğu zaman canlı ilişkileri ölçülebilir ve yönetilebilir birimler haline getiren bir gramerin içinde kullanılıyorlar. Kimmerer'e göre bir yere gerçekten ait olmak için o yerin dilini öğrenmek gerekiyor. Bunu salt mecazi anlamda okumak mümkün ama çok daha sert bir siyasi çıkarım da taşıyor esasında. Doğayı nesne olarak adlandırmakta ısrar edersek onu öyle görecek, dolayısıyla onu öyle yönetecek ve yok edeceğiz. Yaşadıklarımız da esasında biraz doğayı nesne olarak adlandırdığımızı gösteren ve ona öyle yaklaştığımızı gösteren olaylar bütünü. Yakın tarihimiz içerisinde yaşadığımız Anadolu topraklarındaki olayları yan yana getirdiğimizde doğayla ilgili bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Şimdi bu dönüşümün izleri Türkçe'de açıkça okunuyor. Örneğin Osmanlı avcılarına gitmek istiyorum, Osmanlı dönemine gitmek istiyorum, o dönemdeki avcıları. Bugün çıkrıkçın Anas quercodula denilen bir ördek türü, çıkrıkçın olarak isimlendiriliyor. O dönemde yani 1900'lere gittiğimizde, başlarına gittiğimizde vezne boşaltan deniyormuş. Barutluğunu tüketen kuş anlamında. Evliya Çelebi seyahatnamesinde bu adı övgüyle anıyor. Kuş kendi varoluşuyla değil de avcının harcadığı barut üzerinden tanımlanmış. Benzer bir biçimde bugün pek çok kuş adı sese, görünüşe, davranışa dayanan kök Türkçe sözcüklerden türetilmiş. Örneğin kırlangıç, ötleyen, çulluk, kınalı keklik. Bunlar doğrudan gözlemden doğaya yakın bir birliktelikten doğmuş adlar. Ancak Osmanlı avlanma geleneğiyle birlikte bu adlandırmaların bir kısmı dönüşmüş durumda. Doğa insanın ekonomisinde bir aktöre dönüşmüş. Bu dönüşüm küçük bir dil bilim notu değil. Bir şeyi nasıl adlandırdığımız, ona nasıl davrandığımızı da aslında belirliyor. Japonca'ya değinmek istiyorum burada. Japonca da aslında bu konuda çarpıcı bir karşı örnek sunuyor. Japonca kuş adlarının önemli bir bölümü ses, renk, habitat ya da davranış gibi doğrudan gözleme dayalı unsurlardan türemiş. Örneğin Suzugamo, zil ördek. Çünkü kalabalık sürü kalkarken kanatları zil gibi çıngırdıyormuş bu türlerin. Dolayısıyla onlar da buna Suzugamo demişler. Ruribitaki, lacivert sinek kapan, lapis lazuli mavisiyle bezeli tüyleri nedeniyle bu ismi almış. Yabusame, çalılık yağmuru, örtülü bir bahçede hafif yağmur sesini andıran ötüşü yüzünden bu sesi almış. Mesela Japonca'dan örnekler veriyorum. Tounen, bu yıl anlamına geliyor ve henüz büyümemiş yeni yavruların geçişini anlatıyor. Kakao, erkek bireylerin tam da söylediği ses olarak bir kuş dönümünü bize tanımlıyor. Batı geleneğinde ise kuş adlarının önemli bir bölümü insan adlarından oluşuyor. Wilson'ın ötleyeni, Steller'ın deniz kartalı, Baird'in serçesi, ve 10.906 İngilizce kuş adını inceleyen kapsamlı bir veri tabanı araştırmasına göre adların %11'inin insan kültürel referanslarından, özellikle kişi adlarından türediği saptanmış. Bunlara eponim deniyor. Bu tablonun kısmen tarihsel bir açıklaması var tabii ama Japonca kuş adlarının büyük bölümü Batı sistematiğinin Japonca'ya girdiği Meiji döneminde, yani 19. yüzyıl sonu standardize edilmiş, ancak adlandırma felsefesi Batı'nın eponim geleneğini değil de yüzyıllardır süre gelen gözlem ve ses merkezi geleneği sürdürmüş. Japonca'da bu tür eponim adlandırmaya neredeyse hiç rastlanmıyor. Bir kültürün doğayla kurduğu ilişkinin biçimi o kültürün hayvanları nasıl adlandırdığında da kendini gösteriyor bu anlamda. Şimdi iki dil birbirinden coğrafi ve genetik olarak son derece uzak olmalarına karşın kuşları adlandırırken aynı epistemik refleksleri paylaşmış. Önce dinlemek, sonra söylemek. Eski Türkçe'de karga ses taklidinden, ka, keklik kuşunun çıkardığı sesten, keke, ibibik ise yine aynı yansıma kökten, üpkükten türetilmiş. Bu rastlantı değil, doğayla yakın birlikteliğin dile yansıması esasında. İngilizce adlandırmanın %11'inin insan adlarından türediği düşünüldüğünde bu iki geleneğin paylaştığı şey daha da belirginleşiyor. Bir kuşu kendi sesiyle, kendi rengiyle, kendi varoluşuyla tanımlamak. Başkalarının adını ona giydirmek değil esasında. Ve bu ciddi anlamda farklı bir şey söylüyor bize. Şimdi burada durup kendime ve belki de bilimin insani kimliğiyle yüzleşmem gerektiğini düşünüyorum. Sahada kuş izleminin ve göç güzergahlarını çözümlemenin, tür-çevre ilişkilerini anlamaya çalışmanın verdiği duyguyu bilen biri olarak belki şunu söyleyebilirim. Bilim yapma eylemi doğayla derin bir yakınlık kuruyor. Bir bireyin davranışını saatler boyunca izlemek, ona bir isim, bir kimlik atfetmeden yapılamaz gerçekte. Sağ biyologları bunu çok iyi bilir ama bilimsel dünya görüşü başka bir şey. Himmler'in bu ayrımı keskin biçimde ortaya koyuyor. Tahribatkar olan bilimin kendisi değil, onun ürettiği hakimiyet yanılsaması olarak bizim karşımıza çıkıyor. Bilgiyi sorumluluktan koparan ise indirgemeci bir bakış. Şimdi bu dünya görüşü hem kapitalist modernliğin hem de sömürgeci aklın doğayla kurduğu ilişkiyi meşrulaştırmaya hizmet etmiş ve hala da ediyor esasında. Ekoteolog Thomas Berry'nin deyişiyle evren nesnelerin bir koleksiyonu değil, öznelerin bir birlikteliği olarak bizim karşımıza çıkıyor. Bilim bu birlikteliği görmezden geldiğinde nesnel kalmıyor, tahakküm aracına dönüşüyor. Objektif olmuyor ve belli ölçüde bir yaptırım aracına dönüşüyor esasında. Şimdi Türkiye'de çevre tartışmalarına bakıldığında bu ayrım çarpıcı biçimde görünmekte. Orman yangınlarından hidroelektrik projelerine, kıyı yapılaşmasından maden ruhsatlarına. Her adımda bilimsel değerlendirmeler talep ediliyor. Çevresel etki değerlendirme raporları denilen raporlar hazırlanıyor. Uzman görüşleri alınıyor. Bunların neredeyse tamamı soruyu doğru sormanın ötesine geçemiyor. Zarar kabul edilebilir mi? Telafi mümkün mü? Yani soru her zaman ne kadar alabiliriz biçiminde kuruluyor. Doğanın lehine nasıl olabileceği değil de hakim güçlerin iştahına ne kadar gem vurabileceğini hesaplıyoruz. Ve biz akademik biyologlar bu mekanizmanın içinde çoğu kez uysal bir araç olmaya razı oluyoruz. Raporlar yazıyoruz, konferanslarda bunları sunuyoruz. Bakanlıkların veri tabanlarını besliyoruz. Sonra politikalar başka yöne gidiyor. Biz de arşivlerimize dönüyoruz. Bu da bilimsel dünya görüşün tahakkümcü mirasından pay almak anlamına geliyor. Yani sessiz kalmak ve bu payı almaya devam etmek. Kimeler türlerin demokrasisinden bahsederken onurlu hasat olarak adlandırdığı ilkeler bütününün altını çiziyor. Bu sözlü gelenekten gelen ilkeler bütünü yerli bilgeliğin bu meseledeki cevabı esasında. Özünde son derece basit. Aldığından fazlasını alma. İzin iste, zarar verme, geri ver, paylaş ve bir uyarı. İlk bulduğun bitkiyi alma. O belki de son bireydir. Ama bunun aynı zamanda şu anlamı da var. O ilk birey seni diğerlerine iyi tanıtmalı. Bunu istersin. Yani doğayla ilişki bir hukuki standart meselesi değil, uzun vadeli bir güven ilişkisi meselesidir. Kimeler bizi şükran kültürlerinin ötesine çağırıyor. Şükran, bildirgeleri okumak, farkındalık paylaşmak, duygulanmak anlamına gelmiyor sadece. Bunları söylemek yeterli değil. Karşılıklılık kültürü önemli bir şey. Ve soruyu dönüştürüyor. Ne alabiliriz yerine toprağa, suya, havaya, bu gezegeni paylaştığımız türlere ne verebiliriz? Burada aslında ciddi de bir empati var. Bu soru ekonomik değil, ahlaki ve siyasi bir soru esasında. Mesele bir dağın maden ocağına açılıp açılmaması değil artık. O dağın insanlığın ortak, borçlu olduğu bir özne olup olmadığı meselesi. Bir nehrin aktığı güzergahı değiştirmek, o nehrin onurunu çiğnemek anlamına geliyor. Bu yalnızca doğacı bir romantizm de değil. Romantik bulabilirsiniz bu söylediklerim ama değil. Dünyanın birçok hukuk sisteminin çoktan kabul ettiği nehirlere ve ormanlara tüzel kişilik tanıyan ülkelerin pratiğe geçirmeye çalıştığı da bir perspektif. 5 Haziran 2026'da doğadan ilham sloganıyla karşılaştığımda ben kendime şunu sormak istedim. Çevre günü dolayısıyla. Bu ilham doğayı yine bir araç olarak mı konumlandırıyor acaba? İnsan yaratıcılığına kaynaklık eden, ondan ilham alan bir nesne. Yoksa doğanın öznelliğini gerçekten kabul etmek mi? Bu yılki çevre gününde kuşlar hala göç ediyor. Bazıları artık eskisinden 2 hafta önce buna başlıyor. Sabah erkenden bir gölün kıyısında bir sürüyü izlerken o hayvanların dünyada var olma biçiminin benden tamamen bağımsız, kendi içinde bir bütün olduğunu hissediyorum. O his bir sinyal okumak değil, bir özne karşısında durmak anlamına geliyor. Alman yazar Jenny Erpenbeck, Things That Disappear adlı kitabında basit görünen ama rahatsız edici bir soru sorar. Bir şey kaybolduğunda gerçekten ne kaybolur? Bir bina yıkıldığında yalnızca taş ve beton mu ortadan kalkar? Yoksa onunla birlikte anılar, ilişkiler ve dünyayı algılama biçimleri de mi silinir? Erpenbeck'in metinlerindeki kaybolan şeyler yalnızca nesneler değil. Bir eşya çöpe dönüştüğünde artık adıyla değil, maddesiyle anılır. Bir insan öldüğünde ise geriye yalnızca hafızanın giderek seyrekleşen izleri kalır. Çevre krizini konuşurken de çoğu zaman benzer bir körlük içindeyiz diye düşünüyorum ben. Türlerin, dillerin ve yaşam biçimlerinin kaybını sayılarla ölçüyor. Fakat kaybolan şeylerin dünyadaki anlamını daha az konuşuyoruz. Potawatomi'de bu anlam Pupovi gibi bir kelimeyle yaşıyordu. Türlerin demokrasisinden bahsederken ve bu kitabı dikkat çekerken aslında en sarsıcı sahnelerinden birinde Kimmerer, Potawatomi halkının yıllık buluşmalarındaki dil sınıfına girer. Tüm akıcı konuşanlar bir araya gelmiştir o sınıfta. İlk kez hepsi aynı yerdedir. Sandalyelere doğru yürürler. Kimileri bastonla, kimileri yürüteçle, kimileri tekerlekli sandalyeyle. Kimmerer onları sayar. 9 kişilerdir. Tüm dünyada Potawatomi'yi akıcı bilen 9 kişi var. Konuşmacılardan biri güler. Fıkranın sonu gelir. Sonra İngilizceye geçer ve sorar. Kimse artık duymazsa bir şakanın sonu ne olur? O sözler ne kadar yalnız olacak güçleri gittiğinde? Nereye gidecekler? Bir daha anlatılamayacak hikayelere katılmaya doğru yol alacaklar. Popovi'yi mikroskopla hiçbir zaman göremeyeceğiz. Popovi'nin o ortaya koyduğu anlamı gözlemleyemeyeceğiz mikroskopla. Ama onu dile getiren kelime 1000 yıllık bir gözlemin ürünü. O dili konuşan 9 kişi kaldı. Çoğu yaşlı, hepsinin bir tarihin son tanıkları olarak bizim karşımızda. Onlar gidince o kelime de gidecek. Ve bu bir kaza değil, diller, bilgi sistemleri, öznelik biçimleri hep aynı güç tarafından yok edildi bugüne kadar. Sömürge okullarında oldu, bu asimilasyon politikalarıyla gerçekleşti. Kolonizasyon süreciyle oldu, kalkınma söylemlerinde oldu, çevre krizi o güçten bağımsız değil. Ve aslında biyoçeşitlik krizi dediğimiz şey de biraz buna bağımlı olan bir durum. Ve çevre krizi bir iklim krizi olduğu kadar bir dil krizidir de. Belki daha kapsayıcı söylemek gerekirse çevre krizi bir bilgi krizidir. Ve her şeyden önce çevre krizi kimi ve neyi özne saydığımıza dair bir krizdir. Now for climate doğru, doğru bir hashtag. Ama önce şimdi kime ne borçluyuz sorusunu sorma zamanı. Çevre günü dolayısıyla ve geride bıraktığımız biyoçeşitlik, Dünya Biyoçeşitlik Günü dolayısıyla bu 2 günü bir araya getirerek böyle kapsayıcı bir program hazırlamaya çalıştım. Bugün programın sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.
0: Açık Dergi.

0: Cumartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da. Rasmemo, rasmemo, you run the town. Rasmemo, rasmemo, play reggae sound. Rasmemo, rasmemo, you're my DJ, remember that.
1: Reklamlar. Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.

0: Açık Radyo Felsefe Açıklarından programından herkese merhabalar. Ben Yılmaz.
1: Ben Rıfat.
0: Geçen hafta patikalar üzerine konuşmuştuk. Felsefe eğer bir anlamıyla yolda olmaksa bu yol nasıl bir yol olacak sorusu üzerinde durduk. Ve patika yolu başka yollarla karşılaştırdık. Patika yollar doğal olarak ilk anda yürümeyi ve yavaşlığı çağrıştırdı bize. Fakat yaşadığımız topluma, içinde bulunduğumuz hayata bakınca karşımızda hızlı ulaşım yollarını, hıza dayalı toplumsal ilişkileri ve hıza dayalı bireysel hayatları gördük. Şimdi insan için temel bir nitelik olarak düşünme faaliyetini ele alırsak eğer, bunun için belli bir yavaşlık gerektiği çok açık. Ama günümüz dünyasında yürümenin kendisi bile aslında bir amaca dönüşmüş. Skor için yapılır hale gelmiş durumda. Örneğin adımları bile sayıyoruz günde kaç adım attığımızı. Bugün biz düşünme üzerine düşünüp konuşmaya çalışacağız. Özellikle de derin düşünme üzerinde. Evet, Rıfat, nasıl başlayalım? Tefekkür nedir ya da derin düşünme dediğimiz şeyin nasıl diğer düşünme biçimlerinden farkları var? Buradan başlayalım istersen.
1: Evet Yılmazcığım. Şimdi geçen hafta patika yollardan bahsettik. Tabii patika yolun içerisinde akışın getirdiği düşünüş biçimi doğal olarak çok hızlı bir beyin fonksiyonu değil. Daha çok derinlemesine bir düşünmenin eşliğinde gerçekleşeceğinden de bahsetmiştik. Evet bu haftaki çıkış kavramımız tefekkür. Şimdi düşünme insan zihninin tabii çok genel bir fonksiyonu. Bu düşünme edimi bir yer ve zaman odaklı. O anda belli bir odağa yönelik ve çoğunlukla da odağın getirdiği nesneler üzerine bir fonksiyon olarak karşımıza çıkıyor. Tefekküre baktığımız zaman ise yer ve zamandan bağımsız belli bir odağa yönelik ve çoğunlukla da odağın getirdiği nesneler üzerine bir fonksiyon olarak karşımıza çıkıyor. Tefekküre baktığımız zaman ise yer ve zamandan bağımsızlaşarak var olanla derin bir

0: yönlendirebilir ama tabii burada bugün üzerine düşüneceğimiz Güney Koreli filozof Chula'nın kastı bu mistisizmi aşan bir nitelikte. Çünkü onda tefekkür dediğimiz şey aslında felsefi bir eylemsizlik anlamında ona eşlik edecek bir duraklama, oyalanma anlamına geliyor.
1: Düşünme biraz daha sorun çözmeye odaklı, değil mi? Yani bir amacı var düşünmenin. Bir problem var ve bir problem üzerine düşünüp bir karara, bir sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Amaçlı bir şey aslında tefekkürden farklı olarak. Tefekkürde belki de ayrıcı özelliklerinden biri bir sonuç odaklı olmaması. Antik çağda ilk olarak en çarpıcı bir şekilde Aristoteles'te görebiliriz bunu. Teoria dediği, yani en yüksek yaşama biçimi olarak da adlandırdığı teoria aslında bir anlamda tam tefekküre karşılık geliyor diye düşünüyorum. Çünkü Aristoteles'in teoriyasında da şey yok, eylem yok, bir üretim yok. Daha çok hayatı anlamaya dayalı bir düşünme biçimi. Bu yüzden tefekküre daha yakın.
0: Tefekkürün amacı kendi içinde olan bir süreç zaten. Yani o düşünüş eylemi, derin düşünüş eylemi bizi kendince bir yerlere doğru kendi içinde götürüyor.
1: Düşünümsel düşünme diyor zaten Heidegger. Çünkü Heidegger bizzat tekniği konu edinerek tekniğin sürekli olarak insana bilgi pompaladığını, çok fazla teknikle beraber veri akışı olduğunu, hayatın hızlandığını ama bütün bunlara karşılık düşünmeye zamanın kalmadığını söyleyip bundan şikayet ediyordu. Bundan yakınıyordu. O yüzden zaten o geçen haftada konuştuğumuz o orman patikaları işte felsefenin olması gereken yerini bize işaret ediyordu.
0: Aslında şunu ekleyebiliriz belki hani felsefenin içsel bir edimi olarak yani bu tefekkür dediğimiz, derin düşünme dediğimiz süreç aslında tabii dönemin koşullarıyla beraber işte teknolojik ve bilimsel gelişmelerin felsefenin içerisine yığdığı bir takım zorunlu bağlardan dolayı aslında felsefenin kendi içsel gücünden uzaklaşıp belki de bir anlamda kendine yabancılaşmasıyla birlikte filozofların aslında felsefenin o ruhunu belki bir geri çağırma da denebilir. Tekrar o tefekküre dönük, kendi içinde derinleşmiş olan ve hani zamanın moda olan tarzlarından etkilenmeden, ilerleme kavramından etkilenmeden kendi içine dönük bir değerlendirmeyi yeniden felsefeye dahil etme arayışını hatırlatıyor bana.
1: Chulhan'da temel yaklaşım da bu herhalde. Yani daha günümüz dünyasından bir felsefeci olarak yakındığı şeyleri şöyle bir altını çizerek gidersek aslında bizi tefekkürle ilgili de daha net bir yere taşıyacak gibi görünüyor. Chulhan'da temel odaklardan bir tanesi günümüz dünyasının insanın bir kere dikkatini çok fazla dağıttığı. Ya bundan zaten sadece Çulhan değil, birçok psikolog da, psikiyatrist de yakınıyor. Birçok insan yakınıyor. Yani düşünmek için durmak, yavaşlamak gerekiyor. Dikkatin belli bir noktada toplanması gerekiyor. Oysa bunu yapmak şu anda çok zor. Ve Çulhan bununla ilgili olarak da hedef tahtasına sosyal medyayı koyuyor. İnternet dünyasını koyuyor. İnternetle beraber dünyamıza giren değerleri koymuş oluyor.
0: Yani hızı somutlaştıran en
1: Evet.
0: önemli aslında gösterge o bağlamda karşımıza çıkıyor. Yani dijital sistemlerin yaratmış olduğu dünya son derece hızlı ve derinleşmeden, son derece yüzeyde kalınarak gerçekleştirilen bir eylem alanı getirdi karşımıza. O kadar ki aslında hani bir tür ne yaptığımızı bilmeden, neye dahil olduğumuzu anlayamadan bir şeyin içerisindeyiz ama elde ettiğimiz herhangi bir şey yok ve doğal olarak hem kendi benliğimizle hem de bizi kuşatan dünyayla olan bağımızı tamamen kaybolmuş durumdayız aslında. Yani bir amaç yoksunluğu da söz konusu. Herhangi bir amacımızın olduğunu da söyleyemeyiz. Yani neyin için yaptığımız konusunda da bir fikrimiz yok.

0: içinde yaşadığımız zamanla olan bağımız da son derece belirsizleşti. Herhangi bir bağımız yok. Ani uyaranlara, hani şok edici uyaranlara maruz kalarak onların içerisinde bir şeyleri toplamaya çalışıyoruz ama bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Kalan bir şey yok genel anlamda zihnimizde. Ama ne yapacağız? Yani bunun bu durumda yapmamız gereken şey ne?
1: Çulhan'ın önemli temalarından biri zaten sessizlik. Yani derin düşünebilmek için, o dikkatin toplanabilmesi için bir yandan da bu sessiz ortamın sağlanması gerekir ki günümüz dünyasında asla elde edemediğimiz şeylerden bir tanesi de o. Herkes bir şekilde konuşuyor. Bu anlamda derin düşünmek, dikkati toplamak oldukça zorlaşmış durumda.
0: Yani evet, sessizlik derken tabii şunu da hissediyorum aslında ben. Yani mutlaka sessizliği bir şekilde herkes doldurmak arzusunda. Yani sessiz kalmayı herhangi bir uyaran olmadan bir ortamda var olmayı kolay dayanabilir bir şey olarak düşünmüyor insanlar. Yani mutlaka orada bir uyaran olmak zorunda. Kendileri dışında, kendi zihinlerinin dışında bir uyaran ihtiyacı. Ya bir görsel uyaran ya da sesle ilgili bir uyarana maruz kalmak istiyor insanlar. Hep bir dışsal uyarandan yola çıkarak ancak var olabileceklerini düşünüyorlar ve sürekli olarak da zaten buraya katkı sağlıyorlar. Hani şöyle, şimdi günümüz insanı sürekli bir performans peşinde. Yani zaten bu modern kapitalist toplumun da en önemli hayatımıza dayattığı bir şey. İnsanlar üretmek zorundalar. Bir performans ortaya koymak zorundalar ve hayatın bütün anlam ve amacı bunun üzerine odaklanmış durumda. Ve bütün bu performansla beraber elde ettiği şey sadece hayatta kalma çabası. Başka da bir şey demek çok söz konusu değil. Bu hayatta kalma çabasının içerisinde hani durma eylemi, o anda kalma ve başka bir düşünme anına geçmeyi başarabilmek kolay da bir şey değil tabii. Sürekli performatif olmak zorundasın. Yani
1: bu performans baskısı aslında bizi sadece ihtiyaçlarımızı gidermek için ölümüne çalışan, çaba gösteren ve hep kendini yeni performanslarda göstermek durumunda kalan insan haline sokuyor. Bu hayatta kalma çabasını biliyoruz ki antik çağdan beri filozofların hep üzerinde durduğu şey asla bir şey üretmiyor düşünme adına. Çünkü insanın en basit, en ilkel hali. Günümüz dünyasında da bu kadar gelişmeye rağmen aslında çalışan insan olmaktan çıkamamış durumdayız. Gene hep o günlük ihtiyaçlarımızı karşılamak için sürekli olarak çalışmak. Belki de günümüz dünyasında buna eklenen işte performatif olmak ve kendimizi göstermek eylemleri yüzünden daha da çok çalışmak, çaba göstermek zorunda kalıyoruz. Oysa bir şeyi kendisi için yapmak ki buna Çulhan eylemsizlik diyor. Birazcık bu kavram üzerinde duralım istersen. Eylemsizlik yani bir amaca dönük olmayan eylemlerde bulunan ki tefekkür düşüncesine de yakın bir şey bu. Düşünme eylemi de böyle bir şey çünkü istenen düşünme eylemi. Herhangi bir amaca, herhangi bir sonuca odaklı olmayan ve bizim için boş zaman üretebilen bir eylemsizlikten söz ediyor. Örneğin yürümek belli bir amaca dönük olarak yapıldığı zamanı düşünelim. Bir de bu amacın olmadan belli bir hedefe ulaşma çabası olmadan yapılan yürüyüşü karşılaştırıp bu pratik görevlerinden kurtulması durumunda yürümenin aslında bir dansa dönüştüğünü söylüyor. Pratik görevlerinden kurtulan ateş örneğin çevresine insanları toplayıp onları derin düşüncelere sevk eden, hayaller kurmaya sevk eden bir eylemsizlik aracı haline geldiğini söylüyor ki bu da yine bizi tefekküre yaklaştıran bir şey. Yemek yemek mesela, ziyafetle örneklendiriyor onu.
0: Yani tabii şimdi karın doyurmak eylemi başka bir şey, ziyafet başka bir şey. Dolayısıyla hani tüm diğer insanlarla gerçekleşebilecek bir eylemin ruhsal olarak ortaya çıkardığı doygunluk hissiyle sıradan işte çok kısa bir zamanda tamamen karın doyurmaya odaklı bir fast food eylemi diyelim. Dolayısıyla birbirinden farklı bir zihin sürecinin dahil olduğunu biliyoruz. Hepimizin deneyimleri var dolayısıyla. Her insanın insan olmak dolayısıyla sahip olabileceği o hani büyülü anlar doğal olarak var. Yani hepimiz zaman zaman deneyimlediğimiz herhangi bir şey üzerine tefekküre dair bir şeyle, yani çok uzun süreli olmayabilir ya da adını tefekkür olarak koymadan da gerçekleştirebiliriz. Hepimiz farkına varıyoruz zaman zaman bütün bunların, ama işte bunu belki daha özel hale getirmek burada bir değer olarak düşünülebilir.
1: Bunlar hayatı, o dediğin büyüğü aynı zamanda işin tadını çıkaran ve güzelleştiren de bir unsur. Mesela güzel bir örnek vardı, o aklıma geldi şimdi. Dil örneğin, sadece bilgi aktardığında, bilgi ürettiğinde bütün parıltısını kaybeder diyor. O dil aynı zamanda güzel cümleler kurma, şiire de dönüşme potansiyeli taşır aynı zamanda. Ya da işte ateş bir yeri yakabilir. Ama önünde oturup hayal kuracağımız bir şeye de dönüşebilir. Bütün bunlar bizim insan olmak bakımından hayatımızı güzelleştirecek şeyler. Fakat bunları işte birer birer kaybediyoruz belki de.
0: Neden kaybediyoruz bütün bunları? Yani keyif aldığımız, bizi daha insanlaştıran, daha varlıkla bütünleştiren bir eylemi yapmaktan vazgeçip yerine aslında hiç de anlamadığımız, ne olduğunun da bilincinde olmadığımız bir şeyi gerçekleştiriyoruz. Yani bütün burada tabii suç hani gidip gelip bir siyasi sisteme, toplumsal düzene ya da ekonomik düzene atfedilebilir mi? Ama burada tabii hani bir şey var, insanın kendisiyle ilgili de bir sorun alanı var büyük olasılıkla. Yani daha kolayı tercih edebilmesi ya da gücü elde edebilmesi belki, diğerlerinin üzerine bir egemenlik kurabilmesi belki. Tefekkürle bir tahakküm yaratamazsınız yani. Tefekkür kimse üzerine bir tahakküm oluşturacak bir zihinsel aktivite değildir vallahi. Ama tabii aslında burada tefekkür anının bütün felsefi gelenekteki serüvene baktığımız zaman, hani sen az önce Aristoteles'ten bahsetmiştin. Hani zaten felsefe yapma anı büyük tefekküre dayalı bir an ve her birinin işte, yani Sokrates'ten başlarsak eğer, o bunun dile getirilip bir yüceleştirmesi anında, hani felsefe yapma eyleminin her zaman en üst mutluluk sebebi olduğu ve bir üstün insanlık hali olduğu ve hani dünya belki yeryüzünde yapılabilecek en değerli eylem olduğuna dair bir vurgu var. İşte Sokrates'te de var, Platon'da da var, Aristoteles'te de var. O gelenek bunu ifade ediyor.
1: Yani çok gerçekçi mi? Ondan da emin değilim aslında. Hani günümüz dünyasını, işte Çulhan'la beraber yaşadığımız şu dünyayı düşündüğümüz zaman, evet, böyle taleplerde bulunabilir insan. Bunlar güzel şeyler. Yani insanlar koşturmasın, gün batımını izlesin, şiir okusun, şiir yazsın, bir problem üzerinde düşünsün, kafa yorsun, yavaşlasın. Hayattan daha çok tat alacağı kesin böyle olduğu zaman. Bütün bunları yaptığı zaman daha çok tat alacak, daha mutlu yaşayacak, daha iyi yaşayacak. Ama şu anki dünyada bunu beklemek çok gerçekçi mi, ondan emin değilim. Belki de şöyle de düşünülebilir. Yani burada sözüne edilen derin düşünme zaten belki de hiçbir zaman böyle herkes için bir sorunsal olmuş bir konu değil. Yani insan genel olarak doğal ihtiyaçlarını, yaşamsal ihtiyaçlarını, kendisi için gerekli olan işleri, eylemleri yapıp etmeyle bütün hayatını geçiren bir varlık genel eğilim olarak. Ama bunun yanı sıra hani bizim bu istediğimiz bu derin düşünme anlarını yakalaması belki de bir beklenti, ama bunun çok da gerçekçi bir talep olduğunu düşünemiyorum doğrusu.
0: Yani ben de düşünemiyorum, çünkü şu söz konusu, yani insan yaşamının içerisine girebilecek rutinlerin dışında başka bir şey ancak çok özel programlarla belki gerçekleştirebilir. Yani bunların hani bir zamanların ütopyaların içerisinden günümüze uzanmış ve hayatımızın içerisine girmiş bir takım kesitler diyebiliriz. Yani diyelim ki işte hani ütopyaların en temel niteliklerinden birinde bu çalışma sürelerinin kısaltılmış olmasıydı. İşte diyelim ki insanlar 5 saat çalışacaklar, geri kalan zamanlarında bilimle, sanatla, felsefeyle uğraşacaklar gibi. Ve hani bakıyoruz işte toplumsal evrimde böyle bir takım deneyimler gerçekleşmiş. Yani çalışma süreleri işte günümüzde 8 saate kadar düşmüş durumda. Ve insanların artık boş zamanları vardır diyebileceğimiz bir şey. Ama bu biliyoruz ki çok uzun yıllara yayılmış bir mücadelenin sonucunda. Ve fakat insanlar ama baktığımız zaman yine bu sürecin içerisinde ne yazık ki belli bir sistemin içinde bunu gerçekleştiriyorlar. Bütün hayatlarını yönlendiriyor diyemeyiz. Çünkü tefekkürü hayata katmak nasıl gerçekleşebilir? Yani bir mola anında mı, hani bir tefekkür molası mı vereceğiz? Böyle bir şeyin içerisinde, gündelik rutinin içerisinde hadi bakalım şimdi her birimiz bir 5 dakikalık tefekküre dalacağız.
1: Yani şey, mesela çalışma süreleri azaldı diyelim ama o kazanılan sürede, o azalan zamanda ne yapıyor insanlar? Hani derin düşünüyorum. Yani gerçekten sahillere mi gidiyorlar? Balık mı tutmaya çalışıyorlar? Sevdiklerine mi zaman veriyorlar?
0: Eylemler mi gerçekleştiriyorlar yoksa tekrar yine bir tüketim
1: dizisi olmayı ya da işte, telefonda kaydırma mı yapıyorlar? Günümüz dünyasında bir filozof bütün bu çulhanın yakındığı dünyadan ne kadar uzak kalıp tefekküre çekilebiliyor? Bu da bir soru gibi. Yani klasik anlamda bildiğimiz filozofların yapıp etmeleri de artık bambaşka boyut kazanmış olmalı diye düşünüyorum. Çünkü bu hayatın kendisinden uzak durma olanağı da yok artık, yani yok gibi görünüyor. Bilmiyorum, ne dersin?
0: Öyle bir şey de söz konusu değil. Tabii hani böyle bir lüks de yok gibi. Yani yaşanan gündelik hayatın dışına çıkarak var olmak, hani bu hani tamam çok bireysel tercihlerle gerçekleşebilir ama bunu tüm insanları kuşatacak bir boyut olarak eklemek çok güç ve yani ya da anlamsız da bir şey olabilir. Çulhan'da tefekkür felsefi bir eylemsizlik diyordu Çulhan buna. Felsefi bir eylemsizlik, durabilme, derinlemesine odaklanma. Aslına bakarsak şimdi bu bir tür felsefe yapma hakkı anlamına da geliyor. Yani dolayısıyla hani her insanın felsefe yapabilme anı o rutinin dışına çıkıp bir ne yapıyorum ben yaptığım ya da işte eylemimi değerlendireyim, değerleri değerlendireyim tekrar. Hani böyle bir an. Bu herkesin elinde kullanabileceği bir şey olarak duran aslında bir hak. Felsefe yapma hakkı dediğimiz şey. Dolayısıyla ama yani insanların bu türden bir acelesiz yaşamın içerisinde var olabilmeleri, yani gündelik hayatın içerisine bu kadar kendilerini tüketmeden ve tüketmeye zorlanmadan ve üretmeye de zorlanmadan aslında kendi kendilerine kalabilecekleri bir an olarak hani felsefe yapma hakkı, bu düşünceli hayat ya da tefekkürlü hayatı kullanabilmek çok zor olmasa gerek. Ama bunu nasıl bir olasılık olarak hayatın içerisine dahil edecek insanlar? Yani sorun aslında bu. Bunu keşfetmek.
1: Belki yani tefekküre bu kadar fazla anlam yüklemeden biraz daha basit gündelik hayatla daha uzlaşır bir şekilde yaklaşabiliriz. Yani çünkü aksi takdirde çok karamsar bir tablo çizdik gibi geliyor bana. O yüzden birazcık daha basit yaklaşarak, evet hayat bizden sürekli olarak hızlı olmayı, koşturmayı, performans göstermeyi, daha çok çalışmayı bekliyor ama bütün bunlara rağmen biz tefekkür anları, tefekkür zamanları yaratabiliriz kendimize. Yani kendimize zaman ayırarak, sevdiklerimize zaman ayırarak, bazen hiçbir amacı olmadan bir deniz kıyısında yürüyerek, çiçeklere, ağaçlara dokunarak, bir şey beklemeden bir takım eylemlerde bulunarak, güzel müzikler dinleyerek, bilmiyorum. Bunlar sanki bizi bir yerlere taşır gibi geliyor.
0: Aslında bana tabii şu da çok ilginç geliyor. Yani insanın kendini merkeze koymuş olması aslında kendini ve kendi aklını bütün evrenin merkezine, her şeyin kaynağı olarak koyması bence bu durumu yaratan koşullardan biri gibi görünüyor. Yani insanın bu kadar merkezde olması, kendi dışındaki varlığın bir anlamı da yok. O takdire değer de değil, ilgiye değer de değil. Ancak kendi varlığını ortaya koyup kendi türünün içerisindeki belirlenmelerinin aslında zorunluluğunu yaşıyor insan gibi. Yani kendi türünün kendi kendini nasıl biçimlendirdiğinin ortaya konmuş olması. İşte siyasi sistemler, toplumsal düzenler. Ama buradaki tabii egemonik ilişkiler tüm diğer insanları tamamen etki altında. Ona göre biçimlenmiş bir şey var tabii. Yani insanın acelesi aynı zamanda işte kuşların da acelesi oluyor. İşte insanın karmaşası ağaçların da karmaşası oluyor gibi çoğaltabiliriz örnekleri. Aslında belki bunun önüne geçebilme arzusu, belki tefekkür burada iş görebilir.
1: Çok güzel, önemli bir noktaya değindin. Belki de kendimize yüklediğimiz o anlamın kendisi bir problem. Yani insan dedikten sonra işte derin düşünen, şöyle şöyle erdemleri olan, şunları şunları yapan ve diğer her şeye rağmen bunları yapan, sonra da bunlara sahip olamamanın yarattığı sancıları çekiyoruz. O sancılar içinde kıvranıp duruyoruz.
0: Yani yaşamın basit ve çok keyifli bir şey olduğunu biliyoruz. Kedilerden biliyoruz, kuşlardan biliyoruz, böceklerden biliyoruz. Gül fidanlarından biliyoruz ama bunu biz bir türlü anlayamıyoruz.
1: Evet, bizim için hayatla sessiz, derin, dikkatli bir ilişki kurmak olsun diyelim tefekkür. Süremizin de sonuna geldik. Bu haftalık bu kadar diyelim. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Felsefe açıklarından. Hazırlayan ve sunanlar
3: Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Ödül.

0: Açık Dergi.
1: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Felsefe Açıklarından Kuşay'la bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Yılmaz Murat Bilecen ve Ahmet Rıfat Ödül'e çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Feryak abiyle birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
2: Günün Sözü.
1: Birkaç kalem darbesiyle bazıları bütçe taleplerinde açıkça görülebilen, diğerleri ise kurum içi entrikalarda daha az belirgin olan, nesiller boyu inşa edilmiş her şey hızla yok ediliyor. Artık kayıtsız kalmayı ve korkmayı göze alamayız. Hepimiz hemen harekete geçmeliyiz. Diabetes Care adlı bilim dergisinde derginin yayın yönetmeni Dr. Stephen E. Kahn ve meslektaşları tarafından kaleme alınan makale bu cümlelerle bitiyor. Trump yönetiminin sağlık ve bilimsel araştırmalar alanında bütçe kısıtlamalarını eleştiren Dr. Kahn ve arkadaşları, Amerikan Diyabet Birliği'nin düzenlediği bilim kongresinde bu makaleyi meslektaşlarına dağıttıkları için polis tarafından zorla dışarı çıkarıldılar. T24.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Bülent Eczacıbaşı'na teşekkür ederim.

0: Reklamlar.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
8: Sen ne yaparsın?
9: Apaçık Radyo.
10: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gül Tüzün'e teşekkür ederiz.
0: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit.

Herkese iyi geceler. Burası Apaçık Radyo İstasyonu. Açık Şemsiye programı başladı. Ben Uğur Çıkırçılı. Programa 22 Mayıs tarihinde yayınlanan David Eugene Edwards'ın son albümü Mercurial Silence'ın açılış parçası olan Son of Manes ile yaptık. Dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Ben yakın zamanda yani bir ay, iki ay önce David Eugene Edwards diskografisini bitirmiştim. Kendi solo albümleri Woven Hand ve 16 Horsepower projelerinden örnekler çalmıştım yaklaşık 5-6 ay boyunca. Bir hoşluk oldu ve bir ay, iki ay sonra yeni albüm yayınlandı. Gerçekten ilginç bir albüm. O 16 Horsepower'ın Karanlık Appalachian Folk, Alternative Country, Dark Country etkisinden uzak. Woven Hand'in daha ritüelistik, yoğun, daha deneysel havasından uzak ya da kendi solo kariyerindeki daha deneysel işlere de daha başka bir boyuta taşıyan elektronik altyapısı çok belirgin bir albüm olmuş. Son of Manes'te yine aslında baktığımız zaman o mitolojik daha derinlikli yapıya işaret eden o karanlık ritimler mevcut. Ki albümün geri kalanında da bunu konuşacağız birazdan. Ama elektronik altyapı olarak bambaşka bir yere oturuyor diskografisinde. Dilerseniz devam edelim albümü konuşmaya ve dinlemeye. Üzerine de konuşacak şeyler var zaten. Şimdi sırada Euros ve arkasından da Flagstaff geliyor.

Önce Urius, arkasından da Flagstaff'ı dinledik. Urius, albümün aslında ikinci teklisiydi. Yine Antik Mısır sembolizminden etkilenen sözler yer alıyordu. Flagstaff'ta yine eski dönemlerine de böyle bir selam çakan ve Amerikan'a hissini veren bir parça gibi olduğunu söyleyebiliriz. İlk anonsu da demiştim, yani bu son dönemde deneysel çalışmaları var. Hatta Şubat ayında Lawless and Hime single'ında Hooterit Mile parçasında eşlik ediyordu. Orada da aslında bu dark electronic sound'a bir göz kırptığını göstermişti diyebiliriz. Bu albümde de çok yoğun olarak, yani ana iskelet elektronik müzik üzerinden, beatler üzerinden gidiyor. Bu da kendisinin kariyerinde bir ilk diyebiliriz. Evet, şimdi sırada Hexameter parçası gelecek. Arkasından da albümün en ilginç başlıklarından da biri, daha Zerdüşt mitolojisine, kozmolojisine de bir göndermeler yapan Göş Urvan parçasını dinliyoruz.

we go low. Up we go low.

Hexameter ve Geshe Urvan parçalarını dinledik. Geshe Urvan da Avesta'daki önemli figürlerden biri. Az önceki anonsu da söylediğim gibi İrani ve Zerdüşt mitolojisinden de besleniyor bu albümde David Eugene Edwards. Hani bu parça Geshe Urvan sözlerin akışı ve vokal performansı, müzikle uyumu böyle gerçekten beni etkileyen birkaç parçadan biri olduğunu söyleyebilirim. Yani birkaç kere art arda dinlemiştim ilk albümü döndürmeye başladığım zaman. Sırada Nude Haze parçası var. Şimdi o mistik ritüelistik havayı yansıtan parçalardan biri. Arkasından da Dabting Zurvan'ı dinliyoruz.

Albümün iki iyi elektronik altyapılı parçalarından New Chase ve Adapting Zurwan'ı dinledik. Yavaş yavaş programın böyle yarısını geçtik. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için de ne yaptığımızı da bir söyleyelim. 22 Mayıs'ta David Eugene Edwards'ın ikinci solo albümü Mercurial Silence çıkmıştı. Onu dinlemeye devam ediyoruz ve biraz albüm üzerinde yorumlar yapmaya çalışıyorum. Kritikleri okumadım. Çok da bir şey denk gelmedi açıkçası. Ama Mercurial Silence, yani Mercury Civa bana böyle bir akışkanlık, geçişkenlik temasını çağrıştırıyor. Böyle akışkan, değişken sessizlik gibi. Ya da akışkan sessizlik daha çok uyuyor bence. O albüm havasını, geçişlerine, gidişine de herhalde böyle bir tema üzerine oturmuştur diye düşünüyorum. Sırada Methuselah parçası var. Böyle bir Sanskrit kökenli gibi de duruyor. Daha Mezopotamya, İran, Hint kültürlerinden beslenmiş olabilir diye düşünüyorum. Arkasından da Cloud Wolf parçasını dinleyeceğiz. Cloud Wolf'da biraz böyle Woven Hand'e göndermeler olduğunu da düşündüğüm bir parça. Müttürcüs'te daha yoğunluklu, belirgin olan bir çalışma diye söyleyebilirim. Bakalım siz ne düşüneceksiniz?

Midhusa ve Cloud Wolf parçalarını dinledik. Ve programın da artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Önce Perfumer parçası gelecek. Arkasından yani böyle bir tütsü, kutsal yağlar, kokular böyle eski Hint temelli bir şeyler geliyor bana dinledikçe. Bir yorumlayayım. Arkasından Ninefold parçası gelecek. Ve son olarak da Mercurial Silence albüme ismini veren ve benim de böyle albümde en etkilendiğim parçalardan biri, bir outro, bir kapanış, bir ayin havasında giden çok atmosferik bir yolculuğa sizi davet edip çıkartan bir parça, bir outro. İkinci solo albümü de böylece dinlemiş olduk ve yakın zamanda da bitirmiştik diskografisini aslında, ama bu da güzel oldu bence. Yani ilk solo albümü Hyacinth'ten çok daha farklı bir noktada, daha elektronik, diğer kariyerindeki grup ve çalışmalara göre de öyle. Bu arada hani dinleyen ve takipçisi olan dinleyicilerimiz de olacaktır. Şu an David Eugene Edwards Avrupa'da da turnede, ben de yakın

zamanda da izleme fırsatı buldum. İlk kadrosuyla 16 Horsepower parçaları için çıktılar. Oldukça iyi performans sergiliyorlar. Yani bunca yıldan sonra tekrar bir araya gelmiş olmana rağmen gayet iyi bir setlistle yaklaşık 2 saatlik çok iyi bir programları var. Sonbaharda da kendisi solo olarak bir Avrupa turnesine çıkacak, onu biliyorum. Ama yani solo kariyeri ya da keşke Wovenhampton'da bir şeyler olsa o setliste diye de gönülden geçiyor tabii. Evet, lafı fazla uzatmadan ya bu güzel albümün özellikle son parçaya da vurgu yaparaktan sizi baş başa bırakıyorum. Perfumer, Ninefold ve arkasından da Mercurial Silence geliyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gül Tüzün'e teşekkür ederiz.

0: Reklamlar.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.

Kes Biç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler. Salı geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.

0: Gitaresk.
1: Hazırlayan ve sunan Murat Ermert.
2: İyi akşamlar. Apaçık Radyo'dasınız. Gitaresk başlıyor. Ben Murat. Bu akşam Gitaresk'te oldukça yeni yayınlanan single ve albümlerden oluşan bir seçki var. Rock ve blues ekseninde parçalar seçtim. 2026 müzikal açıdan fena geçmiyor önceki yıllara göre. Yeni çıkan keyifli, daha önceden de takip ettiğimiz, dinlediğimiz sanatçı ve grupların yeni çalışmalarını dinleme fırsatımız oluyor. Bu çerçevede önce Gitarist'te daha önce de konuk olan Funk Ranch Blues adlı San Francisco'lu grubun yeni iki single'ı var. Onları size dinletmek istiyorum. Funk Ranch Blues değişik bir sanatçının liderliğinde ilerliyor. Basçı Frank Swart, dediğim gibi daha önce de çalmıştık. Post rock, jazz, blues, funk ve psychedelic'i keyifli bir şekilde birleştiren, değişik alanlara girip çıkmayı cesaretle devam ettiren bir grup. O grubun Scott Pemberton'la, ki Scott Pemberton'da kendi bir üçlüsü var, onunla yaptığı bir single var. The Changing of the Clowns. Scott Pemberton için de dinlediğinizde fark edeceksiniz. Kimi müzik dergileri gitarın yeni Jimi Hendrix'i ya da Bruce Lee'si diyor. Farklı çalıyor gitarı. Kimileri de Timber Rock diyor buna. Önce onu dinleyeceğiz, dediğim gibi Changing of the Clowns. Ardından da duayen gitarist Tommy Castro'yla Funk Ranch Blues'un yaptığı DC OB gelecek.

San Francisco'lu grup Funk Ranch Blues'un iki önemli sanatçıyla yaptığı çalışmayı dinledik ardı ardına. Şimdi Atlantik'in öbür tarafında İngiliz grup Chris Barras Band var. Chris Barras'ı da daha önce gitariste çalmıştık. Kendisinin ilginç bir kariyeri var. Müziğe girmeden önce bu İngiliz rock gitaristi ve şarkıcı, aynı zamanda da söz yazarı. Kendisi MMA'de bir kariyer sürdürüyordu. Yani bu işte profesyonel olarak dövüş sanatları da bir kariyeri vardı. Daha sonra müzik alanına geçti ve gittikçe de kendine bir fan grubu oluşturdu. Müzikleri dergiler tarafından, eleştirmenler tarafından da her geçen albümde daha çok beğeniliyor. Sert bir müzik yapıyor ama keyifli, melodik bir yapısı var müziklerinin. En son 2024'te Hello Effect'le şeylerde, listelerde İngiltere'de 5. sıraya çıkmıştı albüm. Rock ve metal listelerinde ise 1 numaradaydı. Şimdi onların Ağustos'ta çıkacak bir albümü var. Monsters We Made diye. Onun öncesinde geçtiğimiz günlerde bir single çıkardılar ve iki parçayı fanlarının önüne attılar. Bir tanesi de single'ın da başlığı olan Right of One. Onun devamında da All Falls'dan var. Şimdi de Chris Barras Band'in bu iki parçasını dinliyoruz.

gitaristi tekrar Amerika kıtasına dönüyoruz. Amerikalı blues rock gitaristi ve söz yazarı Kenny Wayne Shepherd'da sıra. Kenny Wayne Shepherd hem benim hem Gonca'nın çok sevdiği ve gitarist de ara ara her albümüyle yer alan bir sanatçı. Daha önce de uzun uzun konuşmuştuk programlarda, kendisi dahi olarak adlandırılan bir gençlik yaşadı. 16 yaşında kendi kendine gitar çalmayı öğrenip yollara düşen bir sanatçı. Bir daha çok genç yaşlarda çok önemli gitar ustalarının, blues ustalarının sahnesinde yer alıp eşlik etmiş bir sanatçı, blues rock sanatçısı. O bu sene 30. yılını kutlayan bir albüm ve müzik çalışması diyelim yapıyor. O da şöyle, 1995'te çıkan Ledbetter Heights'ın bu sene 30. yılı tamamlanmış oluyor ki o albümü yaptığında 17 yaşındaydı Kenny Wayne Shepherd. O çerçevede bir 30. yıl özel kutlama seansları da yapılıyor. O sebeple seçtiğim iki o albümden parçanın yeni düzenlemeleri, yeniden yorumlanma durumu var bu çıkacak albümde. Ona ilişkin bir single yayınlandı. Oradaki birinci parça One Foot on the Path, öbürü de Deja Voodoo. Şimdi bunları dinliyoruz.

Gitarist devam ediyor. En son Kenny Wayne Shepherd'ın 95 albümü Ledbetter Heights'ın 30. yılı sebebiyle yapılan yeni çalışmalar için albümü, bir yıl dönümü albümünden parçalar dinledik. Kelime oyunlarıyla bildiğimiz Kenny Wayne Shepherd'ın iki parçası vardı. One Foot on the Path, öbürü de Deja Vu'du. Şimdi sırada yine çok sevdiğimiz, çok önemli bir müzik insanı var. Jack White. Jack White oldukça etkili bir Amerikalı şarkıcı, müzisyen, söz yazarı ve tabii ki biz onu 2000'lerin önemli rock olaylarından diyebileceğimiz, garaj rock ya da olaylarından bilebileceğimiz The White Stripes'ın iki önemli figüründen biri olarak hatırlıyoruz. Ama sadece yazdığı, çaldığı, söylediği şarkılarla değil, kayıt teknikleri, olaya farklı bakış getiren perspektifleriyle de oldukça önemli bir yer kazandı müzikal tarihte. Tabii White Stripes'la ilgili çok konuşmaya gerek yok. Onun ardından da kendi kurduğu yan projeleri Raconteurs ve The Dead Weather'la oldukça keyifli işler yapmıştı. Bunları da çalmıştık gitariste. Şimdi Jack White'ın yeni bir albümü var elimizde. Oradan da iki parça çalmak istiyorum. Bir tanesi Dereco Demonico, öbürü de G.O.D.

Amerikalı usta sanatçı Jack White'ın son albümünden iki parça dinledikten sonra gitarist de şimdi yönümüzü Türkiye'ye çevirmek istiyorum. Sinan Cem Eroğlu'nun 10 Nisan'da yayınladığı bir single var. Chapters. Kendisi çoğunuz bilecektir. Hem besteci, hem yapımcı, hem de perdesiz gitar ve pek çok enstrümanı çalabilen bir sanatçı. Daha önce de pek çok albümü yayınlanmıştı. Bu çalışması ise açıkçası çok etkileyici. Onu perdesiz gitarda, basta dinleyeceğiz. Davul ve vurmalılarda ise Ali Yarkınık kendisine eşlik etmiş. Şimdi Sinan Cemeroğlu'nun Chapters'ına kulak verelim.

Sinan Cem Eroğlu'ndan dinledik. Çok başarılı ve keyifli bir parça olduğunu düşünüyorum. Chapters idi parçanın adı. Nisan ayında yayınlandı. Şimdi sırada Türkiye'den ama hayatını ve çalışmalarını Amerika'da devam ettiren bir başka sanatçı var. Mehmet Ali Sanlıkol. Mehmet Ali Sanlıkol uzun zamandır daha önce Berklee College of Music'te hem okudu hem çalışmalar yaptı. Pek çok albüm yayınladı. Hatta bir tanesiyle 2015 ve 2024 yıllarında düzeltiyorum. Ayrı ayrı 2015 ve 2024'te yaptığı çalışmalarda Grammy ödüllerinde finalistler arasında yer almıştı. Kendisi halen Boston'daki New England Konservatory'de profesör olarak, öğretim üyesi olarak çalışıyor. Bir yandan da albüm çalışmalarını devam ettiriyor. Kendisi klasik caz piyanisti ama onun yanı sıra ney, kudüm ve pek çok enstrümanı çalabilen çok yönlü bir müzisyen. Yeni çıkardığı albümünde de elektrikli ya da elektro, ud ağırlıklı çalmış. Onun da yeni albümün adı The Electric Woodman Speaks adını taşıyor. Beş parçalık bir albüm bu. Oradan da gitar eski oldukça uygun olduğunu düşündüğüm Picking a Shuffle Alaturka'yı dinletmek istiyorum.

Mehmet Ali Sanlıkol'un The Electric Woodman Speaks albümünden dinledik. Picking a Shuffle Alaturka. Gitaristkin sonuna geldik. Kapanışı daha önce de konuk aldığımız Joanne Shaw Taylor'ın Nisan sonu çıkan single ile yapmak istiyorum. Kendi bestesi, oldukça keyifli bir parça, blues parçası diyebiliriz ya da rock blues füzyonu diyebiliriz. Onunla kapatacağım. Hello, High Water. Bir sonraki gitaristle buluşana kadar hepinize keyifli, mutlu, sağlıklı, gitaresk bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere.

0: Gitaresk.
1: Hazırlayan ve sunan Murat Ermert.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Esin Tümay'a teşekkür ederiz.

0: kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Sera Geray ve Gülnur Geriş'e teşekkür ederiz.
2: Esintiler.

0: Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bu akşam yine esintilerde Miles Davis var. Miles Davis 75 yaşında. Program serisinin ikinci bölümündeyiz. İki bölüm, belki de üç bölüm diye düşündüm ama öyle görünüyor ki bir dört bölüm gidecek mecburen Miles Davis'e. O kadar çok albümü var ki. Kendi arşivime de baktım. Benim arşivimde de en fazla albümü olan müzisyen. 60'a yakın albümü de bende var. Dolayısıyla en az bir dört programı hak ediyor diye düşündüm. O dört program da caz rock kayıtları hariç dört program. Çünkü caz rockları zaten ise caz rock'un öyküsünde çalacağım. Bu akşamki programımda Joe Lovano ve Wynton Marsalis'in de Miles Davis hakkında neler düşündüklerine yer vereceğiz. Kayıtlarımız var. Önce onların orijinal sesinden dinleyeceğiz. Sonra Türkçe'ye tercüme edeceğiz ve hemen Joe Lovano giriyor.
2: His personality, his whole presence was amazing. His whole, I don't know, the vibrations in the room changed when he walked in the room. Everybody's eyes focused on him. It was like he had some magical, mystical things that was happening in his persona.
1: Kişiliği, varlığı hayret vericiydi. Bir odaya girince adeta odadaki titreşimler değişirdi. Herkesin gözü ona odaklanırdı. Adeta kişiliğinde gizemli, sihirli bir takım şeyler vardı buna sebep olan, diyor Joe Lovano. En son geçen hafta bu programı bitirdiğimizde Miles Davis 5 yıl süren uyuşturucu bağımlılığından kurtulmuştu. Kendi başına üstelik de ve yine kendi sözleriyle bir daha eroin kullanmayacağım diyordu. Artık temizim ve kendimi müziğe vereceğim. Ve 1955 yılında Newport Jazz Festivali'nde o çok meşhur Thelonious Monk bestesi Round Midnight'la muazzam bir dönüş yapmıştı. Evet, şimdi o kaldığımız yerden devam edeceğiz ama size yapacağım alıntılar Miles Davis'in otobiyografisinden olacak. Onu getirdim yanımda. Bir takım röportajlara baktığım zaman otobiyografisiyle aralarında farklılıklar olduğunu görüyorum. Miles Davis ne demiş? Bence oradan yola çıkalım diye düşündüm. Evet, Miles Davis şöyle diyor 1955 yılı için. O yılın en inanılmaz olayı Columbia Plak Şirketi'nin bana onlarla yapacağım ilk plak için $4,000 avans artı her yıl için $300,000 vermeye kabul etmesi olmuştu. Bunlar 1956 yılında oluyor. Ama diyor, bağlı olduğu prestij şirketi beni tabii ki Columbia'ya kaptırmak istemiyordu. Kimsenin benimle ilgilenmediği bir dönemde bana katlanmışlardı çünkü. Ve hala prestijle bir yıllık sözleşmem vardı ama Columbia'da bir an evvel kayıtlara başlamak istiyordu. Sonunda prestij onlarla sözleşmem doluncaya kadar piyasaya sürülmemesi şartıyla Columbia için kayıtlara başlamama razı oldu, diyor. Bu arada sözleşmeme göre bir yıl içinde prestij plak şirketi için 4 plak yapmam gerekiyordu ve sonunda 5 plak yapmıştım. Birkaç hafta sonra Train, Coltrane'den bahsediyor. Red, Philly Joe ve Paul Chambers ile prestij için son bir plak yapmak üzere stüdyoya girdik. Uzun bir çalışma olmuştu. My Funny Valentine, If I Were a Bell ve prestij adı altında çıkan Steamin', Cookin', Workin' ve Relaxin' plaklarında yer alan birçok parça çalmıştık. Bu plakların hepsi 1956 Ekim'inde çıktı. Nefis müzik yapmıştık ve bugün bunlarla gurur duyuyorum. Ama böylece prestij ile sözleşmemde sona ermişti. Artık ilerlemeye hazırdım. Evet, işte bu akşam da benim yanımda getirdiğim albümler Miles Davis'in bir an evvel Columbia'ya geçmek için ama öte yandan da prestijle olan sözleşmesinde aykırı harekete etmemek için kalan 4 plağını çok kısa bir süre içinde stüdyoya girip muazzam bir yıldızlar kadrosuyla kaydetmesi ve ortaya da işte onun sözleriyle de gurur duyduğu albümlerin çıkması. Bu albümler Working, Steaming, Relaxing, Cooking ve zamanımız kalırsa Miles Ahead. Şimdi ilk parçamız geliyor. Working with the Miles Davis Quintet'ten gelecek. It Never Entered My Mind ve burada çalanlar trompette Miles Davis'e, tenor saksafonda John Coltrane, piyanoda Red Garland, basta Paul Chambers ve davullarda Philly Joe Jones, bir Rodgers Hart bestesi It Never Entered My Mind.

Müthiş bir kadrodan geldi. Working with the Miles Davis Quintet, It Never Entered My Mind'ı dinledik. İkinci bir parça daha gelecek buradan ama önce Miles Davis'in bu grup hakkında neler düşündüğüne bir dinleyelim. Şimdi saksafonda Train, davulda Philly Joe, piyanoda Red Garland, basta Paul Chambers ve trompette ben vardım. Ve umduğumdan da kısa bir süre sonra inanılmaz müzik yapmaya başladık. Öyle müthişti ki her gece tüylerim ürperirdi çalarken, tabii dinleyenlerin de öyle. Öyle korkunç bir müzikti ki gerçek olduğundan emin olmak için kendimi çimdiklerdim. Ama çok geçmeden Coltrane bunun da ötesine geçti. Bir süre sonra bir mücevher oldu ve ben bunu biliyordum ve onu dinleyen herkes de biliyordu. Coltrane'li grubum ikimizi de efsaneleştirmişti. Dünya müzik haritasındaki yerimi o grupla aldım ben. Prestij ve daha sonra Kolombiya için yaptığımız plaklar müthişti. Bu grup beni ünlü yaptığı gibi para da kazandırıyordu. Dediklerine göre o güne kadar hiçbir cazcının kazanmadığı kadar çok para. Çok da iyi eleştiriler aldım o plaklarla. Eleştirmenler çok sevmişti hepsini. Bu akşam çalacağım plaklardan bahsediyor. Her şeyden önce benim ve Coltrane'in çalışına bayılmışlardı. Ve hepimizi Philly Joe, Red, Paul birer yıldız yaptılar. Çaldığımız bütün kulüplerde iğne atsan yere düşmezdi. Kalabalık sokaklara taşar, kuyruklar uzar giderdi. Yağmurda, karda, soğukta ve sıcakta kuyruğa giren insanlar. Çok acayipti. Birçok ünlü gelip bizi dinliyordu her gece. Frank Sinatra, Tony Bennett, Eva Gardner, Lena Horne, Elizabeth Taylor, Marlon Brando, James Dean, Richard Burton, Sugar Ray Robinson ve daha birçoğu gibi. Working with the Miles Davis Quintet'ten son bir parça geliyor. Bir Dave Brubeck bestesi In Your Own Sweet Way.

0: Şimdi de kendisinin pek çok sevmediği Wynton Marsalis, Miles Davis hakkında, müziği hakkında ne demiş onu bir dinleyelim önce.
1: Well, Miles has the finer sound and a style that has the more delicate side of his nature. Now, he still has that toughness and that blade up in there, so his sound is not weepy or weak. It has another type of delicacy. It has a sentiment that draws the romance out of the music and presents it to people. His sound is very, very tender to come out of a man. Lester Young was like that before him. Miles has a vulnerability that he's not afraid of sharing with people that are listening to him. Once he allowed that vulnerability to come into his sound, well, then his sound became irresistible.
0: Miles kişiliğinin daha kırılgan ve hassas yanını sergileyen bir sound ve stil seçmişti kendisine. Gerçi o sert ve saldırgan tarafı bir yerlerde hala hissediliyordu. Böylece de zaten soundu zayıf bir kişiliğe bürünmemiş oluyordu. Bir de her müziğin kalbinden romantizmi bulup çıkaran bir duyarlılığı vardı. Soundu bir erkek için son derece kırılgan bir yapıya sahipti. Ondan evvel de Lester Young biraz böyleydi. Miles'ın her an incinebilir bir yanı vardı ki bunu kendisini dinlemeye gelenlere göstermekten hiç çekinmezdi. Bu incinebilir yanını cesurca ortaya koyduğundan beri de Miles Davis'in sound'u karşı konulmaz olmuştu diyor Wynton Marsalis. Yine onun bir sözü Miles Davis'in müziği hakkında, müziği yumuşak ama yoğundu ve baştan sona aynı kalitede seyreden bir yoğunluk. Ve bence bu kendinden geçmeyle eş değerdir, eş anlamlıdır diyor. Evet, şimdi Steam'in adlı 1956'da yapılmış bu plaklar serisinden bir parça daha çalacağız. Yine aynı grupla çalıyor ve buradan size iki parça çalacağım. İlki bir Yalın, Magidson ve Fein bestesi Something I Dreamed Last Night.

Bu albümleri yaptığım grup eleştirmenlerden son derece iyi eleştiriler alırken ülkede yeni bir hava esmeye başlamıştı. İnsanlarda yeni bir duygu uyanıyordu. Beyaz ve siyah. Alabama'da Martin Luther King otobüs boykotunun önderliğini yapıyordu. Siyahların tümü destekliyordu onu. Marian Anderson Metropolitan Operası'nda söyleyen ilk siyah olmuştu. Marlon Brando ile James Dean sinemanın genç yıldızlarıydılar ve ikisinin de öfkeli genç görünümleri vardı. Asi Gençlik olay bir filmdi o sıralar. Yani kısacası siyahlarla beyazlar yakınlaşıyor, müzik dünyasında Tom amca imajı giderek kayboluyordu. Birden herkes öfke, soğukkanlılık, temiz ve sofistike bir görünüm peşindeydi. Asi olmak modaydı ve zaten öyle olduğumdan yıldız olmam kolaylaşmıştı. Genç, yakışıklı ve iyi giyinen biri olduğumu da unutmamak gerek. Herhalde pek mütevazi olmadığını da unutmamak gerek. Hele şu sözlerinde: siyah, isyankar, uzlaşmaz, serin kanlı, uyanık, sofistike ve ultra temiz ve ne istersen de bunların hepsi ve dahasıydım. Trompetimden müthiş sesler çıkarıyordum ve müthiş bir grubum vardı. Yaratıcı, hayal gücü yüksek ve çok sıkı çalabilen bir grubun. Ünlenmemin nedeni buydu bana göre, diyor Miles Davis. Miles Davis'in trompetinin şiirselliği bence bu demin dinlediğimiz ve şimdi dinleyeceğimiz balat tarzı parçalarda daha net ortaya çıkıyor. Şimdi yine Steamin isimli albümden son bir parça çalacağız. Bu da bir Young Herman bestesi, When I Fall in Love.

0: Coltrane demin de dediğim gibi çok çok iyiydi. Ama Train ne kadar iyi çalarsa çalsın grubu ateşleyen davulcum Philly Joe idi. Yapmak istediğim her şeyi biliyordu bir kere. Çalmak istediğim her şeyi hissediyordu. Yaptığı numarayı ben çalarken değil de ben solumu bitirir bitirmez yapmasını istemiştim ondan. Kendine has bir vuruşu vardı onun, kasnak vuruşu. O vuruşu Philly Lick olarak bilinirdi. Onu meşhur etti, zirveye çıkardı. Benimle yapmaya başladıktan sonra başka gruplarda çalan müzisyenler davulcularına sololarını bitirdikten sonra Philly Lick vari bir şeyler yapmalarını söylemeye başlamışlardı. Müzikte Philly'nin doldurması için çok boşluk bırakıyordum. Philly Joe benim müziğimin vazgeçilmez davulcusuydu. Ayrıldıktan sonra bile çalıştığım davulcuları dinlerken Philly Joe'yu duymaya çalışırdım diyor. Şimdi Relaxin isimli bu albüm dizisinden bir başkasına geçiyoruz. Ve tabii burada da aynı kadro var kendisine eşlik eden. Buradan dinleyeceğimiz parça, uzun bir parça, bir Frank Loesser bestesi If I Were a Bell.
1: I'll play it, tell you what.

Evet, saatler 10.40'ı gösteriyor. Açık Radyo 94.9'dasınız. Esintiler bu hafta Miles Davis 75 yaşında özel dizisinin ikinci bölümünü sürdürüyor. Working with the Miles Davis Quintet, Steamin', Relaxin' albümlerinden parçalar dinledik. Bunlar Miles Davis'in Columbia Plak şirketiyle bir anlaşma imzaladığı döneme rastlıyor. Fakat bu arada da bir yıllık prestijle sözleşmesi kalmış ve onlara 4 plak çıkarmak şartıyla Columbia ile bir sözleşme imzalıyor ve bunlar da işte çıkardıkları 4 yerine 5 plak ve onun çok gurur duyduğum plaklar dediği ve hakikaten gerçekten çok güzel lirik trompetini konuşturduğu albümler hepsi. İçindeki parçalar bu albümlerin seçmesi korkunç zor oldu bu program için. Gerçekten hepsi birer mücevher. Miles Davis'in sesinin kısıklığı çok bilinen bir şeydir. İşte bunu anlatıyor. 1956 Şubat veya Mart ayında ilk boğaz ameliyatım oldum. Grubu bir süre için dağıtmak zorunda kalmıştım. Habis olmayan bir kist aldırdım gırtlağımdan. Bir süredir rahatsız ediyordu beni. Hastaneden çıktıktan sonra bir anlaşma yapmak için ısrar eden biriyle karşılaştım. Konuşma sırasında bir şeyin altını çizmeye çalışırken sesimi yükselttim ve ses tellerimi işte o anda mahvettim. Aslında doktor bana 10 gün hiç konuşmamam gerektiğini söylemişti ve ben konuşmakla kalmayıp bağırmıştım. O olaydan sonra sesimde o günden beri hep benimle olacak olan bir fısıltı oluştu. Önceleri beni çok rahatsız ediyordu ama sonra alışıp kabullendim diyor Miles Davis. Şimdi Relaxin' albümünü bırakıyoruz ve Cookin'e geçiyoruz. Yine aynı dönemde yapılmış kayıtlar bunlar ve buradan çalacağımız parça bir Rogers Hart bestesi My Funny Valentine.

Ve Ekim 1956'da Prestige için son kayıtları yaptıktan sonra Cafe Bohemia'da çaldık bir süre. İşte o sırada Coltrane'le benim aramda tatsız bazı olaylar geçti. Bir süredir birikiyordu zaten. Train'in kendini salmasını izlemek çok üzücüydü. Eroine iyice dalmıştı ve çok içiyordu. Geç gelip sahnede sızıyordu bazen. Bir keresinde öylesine kızmıştım ki soyunma odasında yüzüne bir tokat atıp midesine bir yumruk indirmiştim. Thelonious Monk oradaydı o gece. Merhaba demek için soyunma odasına uğramış ve Train'e vurduğumu görmüştü. Coltrane hiçbir şey yapmamış, bir bebek gibi durmuştu orada. Monk fena halde kızmıştı bana. Train'e, senin gibi saksafon çalan biri buna katlanmamalı. İstediğin zaman Miles Davis'i bırakıp gelip benimle çalabilirsin. Ve sen, dedi bana dönerek Miles, ona asla vurmamalısın bir daha. Öyle öfkeliydim ki Monk'ın sözleri umurumda bile olmamıştı. Zaten onu ilgilendiren bir mesele de değildi bu. Train'i o gece kovmuştum. Bağımlılığını yenmek için Philadelphia'ya gitmişti. Gitmesine üzülmüştüm ama yapabileceğim başka bir şey yoktu. Durum öyle gerektirmişti. Mayıs 1957'de Gil Evans'la stüdyoya girip Miles Ahead planı yaptım. Gil'le tekrar çalışmak müthiş bir deneyimdi. Birth of the Cool bittikten sonra sık sık görüşmüştük. Onunla tekrar çalışmak bir zevkti çünkü son derece titiz ve yaratıcıydı. Düzenlemelerine de güvenim tamdı. Çok iyi bir ikili oluştururduk onunla müzik yaparken. Miles Ahead albümünü yaparken emin olmuştum bundan. Müziksel olarak Gil ve ben özel bir ikiliydik. Bu kez büyük orkestra kullanmıştık. Stüdyo müzisyenleriydi çoğu. Daha sonra Miles Ahead çıktıktan sonra Dizzy Gillespie bir gün gelip plaktan bir tane istemişti. Ondakini o kadar çok çalmıştı ki 3 haftada eskitmişti. Tüm zamanların en iyi plağı demişti. Hayatımda aldığım en büyük iltifatlardan biri olmuştur bu. Dizzy Gillespie gibi birinden yaptığım bir şeyle ilgili olarak bunu duymak. Evet, şimdi o albümden bir parça çalarak bu akşamı kapatıyoruz. Miles Ahead isimli bu 1957 yılındaki kayıttan geliyor. Blues for Pablo.

0: Bir Gil Evans bestesi dinledik. Miles Ahead isimli albümden gelmişti. Blues for Pablo. Böylece Miles Davis 75 yaşında. Dizi programımızın ikinci bölümü de sona erdi. Ben Seda Binbaşgil ve yayın arkadaşım Tolga Dizmen. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz ve önümüzdeki hafta yine Esintiler'de, bu sefer Miles Davis programının 3. bölümünde buluşmak üzere. Hoşça kalın diyoruz.
1: Sevgili dinleyiciler, Esintiler'in 30 yıllık arşivinden seçkileri dinlediniz. Bu akşamki bölümümüz 29 Mayıs 2001 tarihindendi. İyi geceler.
2: Esintiler. Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Sera Geray ve Gülnur Geriş'e teşekkür ederiz.
1: You know, this jazz music is quite the thing now.
2: Jazz. Apaçık Radyo.
3: Caz Türbülans. Hazırlayan Recep Şencan. Cazda serbest dolaşım.

0: Cuma geceleri 12'de Apaçık Radyo'da. Şimdi ve burada.
1: Gürültü ve duman.
2: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekel ve Volkan Terzioğlu.
3: Merhaba Apaçık Radyo Gürültü ve Duman. Ben Volkan Terzioğlu. Bu hafta da yine benimle idare edeceksiniz. Bu hafta... Ya şimdi şöyle bir şey. Gürültü ve Duman'da biz aslında çok fazla genç müzisyenlere yer vermediğimizi düşünüyorum. Buna eğilmemiz gerektiğine inanıyorum. Sizlerin de talebinin bu şekilde olabileceğini tahmin ediyorum. Yani dinlediğimiz müziklerdeki üretim biçimleri, ideolojisi, beklentilerimiz ve müziğin kendi bir paradigma olarak, hayatın kendisinin bir paradigması olarak varoluşu müziğin gençleşmesini talep ediyor. Fakat biz Gürültü ve Duman'da ne yazık ki yıllarca, belki de artık kemikleşmiş bu müziği üreten insanların tahakkümü altında kalmış durumdayız. Bu bir eleştiri aslında bizlere, Gürültü ve Duman'ın yapımcılarına. Ama bir yandan da şu ikilem var. Bu ikilem öyle bir ikilem ki, yani müziği üreten insanların ortaya koymuş oldukları külliyat, ortaya koymuş oldukları eserlerin bütünü bizlere gerçekten de geleceğe dair çok önemli ipuçları veriyor. İpuçları vermekten öte yeni bir dünya tanımlıyor. O yüzden belki de Gürültü ve Duman'ın kısıtlı zamanı çerçevesinde biz oraya gömülmüş kalmış olabiliyoruz. Bunu ben düşünmeye devam edeceğim. Eğer sizlerin de bu konuda eleştirileri varsa lütfen bizlere iletiniz. Açık Radyo, Apaçık Radyo'nun adresi belli, telefonları belli. Dolayısıyla eğer yönlendirirseniz memnun olurum. Ben yine eskilerden bir şeyler çalacağım. İşte düşünün, o ikilemi nasıl taşıyorum. Ne yapacağız? Bugün 1984 tarihinde, 7 Mayıs 1984 tarihinde gelen bilgi, Art Ensemble of Chicago'nun aslında bir açık toplantı düzenlediği, açık bir sahne düzenlediği üzerine. Ama yani bu konserlerde Art Ensemble of Chicago diyemeyiz. Art Ensemble of Chicago'nun üyeleri var. Çünkü aynı tarihlerde, yani bir gün sonrasında, bir gün öncesinde Art Ensemble of Chicago'nun yine aynı yerde konserleri var. Fakat bu açık bir konser etkinliği olması nedeniyle de Chicago'lu ve bazı İtalyan müzisyenlerin de katılımıyla düzenlenmiş bir açık sahne olmuş. Evet, 7 Mayıs 1984 tarihinde. Şimdi bu etkinlik İtalya'da Pavia'da yapılmış, Pavia kentinde, Milano ile Genova arasında, Kuzey İtalya'da iki bir kentte düzenlenmiş bir konser. Bizim hayranlıkla izlediğimiz, yıllardır kendisini takip ettiğimiz ve bugün de, pardon, dün, yok hayır, 4, evet 4 Haziran, 4 Haziran'da doğum günü olan Anthony Braxton, Art Ensemble of Chicago'nun kontrbasçısı Malachi Favors ve davulcusu Don Moye ile birlikte sahneye çıkıyor ve çalıyor. Evet, şimdi bilgi bu kadar. Bu üç parça arda arda var. Bilgi bu kadar. Fakat ben dikkatli dinlediğim zaman bu kayıtları ne yazık ki örneğin ortada bir parça var. 10 dakikalık bir Braxton'la birlikte Malachi Favors ve Don Moyer'in parçası var, evet. Ama sonrasında 7 dakikalık bir parçada Braxton olmadığını sezinlediğim ve İtalyan klarnetçi ve sadece klarnet değil, saksafon ailesinin yani tek kamışlı sazların, tahta üflemelilerin üstadı Gianluigi Trevisi'nin olduğundan şüpheleniyorum. Ama emin değilim. Elimde bu kayıt var. Böyle de dinlemek çok güzel. Çünkü kim olduğunu, çalanın kim olduğunu bilmeden o çalanı analiz etmenin de zevki gerçekten bambaşka. O yüzden sizden ricam Anthony Braxton, Gianluigi Trevisi ve belki de yine Art Ensemble of Chicago'nun üflemeli sazlar üstadı halen hayatta olan Roscoe Mitchell'ın da katılım göstermesi ihtimali var. Dolayısıyla bilgi yeterli değil ama bence müzik olağanüstü. Şimdi dinleyelim. Anthony Braxton, Malachi Favors ve Don Moye ve belki Gianluigi Trevisi ve belki de Roscoe Mitchell'ın yer aldığı bir üç parçayı arda arda dinleyeceğiz. Evet, dinleyelim.

Anthony Braxton, Malachi Favors ve Don Moye'yi dinledik. Braxton üflemelerde, Malachi Favors kontrbasta ve Don Moye davulda yer aldı. 7 Mayıs 1984 tarihinde İtalya'da Teatro Fraschini Pavia'da vermiş oldukları konserde dinledik. Sırada Roscoe Mitchell'ın solo bir kaydı var. Onu dinleyelim. Devam ediyoruz. Roscoe Mitchell, Art Ensemble Chicago'nun muhteşem üflemeli çalgılar ustası Roscoe Mitchell.

Rasko Mitchell'ı dinledik. Solo çaldı. 7 Mayıs 1984 tarihinde İtalya'da Teatro Fraschini, Pavia'da. Milano'nun hemen altında, Genova'nın kuzeyinde, Milano'nun güneyinde yer alan bir küçük bir kent. Pavia'dan bir konserde dinledik. Evet, sırada bu sefer iki üflemeli sazcı yer alıyor. Anthony Braxton ve Rasko Mitchell sahneye çıkıyorlar ve onları dinliyoruz şimdi.

Roscoe Mitchell ve Anthony Braxton üflemeli sazlarda düet olarak karşımıza çıktılar. 7 Mayıs 1984 tarihinde Pavia'da, İtalya'da vermiş oldukları konserde. Şimdi Art Ensemble of Chicago'nun bir diğer üflemeli sazlar üstadı Joseph Jarman'la birlikte bu sefer de İtalyan yine muhteşem Gianluigi Trovesi. Çok sevgili arkadaşımız, muhteşem müzisyen, kompozitör Alper Maral geçen 2 hafta önce İtalya'da Instabile Orkestra'nın konserine gitti ve onlarla epey bir hemhal oldu. Gianluigi Trovesi'nin de selamlarını getirdi bize. O yüzden buradan da bütün dinleyicilerimize Gianluigi Trovesi'nin 1984'teki kaydını duyacağız ama daha 2 hafta önceki selamlarını ileterek Joseph Jarman'la birlikte düetini dinliyoruz. 7 Mayıs 1984 tarihinden İtalya'da Pavia'dan sesleniyorlar bize.

Josu Charman ve Gianluigi Trovesi'yi dinledik. Her ikisi de üflemeli sazlarda düet olarak sahneye çıktılar. 7 Mayıs 1984'te Tiyatro Fraschini, Pavia'da vermiş oldukları, İtalya'da vermiş oldukları konserde dinledik. Sırada önce Gianluigi Trovesi'yi solo olarak dinleyeceğiz. Hemen ardından Lester Bowie. Lester Bowie kimdi? Anımsayalım. Lester Bowie Art Ensemble of Chicago'nun ne yazık ki bundan artık kaç yıl olduğunu sanmıyorum, 15-20 yıl önce belki aramızdan ayrılan Lester Bowie trompet çaldı. Çok değerli bir müzisyendi ya, hani diyecek bir laf bulamıyorum. Çok çaldık Lester Bowie'yi, o yüzden devam etmeyeyim. Ve Antonella Salis düet olarak Lester Bowie ile birlikte sahneye çıkıyor, onu dinleyeceğiz. Önce Gianluigi Trovesi, sonra Lester Bowie ve Antonella Salis'i dinliyoruz. 7 Mayıs 1984 tarihinden İtalya'dan, Pavia'dan bize sesleniyorlar.

0: Önce Gianluigi Trovesi dinledik üflemeli sazlarda. Sonra da Lester Bowie trompet çaldı. Antonella Salis piyano çaldı. Düet olarak dinledik. 7 Mayıs 1984 tarihinden Teatro Fraschini, Pavia kentinden İtalya'dan seslendiler bize. Bu gecelik diyeyim, gürültü ve dumanı tamamladık. Gelecek hafta yine buluşmak üzere. Ben Volkan Terzioğlu. Apaçık Radyo'dan iyi geceler, gürültü dumandan hoşça kalın.
1: Gürültü ve duman.
2: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekel ve Volkan Terzioğlu.
3: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
4: Noy. Türlerden bağımsız yeni sesler.
5: Noy.
4: Hazırlayan Selin vesaire.
6: Çarşamba geceleri bir de Apaçık Radyo'da.
3: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Egzotik Yeraltı.
4: Hazırlayan ve sunan Tolga Özbey. Rock'n'Roll'un ters köşeleri.

0: Apaçık Radyo.
1: Audio Parazit. Ana akımın gölgesinde kalan sesler. Hazırlayan ve sunanlar Aslı Kobaner, Gökçe Uygun ve Yaren Eren Budak.
2: Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
3: It is not in the rubbish, it is in where you put the rubbish.
4: Apaçık Radyo.

Kes Biç. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler.

dönersem, dönersem beni tanır mısın? Küçük dostlarım nasıl tanır? Tanıyabilir misin?

İnsan dostluk kokusundan bakışından

yaptılar sana? Şeker kutusu. Şeker kutusu. Ay, ne oldu sana?

Thank you.

Minarede kuş var kanatında, gitmiş var.

我叫雪莉，米雪妮妮，米雪妮芳，米雪变酷，烟雾飘，你几岁？

Desem içimde bir korku var, kaynağı da böyle kaygısıdır bence sonunda. Uzaktan sen ara ucunda, sokak çıkar sonuma.

0: Herkes Beach. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış sesler.
1: Açık Radyo.
2: Açık Kabin. DJ kabininden radyoya.

0: Cuma geceleri 1'de Apaçık Radyo'da. Well, here's how it started. Heard you on the radio.
1: Ne düşü bela ne diyor?
2: Apaçık Radyo.
3: Apaçık Radyo Müzik.